Kim tövbe edip senin yoluna girmişse sen onlara mağfiret mi girmişse ve böylece imanı artan bir mümin olmuşsa sen onlara mağfiret eyle. Onların yani günahlarını sevaba çevir. İşte bütün arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi hepsi Allah'ı tesbih ederler diyor Allah-u Teala. Ve bunları söylerler diyor. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle, yani günahlarını sevabı çevir ve onları cehennem ateşinden koru. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Bu tövbeye sebebiyet verecek olan, ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek olan bir başlangıç noktası. İşte o başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemenizdir sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dilemiş olur. Allah'ın da sözü var, onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın size istediği şey sadece sizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine sahip olmanızdır ve bunu garanti ediyor. Ne karşılığı? Üçüncü kat cenneti size garanti ediyor, dünya mutluluğun mutlak olarak yarısını. %51'ini garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir tek dilek karşılığı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, altını çizerek yüzlerce defa söyledik ki, yüzlerce defa sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz dedik, sizde bir emanet var dedik. Allah'ın ruhu sizde emanet. Her gün yaptığınız yanlış davranışlarla zaten o emanete hep ihanet etmektesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ruhunu hayatta olduğu sürece Allah'a geri gönderemez. Ve emanet kendisindeyken ölür. Oysa ki ruhunuz bir emanettir. Allah-u Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ve onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Biz emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan cahildir ve nankördür diyor Allah-u Teala. İnkar eder. Öyleyse emaneti yüklenen bu iki vasıf sebebiyle sadece fizik vücut değil, şu vücut değil, bunun içinde meknuz bulunan nefsiniz. Nefsinizin iki afetini vererek Allah-u Teala sadece fizik vücudunuzun, bir mekan olan fizik vücudunuzun ruha sahip çıktığını değil, onunla beraber nefsinizin de emaneti kabul ettiğini söylüyor. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, Allah'ın ruhu sizde bir emanettir. Ama aynı zamanda sizde olduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Allah'ın ruhu sizde olduğu sürece sizin ruhunuz hüviyetine girer. Ama aslında Allah'ın ruhudur ve Allah emanetini geri ister. Diyor ki Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder. Emanetin sahibi Allah. Emanet sizdeki ruh, sizin ruhunuz ama aslında Allah'ın nur ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor, biz insana
ruhumuzdan üfürdük. Allah'ın ruhunu Allah size üfürmüş. Bütün insanlara üfürülen Allah'ın ruhudur. Şeytanın da çekemediği en büyük faktör budur. Bu yüzden hepinize devamlı diş biler. Çünkü sizler hiçbir cinde, hiçbir melekte, hiçbir başka yaratıkta mevcut olmayan Allah'ın ruhuna sahipsiniz. Sizde olduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Ama sizden bağımsızdır. Dilediği zaman vücudunuza girer, dilediği zaman vücudunuzdan çıkar, ne girdiğini ne çıktığını hissedemezsiniz. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki emanetini kendisine istiyor. Ama bir büyük mükafat karşılığı. Nedir o mükafat? Emaneti kim Allah'ın zatına ulaştırırsa o emanet Allah'ın zatında yok olur. Bunu gerçekleştiren kişi üçüncü kat cenneti kazanmıştır. 5-6 aylık bir zaman süresi de bunun için yeterlidir. Bunu gerçekleştiren kişi dünya mutluluğunun da %51'ini kazanmıştır. Yarısını, mutluluğu her gün günün yarısından daha fazla yaşar bu kişi. Buraya kadar sevgili kardeşlerim Allah garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani o kişi dalalettedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu dalalette bırakır. Ama onlardan diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Yani ruhunuzu onun gerçek sahibi olan, sizde bir emanet olarak bulunuyor ruhunuz, onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmenizi Allah Teala istiyor. Ve sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız, merak etmeyin. O yapacak. O sizi öyle bir dizayna sokacak ki hiçbir güçlük çekmeden ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hiçbir güçlük çekmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Neyiniz eksikse onları Allah tamamlayacak. Siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır diyor. Dikkat edin, Allah Teala bu iki ayet-i kerimeyle kendisini sorumluluk altına sokmuş. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde değişiklik, onu yerine getirmemek mümkün değildir diyor Allah Teala. Hulf oluşmaz diyor. Hilaf yoktur diyor. Allah söz verdi mi mutlaka yerine getirir diyor. Ne istiyor Allah Teala sizden? Sizin mutluluğunuzu istiyor. Sadece mutluluğunuzu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir diye sorduğumuz zaman diyorlar ki sen bize mutluluğu soruyorsun ama biz zaten mutluyuz kardeşim diyorlar. Çok güzel, hay Allah razı olsun diyoruz. Ama diyoruz
Mesela çok yakınınızdan en yakın olan birisi öldü. Üzülür müsünüz? Üzülmez miyiz diyorlar. Tabii üzülürüz. Yoksa diyorlar sen üzülmez misin? Sevgili kardeşlerim, hasta oldunuz, öleceksiniz. Üzülür müsünüz? Evet diyorlar, elbette üzülürüz. Bu dünya tatlı, kimse bu dünyadan ayrılmayı istemez. Sevgili kardeşlerim, öbür taraflara giderseniz eğer, o zaman bu dünyadan daha güzel yerlerin var olduğunu göreceksiniz. Evvela şu ölü saydıklarınız var ya, onlar ölmüş değiller. Ölen onların fizik vücutları, şu vücutları ölüyor. Toprağın altına giren sadece fizik vücut, o da kıyamet günü zaten fizik vücut olarak da yeniden canlanacak. Hiç kaybedilen bir şey yok sevgili kardeşlerim. Ve her gece nasıl nefsiniz uykuya daldığınızda sizi terk ediyorsa ve rüya adı verilen bir gerçeği yaşıyorsanız, ne dedim? Hı? Rüya adı verilen bir gerçeği yaşıyorsanız dedim. Ne yani, rüya gerçek midir mi diyorsunuz? Evet, gerçektir. Rüyalarınızı nefsinizle yaşarsınız ve her gördüğünüz şey o alemin gerçeğidir. Hangi alemde bulunuyorsanız o sırada onun gerçeğidir. İşte eğer rüyanızda şu fincanı yerinden alabiliyorsanız, buna dokunabiliyorsanız, içindeki çayı içebiliyorsanız, yeşil çay, o zaman berzah alemindesiniz sevgili kardeşlerim. Bunun manası bir harika. Sizden evvel ölmüş olanlarla bir defa mutlaka berabersiniz. Ama onların yanında değilsiniz, başkalarının yanındasınız. Yani sizden evvel hepsi ölmüşler, orada yaşıyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sizin gibi o gece uykuda, sizin fizik vücudunuz uykudayken oraya giden başka nefsler de var. Gene bu dünyada hayattalar o sırada ama oradalar. Onları da görürsünüz. Ortam %100 fiziktir. Masaya dokunursunuz, mikrofona dokunursunuz, bardağa dokunursunuz, içindekini içersiniz ve rahmetli olan annenize, babanıza, ablanıza sarılırsınız, konuşursunuz, dünyaya ait olan eski günlerden bahsedersiniz. Hepsi %100 gerçektir. Dört dörtlük gerçekler. Hani ölmüşlerdi? Ölenler fizik vücutlar. Bir defa daha söyleyeyim, o da öldü sayılmaz. Fizik vücutlar da öldü sayılmaz. Neden? Çünkü kıyamet günü hepsi öldükleri haliyle yeniden dirilecekler. Öyleyse onlara sorulacak. Ey aziz kardeşim, ne kadar kaldın şu yer altında? Yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Oysa ki kıyamete kadar ne kadar sürenin geçeceği belli değil. Ama onlara, hepimize öyle gelecek. Kıyamet günü yeniden diriltildiğimiz zaman. Sevgili kardeşlerim, şu dünya yaşamaya değer bir yer. Eğer Allah'ın hakikatlerini öğrenebilirseniz, hele hele hayatınıza tatbik edebilirsiniz, dünya yaşanmaya değer muhteşem bir yerdir. Mutluluğunuzu dört dörtlük olarak yaşadığınız bir dünya hayatı sizi bekliyor. Ama dikkat edin ki sahibiniz Allah'tır. Ve o sahibiniz sizi sadece Allah'a kul olasınız diye yarattı. Bilir misiniz ne demek Allah'a kul olmak? Mutlu olmak demek. Neden kul olmaktan bahsediyor Allah Teala? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın kulu olursunuz. Tağutun kulu, şeytanların kulu olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Öyle mi? Gerçekten mi? Peki, işte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi.
vellezî neştenebu tagute en yabuduha enabîn Allahi lehumül büşra fe beşer ibadî diyor Allah Teala. Sahabeden bahsediyor. Onlar şeytana, tagute insan ve cin şeytanlara, şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Neye kurtulmuşlar? Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Ne olmuş? Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Kullarım diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların, yani şeytanların kuluyken, bütün şeytanlar cin tayfesindendir. Cinler de zaten cindir. Şeytanlar, cinler hepsi aynı statüye tabi. Dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. Biz insanlar, biz topraktan yaratıldık sevgili kardeşlerim. Ey benim sevgili kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, aziz dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, bunları Allah'ın bize yaşattığı o muhteşem şeyleri dile döküp de kelimelerle size anlatabilmek o kadar zor ki kardeşlerim. Anlatılamaz ki, kelimeler yetmez ki. Ama o gökleri görmelisiniz. Herkese açık kapılar. Belli kademelere ulaştığınız zaman onların mükafatını mutlaka alırsınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'la konuşmaya başlayacaksınız. Bu sizin en tabii hakkınızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki daimi zikrin sahipleri için li ulil elbab yeskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulil elbab kullarım ki diyor Allah Teala, ulil elbablar ki onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani daimi zikrin sahipleridir. Eğer bir insan üç halde bulunabilir: şu andaki gibi oturuyor, akşamki gibi yatıyor ve buraya gelirken gibi yürüyor ayakta. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Yatarken yanüstü yatmanızı istiyor Allah Teala. Neden? Sağ kulağınızı yastığa dayayacaksınız ve yastıkta biraz sağa sola oynatacaksınız kulağınızı ve kulağınızdaki basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını bu şekilde Allah kelimesi olarak çifteceyle kalbinizin Allah kelimesini tekrar ettiğini duyacaksınız. Onunla uyuyun ve zikrederek uyuyun. O ses kulağınızda çınlarken siz de Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz sesinizle içinizden Allah kelimesini tekrar edin. Bir gün, günlerden bir gün, bir gün mü? Ne olacak o gün? O gün uyurken zikirle uyuyacaksınız. Uyanırken de o yastığa dayalı kulağınızda hala Allah kelimesinin kalbinizde tekrarlandığını göreceksiniz. İşte o zaman daimi zikre o gece adım attınız demektir. Her gece aynı olayı yaşayacaksınız. Daimi zikir sizin ulul elbab olmanızı ifade eder. Olsun diyeceksiniz, ne olmuş ulul elbab olmuşsam? Ulul elbab olmuşsanız ne olur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'la konuşmaya başlarsınız. Diyor ki Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala, biz senden evvel de erkekler gönderdik. Emrimiz de emrimizle hareket etsinler diye, emirlerimizi yapsınlar diye. Diyor ki Allah Teala, Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun.
Ayet-i kerimenin sonu böyle bitiyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz. Ehli zikir, işte onlar daimi zikrin sahipleri. Neden zikir ehline sorunuz? Çünkü onlar Allah ile daimi konuşurlar. Sevgili kardeşlerim, sual istemez misiniz? Siz bu cehalet ehlinin söylediklerine aldırmayın. Onlar derler ki Allah Allah konuşmak mı? Bu üşütmüş, hafif tertip oynatmış kafayı. Kafayı yemiş. Allah Teala da onların söylediğini hiç söylemiyor. Tam aksini söylüyor her zaman. Şu işe bakın. Eğer diyor bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki senden evvel de erkekler gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz emirlerimizi yerine getiren erkekler. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Ondan sonra diyor bilmiyorsanız zikir ehlini sorun, zikir ehlini sorun. Biz onlara vahyederiz diyor. Siz de onlardan öğrenirsiniz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki. Hep geride kalanlar olursa aranızdan onlar için üzülüyorum. Herkes mutluluğa ulaşmak için eşit imkanlara sahiptir. Kulvara herkes eşit şartlar altında girer. Hayat bir yarıştır. Ama en azından üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Ama şu ulul albab'tan da biraz bahsetmeden geçmeyelim. Kimdir ulul albab? Daimi zikrin sahipleri. Özellikleri ne? Tamam. 4, 3 daha 7 tane özellik. Birinci özellik zaten isimlerinin konduğu özellik. Daimi zikrin sahipleri. Onlar uyurken de, uyanıkken de her an işlerindeki sesle, işlerinde bir ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalplerine çift atışında Allah kelimesini devamlı tekrar eder. Uyurken de, uyanıkken de, yatarken de, yürürken de, koşarken de hep kalp Allah'ı zikreder. Kesintisiz bir zikir söz konusudur. O kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. İkinci özellik, bu yüzden daimi zikrin sahibi olduğu için kalbine her an Allah'ın nurları gelmektedir. Kalbin devamlı nur gelimi sebebiyle kararması mümkün değildir. Kalpteki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Ve zulmani kapı rahmetin, fazlın ve salavatın üç nur devamlı olarak girer kalbe. Baskısıyla zulmani kapıyı hiçbir zaman terk etmeyecektir. O kişi hayatta olduğu sürece zulmani kapı açılmayacaktır. O kişi zikirsizlik alan noktasına tekrar geriye asla dönmeyecektir. Ve daimi zikirde olan kişi bu sebeple kalbi daima nurlarla dolu olduğu için başlangıçtaki karanlıklardan, yani nefslerin afetlerinden hiçbir şey kalmamıştır nefsinin kalbinde. Afetlerin tümü yok olmuştur. Nefsin kalbinden kapı dışarı edilmiştir. O kişi hayattayken bir daha dönmesi de mümkün değildir. Öldükten sonra zaten hiç giremez. Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibinin demek ikinci özelliği varmış. Neymiş o? O kişinin kalbinde hiç afet kalmıyormuş. Kalmazsa ne olur? O kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur. Ya. Neden? Mutluluk sevgili kardeşlerim kesintisiz bir haldir. Bir sulh ve
sükun halidir. Kavganın yok olduğu bir ortamı ifade eder. Ve de sevgili kardeşlerim, hem iç aleminizde kavga bitmiş olmalıdır, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga, hem dış aleminizde kavga bitmelidir, sizinle başka insanlar arasındaki kavga. Bu sözüme dikkat edin. Kavgayı siz bitiriyorsunuz, onlar bitirmiyorlar. Onlar ömür boyunca size düşman olmakta devam edeceklerdir. Onlar varsınlar, etsinler. Ama siz onlara karşı düşman olamazsınız sevgili kardeşlerim. Hiçbirine kin duyamazsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah Teala kalbinizdeki kini, öfkeyi, nefreti, düşmanlığı, kıskançlığı hepsini sizden alır. Sevgili kardeşlerim, sizi Allah'a en yakınlardan kılar. En yakınlarda siz olduğunuz için başkalarını kıskanamazsınız. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetleri olmadığı için de kıskanamazsınız. İşte onun için diyorum, her şey öyle güzel ki, o güzellikleri yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey sadece bir dileğinizle başlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir niyaz, bir talep, sıcacık bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ölmeden evvel bu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ölümden sonra biliyorum ki herkesin ruhu sana zaten ulaşacak. Ama ben bu dünyadayken sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki, kim bana ruhunu ulaştırmak isterse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Yeter ki o bana ulaşmayı dilesin. Böyle diyorsun, öyle değil mi yüce Allah'ım? Diyor kişi. Öyleyse ben işte bu kalbimden bir taleple sana yakarıyorum, yalvarıyorum. Ya Rabbi, beni de kabul eyle. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi böyle bir niyazla Allah'a ulaşmayı dilerse muhtemeldir ki bu dilek sahihtir. Peki dileği gerçek anlamda mı söylemiştir? Bütün kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemiş midir kişi? Yani gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir demek daha doğru. Eğer dilemişse netice hemen belli olur. Ne olur? O kişi birdenbire kendinde değişiklikler görür. Namazı doğru dürüst yapamayan, kılamayan, sevemeyen bu kişi ansızın namazı sevmeye başlamıştır. Namaz onun için bir zevk olmuştur. Orucu tutarken büyük ölçüde açlık hisseden ve iftar olmadan orucunu bozmak için çok talepleri içinde olan bu kişi birdenbire oruçluyken açlık duymamaya başlar. İftar sofrasında belki olağanüstü bir iştahı açılır. Çok büyük bir zevk alır iftar sofrasında yemek yemekten. Ama oruç boyunca iftara kadar açlığı hissetmez. Büyük bir zevkle iftar saati geldiğinde sofranın başına oturur ve yemek yemekten de büyük zevk alır, iştahla yer. Demek ki bu kişi oruç tuttuğu zaman açlığı hissetmiyor. Demek ki bu kişi namaz kılmaya birdenbire zevkle dalıyor. Namaz kılmak onun için bir zevk haline alıyor. Zikir yapmak da ona büyük zevk vermeye başlıyor. Zekat verirken belki de eskiden hiç vermiyordu. Eğer veriyorsa belki de istemeyerek veriyordu. Aslında bu para bana lazım. Etrafımdaki
insanlara onu vermek yerine ben kendim ancak harcasam daha iyi değil mi diye düşünen kişi zekatını ve birini bir an evvel vermek için sebep arar. Bu hale gelir, parası artık ona onu tutsak edememektedir, onu esir edememektedir. O parasına hakim olmuştur. Bu bana helal değil diyerek %2,5 yani 1/4 zekat, 1/4 bir o verir kişi. Zevkle verir. Hac onun için bir zevk olur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir zevktir. Ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak o kişi için doyulmaz bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ne zaman başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar. İster sesle dileyin Allah-u Teala'dan ama talep kalbinizden olsun. İster sessiz olarak dileyin. Fısıltıyla dileyin. Kalbinizdeki talebi dilinizle de vücuda getirin. Sessiz bir şekilde. Netice hiç değişmez sevgili kardeşlerim. Her ikisinde de Allah-u Teala duyar sizi. Duyar duymaz Allah-u Teala mutlaka harekete geçer. Derhal üzerinizde tesire başlar Allah-u Teala. Size 7 tane Furkan verir. Görmeyen gözlerinizi, gözlerindeki görme hassasını açar. Diyeceksiniz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemeden de görüyordum. Hayır, görmüyordunuz. İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyordunuz. Herhangi bir insan olarak görüyordunuz. Onun irşada memur ve mezun kılındığını bilmiyordunuz. Herhangi bir kişi olarak diyordunuz, görüyordunuz onu. Sağırdınız. Söylediklerini anlamıyordunuz. Bu noktadan sonra anlamaya başlayacaksınız. Çünkü o kulaklarınızdaki vakrayı alacak, işitme hasanızın mührünü açacak. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi kaldıracak. Görme hasanızın üzerindeki ikinci bir perdeyi de kaldıracak. İşabet. Bir hicab-ı mestüre var, gözlerinizin üzerindeki perde, uzvun üzerindeki perde. İkincisi bir başka perde, görme hasanızın, basar hasanızın üzerindeki perde. Kulaklarınızda, uzuvlarınızda vakra isimli bir engel var. Onu alıyor Allah-u Teala. İşitme hastanızın, mühürlü olan işitme hastanızın mührünü açıyor. Kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki ekinleti alıyor. Kalbinize ihbatı koyuyor Allah-u Teala. İdrak etmeyi önleyen müessesenin alınması, İdrak etmeyi sağlayan yeni bir müessesenin kalbinize konulması Allah'ın bir lütfu keremi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tahakkuk eder. İşte sevgili kardeşlerim Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Allah size Allah'a ulaşmayı dilerseniz furkanlar verir diyor ve sizin günahlarınızı örter. Ne demek yani? Yani ben günahları işleyeceğim, işleyeceğim, işleyeceğim. Her türlü günahı işleyeceğim. Ondan sonra da gerçekten karar vereceğim ki ben Allah'a ulaşmayı dilemek durumuna derhal girmeliyim. Ve gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ondan sonra da Allah-u Teala günahım ne olursa olsun onları örtecek ha. Olur mu böyle, olur mu diyor kişi. Biz de diyoruz ki olur, olur. Aynen böyle olur. Allah günahlarınızı örter sevgili kardeşlerim.
Bütün günahlarınızı örter. Günahın mahiyeti ne olursa olsun Allah Teala bütün günahları örter. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Peki bu Allah'a ulaşmayı dilemek diyorsun. Bu yani üzerimize farz mı bu? Evet, farz sevgili kardeşlerim. Bir, Rum suresi 31. ayet-i kerime ile farz. Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumu salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a karşı takva sahibi oluyor. Ve dile emri var olduğu için, Allah'a yönel emri var olduğu için münibin eyleyhi, ona münip ol. Ona ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Üzerimize farz. Peki bunu Allah Teala farzın hükmü nedir? Farzın hükmü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi konuyu bir emir olarak nitelendirmişse o bir farzdır. Hüküm budur. Öyleyse bunun bir emir olduğu açıklanmış mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette açıklanmış. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir emir olduğu kesin açıklanmış. Allah Teala Allah'a ulaşmanın bir emir olduğunu söylüyor. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize farz. Şimdi biz Allah'a yönelmenin üzerimize farz olduğu ayetleri inceliyoruz. Birincisi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Peki Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ne diyor? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce de deseniz, cehennem azabı gelmeden önce de deseniz, her ikisi de dünya hayatında olduğunu gösteriyor olayın. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Üzerinize azap gelmeden önce, yani bu dünya hayatında diyor, bu dünya hayatını yaşarken diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin ikinci defa emroldu. Ve enübü ilâ rabbikum. Rabbinize yönelin, Rabbinize ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Lokman 15. Vettebî sebîlâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun takip ettiği yolu takip et. Sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek üç defa üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İşte bu farzı yerine getiren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden elini eteğini çeker. Artık o kişi cehennemde hiçbir zaman azap çekmeyecektir. Herkes gibi kıyamet günü o da cehenneme gidecektir. Aynı gün cehennemin bütün katlarını görüp Allah'a sonsuz şükürler ve hamdler ederek Allah'ın kendisini cehenneme değil de cennete aldığı sebeple sonsuz hamd ve şükür ederek Allah Teala cehennemi aynı gün terk eder.
ve cennetin

İkinci gök katında yedi tane alem geçerek Sitretül Münteha'ya kadar yatay bir yolculuk yapar ruh. Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte bunun adı seyri suluktur. Detaylarını defalarca çok geniş bir şekilde sizlere verdik. Gök katlarında neler olup bittiğini bizim kadar siz de öğrendiniz. Görmediniz ama öğrendiniz ne olduğunu. Biz de öğrendik. Bir küçücük farkımız var. Buradan Allah Teala bize gösterdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse ne yapacakmışsınız bakalım? Ne yapacakmışsınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Eğer dilerseniz o zaman ne demek istediğimi göreceksiniz. Dünyanız birdenbire renkli bir dünya olacak sevgili kardeşlerim. Huzursuzluğunuz bütün boyutlarda sona erecek. Huzura kavuşacaksınız. Mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. O hakkınızı kullanın. Allah Teala sizi de seviyor. Kim suçlar işlerse, hangi suçu işlerse işlesin, Allah mutlaka onu da sever. Ama suçun büyüklüğüne göre daha az, daha az, daha az sever. Ama sever. Öyleyse herkesi kurtarmak ister. İstediği şey de atla deve değil yani. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği anda Allah Teala'dan yardım alır. Allah o kişiye evvela furkanlar verir. Bu furkanlarla o kişiyi irşat makamına karşı onu irşat makamı olarak gören, söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinleyen ve yerli yerine oturtabilen ve kalbine indirdiği zaman da kalbiyle her boyutta idrak eden bir hüviyet kazanır. Ve de bundan sonra Allah Teala'nın kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünü yarar Allah Teala. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişiyi, o kişinin ruhunu, nefsini ve fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmek için o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle fazladan rahmet nurları kalbe ulaşır ve sızar. %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Bütün bunları yapan Allah'tır. Buradan huşu sahibi olan kişiye Allah Teala mürşit sevgisini verecek, mürşidini ulaştıracaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden belki de mürşitlerden nefret eden birisi idi. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren o kişi bir mutlu dünyanın sahibi olur. Mürşidine tabi olduğu zaman ne olur? Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir ve onun ruhuna seslenir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et bakalım şimdi. Ruhunuz sevinçle, zevkle, huşuyla vücudunuzu terk eder, vücudunuzdan ayrılır, ana dergaha, evvela tabi olduğu kişinin dergahına, oradan da ana dergaha ulaşır. Yani devrin imamının dergahına. Orada önlerinde Kur'anları olan, onlardaki sıralarda önde erkekleri, arkada hanımları görür ruhlar olarak. Orada cinleri de görür. Orada yaklaşık 1 metre yüksekliğinde 1 metreden daha geniş bir yer kaplayan altın paralardan oluşan bir para grubu kümesi görür, küme. Orada nasıl secde edildiğini, oradan uçarak nasıl zemin kattan birinci kata ulaşıldığını daha sonra görecektir.
Daha sonra ikinci kategori.

gelişecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında görecektir. Gördükçe Allah'a şükrü, hamdi devamlı artacaktır. Yedinci gök katına ulaşınca ruhu oradan yedi tane alemi geçecek ve Sitret-i Müntaha'dan ruh Allah'ın zatına, yedinci alemden sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Bir emanet olan, sizde bir emanet olan Allah'a ait ruhun gerçek sahibine dönüşüdür. Allah'a ruhunuz teslim olmuştur. Zaten Allah'ın ruhuydu. Ruh sahibine, emanet sahibine ulaştı. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bütün bu olaylar dizisini Allah-u Teala sizlere, hepinize garanti ediyor. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Geri kalanı ruhunuzun hayattayken Allah'a ulaşması, nefsinizin kalbinin, kalbinizde nurlar sıfırken %51 nura ulaşması, o güne kadar irşat makamına karşı kör olan gözlerinizin, sağır olan kulaklarınızın, idraksiz olan kalbinizin körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulmasıyla birlikte her gün idrakinizin daha çok artışıyla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız Allah buraya kadarını garanti ediyor. Ruhunuzun Allah'a ulaşması gerçekleşince Allah'ın zatında ruhunuz kaybolur. Allah'a ait olan ruh, emanet, sahibine ulaşmış ve aslına rücu etmiştir. Onun için Allah Teala Fecr suresinin 29. ayet-i kerimesinde ruh için irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzun Allah'a döndüğü bir ortamda bunu siz mi yaptınız sualini sorun kendinize, bakacaksınız ki hayır, siz yapmadınız. Size zikir sevgisini veren, zikri bir zevk olarak yaşatan o Allah'tı. Size namaz sevgisini veren, namazları zevk haline getiren gene o Allah'tı. Sizin için etrafınızdaki insanları dost kılan, sizi onlara dost kılan gene o Allah'tı. Ve siz mutsuz bir insanken, çeşitli günahlar işleyen bir insanken, o günahlardan sizi, günahlarınızı sevaba çevirerek hem de kurtaran gene o Allah'tı. Başınızın üzerine devrin imamını bir muhafız olarak koyan gene o Allah'tı. Kalbinizi açarak kalbinizin içine iman kelimesini yazan gene o Allah'tı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sonsuz ihsanlarıyla ve nimetleriyle en güzele ulaştınız. Güzeller güzeli Allah'tır. Diyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki en güzel sığınak, bütün güzellikler Allah'ın katındadır. Oradaki en güzel sığınak da Allah'ın zatıdır.
İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bu garantiyi veriyor. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın sizi kendisine ulaştırması için yeterli. Ve de burada nefsinizin kalbi %51 nurla dolu olduğu için her gün günün yarısından daha fazla bir zamanı mutlaka mutlulukla geçireceksiniz. Davranış biçimleriniz doğruları aksettirecek %51 oranında, yanlışları aksettirecek %49 oranında. Bunun manası mutsuzluğunuzdan daha çok mutlusunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, burası sizin için bir mutluluk noktasıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı ve ermiş evliya olduğunuz bir noktadasınız. İşte buraya kadar Allah'ın garantisi altındadır kişi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktaya mutlaka ulaştırılır. Mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve zatında o ruhu yok eder. Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiştir. Emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Mutluluk da sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti kalkmıştır. Nurlar kalbe hakim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Anlatılabilir mi bunlar? Yaşanmadan anlatmak neyi ifade eder ki? Ama hepiniz için bütün kapılar ardına kadar açık. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Bunu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. Öyleyse hadi ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in dediği, Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi hadi koşun. Hepiniz koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşun diyor Allah Teala. 7 kat cennete koşmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda 1. kat cennet garanti edilmiştir. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız, tabi oldunuz, 2. kat cennet sizin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, 3. kat cennet sizin. Dünya saadetinin de %51'i. Aa benim canlarım, sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım. Allah Teala karşılıksız verendir. İşte siz sadece bir dileğin sahibisiniz. O ise sizi günün yarısından daha fazla bir zaman dünya mutluluğuna ulaştırdı. Cennet saadetinin de 3. katına ulaştırdı. Bir hiç sebebiyle, sadece bir dileğin sahibi olduğunuz için siz dilediniz, geri kalan her şeyi Allah yaptı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin bütün bu güzellikleri yaşayarak ama hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesini ve bütün bu güzellikleri yaşamasını, bu güzellikleri yaşayarak mutluluğun ne olduğunu hissetmesini, idrak etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam dini, yani Hanif dini de Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, hepsi Hazreti İbrahim'in dini olan Hanif dinidir. Aralarında dinin temelleri dikkate alındığında hiçbir farklılık yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini aynı zamanda İslam dinidir. Ondan evvel Hazreti İsa'nın dinidir. Ondan evvel Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti Musa'dan evvel de Hazreti İbrahim'in dinidir. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Yani sana ve senin sahabene de şeriat kıldık. Buyuruyor Allah-u Teala. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın dine. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye ifadesi, dinin daima kıyamda kalmasını ifade eder. Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dinin kıyamda olan kayyum din olduğunu söylüyor. Ezeli ve ebedi din olduğunu söylüyor. Rum 30'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala diyor ki Hanif olarak veçhini dine ikame et. Dini ayakta tutmak üzere. O din ki kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede devam edecek olan dindir. Sen Hanif'sin ve biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Allah'ın ne Hanif fıtratını yaratmasında ne de dinin kayyum olmasında bir değişiklik göremezsin. Hem insanlar Hanif diniyle yaratılır, Hanif fıtratıyla yaratılır, hem de din Hanif dinidir. Allah'ın ne dini değiştirmesi mümkündür, ne de insanları değiştirmesi söz konusudur. İkisini de değiştirmeyeceğini söylüyor Allah-u Teala. İşte görüyoruz ki asıl olan bir tek şeriattır. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin şeriatıdır. İnsanlar da Hanif dinine, dini üzerine Hanif olarak yaratılmıştır. Din de sadece ve sadece Hanif dinidir. İslam dini de Hanif dininin ta kendisidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinine baktığımız zaman gördüğümüz şey gayet açık. Üç esas söz konusu. Bir, dinin Allah'ın tekliği. Birincisi Allah'ın tekliği. Vahdet. İkincisi, tek bir din. Tek bir dinin etrafında toplanan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemekten irade teslimine kadar geçen her şeyi Allah'a teslim etmek üzere
Allah'a ulaşmayı dileyen insanların tek bir fırkayı oluşturması, tevhid. Bu ikinci faktör. Birinci faktör vahdet, Allah'ın tekliği. İkinci vahdet, ikinci faktör tevhid. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek bir topluluk. Üçüncüsü ise teslim. Ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte bu tek dinin Allah'ın değişik zaman aralarında Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiği Tevrat, İncil ve Kur'an'ın temelde aynı kitaplar olduğunu sizlere ispat etmek için buradayız. İslam dininin özelliği 7 safa ve 4 tane teslimdir. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide ulaşıp tabi olmak. Birincisi 3. basamak, ikincisi 14. basamak. 3. ruhu Allah'a hayattayken ulaştırıp teslim etmek. 4. fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Ruhun teslimi 22. basamak. Fizik vücudun teslimi 25. basamak. 5. nefsin teslimi 26. basamak. Sonra kişinin irşad olması 27. basamak. Ve irşad makamına tayin edilmesi. Başkalarını irşad etmekle görevli oluşu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah Teala kişiyi irşat makamına tayin ediyor 7. kademede. Şimdi bakıyoruz Kur'an'da acaba bunların hepsi farz kılınmış mı? Bakıyoruz ki hepsi farz. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Allah Teala 31'de diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ayet-i kerime devam ediyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte burada tek dinin esası çıkıyor ortaya. Bir, fırkalara ayrılanlar var. O tek dinin dışında kalan, çeşitli dinlere ayrılmış olan insanlar bugün 72 inanç çeşidi bulunmuş vaziyette dünya üzerinde. Ama Rabbani, ama Zulmani toplum olarak 22 tane 72 tane inanç söz konusu. Şimdi İslam dininin temelini Kur'an-ı Kerim oluşturur. Her şey Kur'an'a dayalıdır. Ve bakıyoruz ki birinci safa Allah'a mülaki olmayı dilemek Kur'an'da farz kılınmış. Söylediğimiz ayet Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O kadar mı? Hayır. Zümer 54'te de Allah Teala ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor. Ona Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bu kişi mürşidine ulaşacaktır 14. basamakta. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Kişinin mürşide tabiyeti farz mı? Elbette farz. Allah Teala diyor ki Maide 35'te
Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Bir defa daha takva sahibi olun. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Yani mürşidinize ulaşıp ona tabi olun diyor Allah Teala. Peki demek ki mürşidimize ihsanla tabi olmak üzerimize farz. Kimdir mürşidine ihsanla tabi olanlar? Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar mürşitlerine ihsanla tabi olanlardır. Ne olur sonra? Allah Teala bizim üzerimize rahim esmasını tecelli eder ve 7 tane gök katını ruhumuza açıktır. 7. gök katını aşan ruhumuz sitetli müntahadan Allah'a doğru yükselerek Allah'ın zatında yok olur. Peki Allah'a mülaki olmak farz mıdır? Allah'a ulaşmak farz mıdır? Evet, Allah'a ulaşmak, Allah'a kavuşmak üzerimize farzdır. İşte Allah Teala bunu farz kılıyor. Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demin geçen Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enî bilâ rabbikum ve eslimu lehu diye devam ediyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Önce ruhun teslimi söz konusu olduğuna göre burada 4 teslim de ifade ediliyor. Ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi. Ruhun teslimi bu ayet-i kerimeyle farz kılınmış. Peki bu Allah'a insan ruhunun ulaşmasının farz olduğu bir emir şeklinde tecelli ediyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Ediyor. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde gayet net olarak şunu söylüyor. Vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler. Ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona ulaştırırlar diyor. Allah Teala'nın ruhu Allah'a ulaştırmayı emrettiği burada açık bir şekilde yer almış. Öyleyse Allah'a ruhun ulaştırılması üzerimize farz. Peki sonra ne oluyor? Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Fizik vücudumuz Kur'an-ı Kerim'de Ademoğulları diye geçiyor. Ve bakıyoruz Allah Teala ya ey Adem oğulları diyor ben sizlerden ahd almadım mı elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Hepimizden Allah-u Teala fizik vücutlarımızdan Allah'a kul olacağına yani Allah'a teslim olacağına dair kesin yemin almış, ahd almış. Demek ki fizik vücudumuzun Allah'a teslimi de farz. Peki nefsimizin Allah'a teslimi farz mı? Nefsimizin de Allah'a teslimi farz. Nefsin teslimi ulul elbab olmakla mümkündür. Kim ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de Allah'ı zikrederse o zaman nefsin kalbinde hiçbir afet kalmayacak ve nefs Allah'a teslim edecektir. Kişi ulul elbab olacaktır. İşte ulul elbabın tarifi li ulil elbab yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cünübihim.
li ulilbab yeskurallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulilbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Peki üzerimize farz mı? Nisa suresi 103. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Feskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Daimi zikre ulaşmak üzerimize farz. Daimi zikre ulaşanların adı ulul elbab. İşte bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Ama önemli olan şu anda konumuz, Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Açık bir şekilde Allah-u Teala daimi zikri üzerimize farz kılmış. Peki bundan sonraki safha irşad olmak, muhlis olmak üzerimize farz mı? Beyne suresi 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru, onlara emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullahe, Allah'a abd olmak için, kul olmak için. Liyabudullahe muhlisine, muhlisler olarak. Lehuddine, onun dininde. Hünefaye, hanifler olarak. Hanifler olarak nefsin kalbini halis kılmakla emrolundular diyor Allah Teala sahabe için. Ve bu emir herkes için geçerli. Kur'an-ı Kerim bunu, muhlis olmayı üzerimize farz kılmış. Peki ondan sonraki kademe, ondan sonraki kademe irşat makamına tayin, kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi, yani bir hakkın takvaya, hakkı tukati takvaya ulaşması. Farz mı? Âl-i İmrân 102'de Allah Teala diyor ki: "Onlar, yani sizden evvelkiler, nasıl bir hakkın takvaya, hakka tukati takvaya ulaşmışlarsa, siz de onlar gibi olun. Siz de hakka tukati takvaya ulaşın." Öyleyse bu bapta Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safhanın 7'sinin de farz kılındığını açık bir şekilde Allah Teala ifade ediyor. Şimdi ne diyordu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya hangi şeriatı vermişsek sana da aynı şeriatı verdik diyor Allah Teala. İşte şimdi bakıyoruz Allah Teala acaba 7 safayı Hazreti Musa'ya ve ona tabi olanlara Tevrat'ta farz kılmış mı? İşte farz kıldığının kesin işaretlerini taşıyan Tevrat'taki ayetler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Samuel 7 numaralı chapter ve 3 ve 4. ayetler. Samuel İsrail halkına şöyle dedi: "Eğer bütün yüreğinizle Rab'be dönmeye niyetliyseniz, yani Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, yabancı ilahları ve tanrıça Aştoret'in putlarını aranızdan kaldırın." Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında nasıl insanlar putlara tapıyorsa, o zaman da tanrıça Aştoret diye bir kadın tanrıya tapıyorlarmış, tanrıçaya. Onun putları. "Kendinizi Rab'be adayıp yalnız ona kul olun." Sadece dilemek değil, niyetli olmak değil, dilemek değil, Allah'a kul olmayı da ifade ediyor. Zaten
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dediği anda Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur. Ve Allah Teala zaten bütün insanları kendisine kul olsunlar diye yaratmış. Nisa 58'de Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İşte sadece Allah'a kul olun. Rab de sizi Filistinlilerin elinden kurtaracaktır. Bunun üzerine İsrailler Baal'in ve Aştoret'in putlarını atıp yalnızca Rab'be kul oldular diyor Allah Teala. Samuel 7. chapter ve 3 ve 4. ayetler. Mürşide tabi olmaya geçiyoruz. Acaba Tevrat'ta mürşide tabi olmak farz mı? Sayılar. Surenin adı Sayılar, ayet numaraları 17 ve 29. 17 diyor ki, ben inip seninle orada konuşacağım. Senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Halkın yükünü tek başına taşımaman için sana yardım edecekler. Senin üzerindeki ruhtan alıp diyor. Hazreti İsa'nın üzerindeki ruh kendi ruhuydu. O ruhtan ötekilere de verecek. O ruh diğerlerinin de başında olacak. Nasıl şimdi devrinin ruhu tabi olan herkesin başının üzerine otomatik olarak gidiyorsa, aynı ruhsa, bütün devirlerde sadece devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde olursa, o devrin imamı peygamber olabilir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin elbette imamıydı peygamber olarak. Onun ruhu geliyordu. Bütün zamanlarda sadece devrin imamlarının ruhu kişilerin başının üzerine gelir, yerleşir. Ama Musa, sen benim adıma mı kıskanıyorsun diye yanıtladı. Sen benim adıma mı kıskanıyorsun demiş Hazreti Musa Allah-u Teala'ya. Keşke Rabbin bütün halkı peygamber olsa da Rab üzerlerine ruhunu gönderse. Peygamberin başının üzerindeki ruh kendi ruhudur. Kim tabi olursa o ruh da mutlaka o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Neyle gerçekleşir bu? Kim mürşidine tabi olursa devrin imamının ruhu derhal bu kişinin başının üzerine gelir. İşte Allah Teala Secde 24'te bunu söylüyor. Diyor ki Mücadele 22'de Secde 24'te Allah Teala devrin imamlarından bahsediyor. O değil ayet-i kerimemiz. Mücadele 22. Biz diyor onların üzerlerine, başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Burada peygamber devrin imamı ve onun ruhu herkesin başının üzerine gönderiliyor. Kur'an-ı Kerim'dekine paralel bir ayet-i kerime. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Gördük ki, mürşide tabi olmak da ruh kişinin başının üzerine geleceği cihetle
farz kılınmış. Tevrat'ta ruhu Allah'a teslim etmek farz mı? Mezmurlar ve 30 numaralı bölüm. Tanrı'nın yolu kusursuzdur. Rabbin sözü arıdır. O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır. Kim Allah'a sığınmışsa Allah onun koruyucusudur. Onu her türlü problemden korur diyor. Bu Allah'a sığınmak demek, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a sığınması. Yani Allah meaptır. Kim meap, sığınak olan Allah'a ruhunu ulaştırır da ruhu Allah'ın zatında yok olursa o kişinin adına evvab denir Kur'an-ı Kerim'de. Bu meaba sığınmış, sığınağa ulaşıp sığınmış manasına gelir. Ruhu Allah'a ulaşıp teslim olmuş kişiyi anlatır. Mezmurların 30 numarasında bu olay var. O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır. Kişi Allah'a ulaşmış ve Allah'a sığınmış. Fizik vücudu teslim etmek farz mı Tevrat'ta? Tesniye 20 ve 21. ayetler. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun bu 20. 21'de komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Bunları yapabilecek olan kişi fizik vücudunu teslim etmiş kişidir ve bu bunları yapabilme emri açık bir şekilde veriliyor. Yani fizik vücudunu teslim et ve böyle böyle böyle ol diyor Allah Teala. Yalan yere tanıklık etme, fizik vücudunun arzu duyacağı şeylere karşı temkinli ol, fizik vücudunu kontrol altında tut. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi bu self kontrolün sahibidir. Demek ki fizik vücudunun teslimini de Allah Teala bu tesniye 20 ve 21 ile emretmiş oluyor Tevrat'ta. Nefsi Allah'a teslim etmek. Nefsin teslimi. Mezmurlar 51 numarayı taşıyor mezmurlar. Orada 10. ayet. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde diyor. Temiz bir yürek yarat. Nefsin kalbinin bütün afetlerden kurtulması, başlangıçta kapkaranlık olan, %100 afetlerle olan nefsin, %100 hasletlerle donatılıp, tertemiz olması hali. İşte buna nefs tasfiyesi diyoruz. Nefsimiz ancak bu noktada Allah'a teslim olur ve nefsi Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. Ayrıca yeniden kararlı bir ruh var et içimde demekle nefsin ruh haline gelmesi de ifade ediyor. Biliyorsunuz ki ruhun daima kalbi hasletler, faziletlerle %100 doludur. Nefsin kalbi hasletlerle doludur, faziletler. Nefsin kalbinin zamanla doldurulacağı güzellikler, fazıllar adını taşır. Ama ruhun kalbi hasletlerle doludur. Hiç değişmez ruh. Hep iç dünyası hasletlerle doludur. Yani bu temiz bir kalbi ifade eder. Nefsin kalbi ruhta, ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur ve onun tertemiz bir kalbi olduğunu ifade eder bu.
Nefsin kalbini de öyle yaptığınız zaman nefsin kalbini tertemiz yapıyorsunuz. Ve böyle olduğu zaman nefsiniz ruh hüviyetine bürünüyor. Allah-u Teala da burada yeniden kararlı bir ruh var et içimde diyor. Yani hasletlerle dolu olmasa da fazıllarla dolu, faziletlerle dolu olan, aynı hüviyette olan bir nefs. Öyle bir nefs ki bu ruh hüviyetinde ve kararlı bir ruh diye ifade etmiş Allah-u Teala. Son derece açık ifade. Bir kişinin irşad olması, o da mı farz? Tevrat'ta, yani 6. safa irşad olmak. Allah-u Teala diyor ki Yeremya 7'de, ne mutlu Rabbe güvenen insanı, insana. Güveni yalnız Rab olana. Bir insanın Allah'a güven duyabilmesi, onun irşad, güvenin %100 gerçekleşebilmesi, onun irşad olmasına bağlı. Kişinin irşadını tamamladığı yer, Allah'a güveninin %100'e ulaştığı yerdir. Burada irşad olma noktası kesinleşmiş. Ve 7. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. Daniel 3. Bilgeler gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler, yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar. Bilgeler gök kubbe gibi parlayacaklar. Yani gökyüzünde yıldızlar nasıl parlıyorlarsa öyle parlayacaklar. Birçoklarını doğruluğa döndürenler. Yani başkalarının nefs tezkiyesi yapmasına sebebiyet verenler. Bunlar elbette mürşitler ve onlar sonsuza dek parlayacaklar diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala irşat makamına ulaşıp teslimiyetini tamamlamış birisinden bahsediyor. İradeyi Allah'a teslim etmedikçe bu noktaya gelmek mümkün olmadığı cihetle Daniel'in 3. chapter'ı sahabeye ne sallallahu aleyhi ve sellem, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Onlarla yol olurlar, yollarını tayin ederler, hidayete ererler diyor Allah-u Teala. Tıpkı onun gibi burada da bilgeler dediği irşat makamının sahipleri, iradelerini Allah'a teslim edenler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de nasıl farz kılınmışsa 7 safa Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemekten başlayıp Allah'a iradeyi teslim etmekle noktalanan 7 safa gördük ki Tevrat'ta da farz kılınmış. Şimdi geliyoruz İncil'e. Acaba İncil'de de farz mı? Birinci safhadan başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyin diyor Allah-u Teala. Size verilecek. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşacaksınız. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kapıyı çalmaktır. Kapı açılınca da ruh Allah'a ulaşacaktır. Çünkü her dileyen alır. Arayan bulur. Kapıyı çalana kapı açılır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kapıyı çalmaktır. Allah kapıyı açacaktır ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İfade
Dileyin diyor, size verilecek. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah sizi kendisine ulaştırsın diyor Allah Teala. Matta 7 ve 8. İkinci safha 14. basamak mürşide tabi olmak. Matta 1, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 17. Bakalım ne diyor? Mürşide tabi olmayı hangi standartlarda anlatmış İncil? O günlerde vaftizci Yahya, tövbe edin, göklerin melekutu yakındır diye Yahudiye çölünde vaaz ederek meydana çıktı. Kim bu? Vaftiz eden Yahya, Hazreti Yahya. Nitekim Peygamber İsa'ya İşaya aracılığıyla söze edilen kişi Yahya'dır. İşaya şöyle demişti: çölde çağrının sesi, Rabbin yolunu hazırlayın, onun yollarını düz edin diye sesleniyor. Günahlarını itiraf ediyor. Yahya tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Yahya herkesi vaftiz ediyordu. Bizim mürşide tabiyetimizle aynı hüviyet. Mutlaka boy abdesti almak lazım mürşide tabiyet sırasında. Bu da nehre bütün vücudunu sokup bir boy abdesti aldırdıktan sonra tabiyetini tamamlıyor. Günahlarını itiraf ediyorlar. Yahya tarafından vaftiz ediliyorlardı. Yani el öptürülüyorlardı. Tabiyet gerçekleştiriliyordu. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Ruhul Kudüs'le ve ateşle vaftiz edecek. Bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria'ya, Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya? Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi: şimdi bırak. Çünkü her salahı öylece yerine getirmek bize gerektir. O zaman Yahya onu bıraktı. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Allah'ın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Burada Hazreti İsa'nın açık bir şekilde Hazreti Yahya'ya tabi olduğunu görüyoruz. Hazreti Yahya'nın tabiyet işlemini zaten devam ettirdiğini görüyoruz. Demek ki vaftiz olmak dedikleri şey aslında boy abdesti alarak bir mürşide mutlak olarak tabi olmak. Bizdeki boy abdestine paralel şey, bütün vücuduyla suya girip hiç açık yer kalmadan bütün vücudunun suyla ıslanması. Üçüncü safa, ruhu Allah'a teslim etmek. Acaba İncil'de de farz mı? Resuller, onun 19. chapter'ı, öyleyse günahlarınızın silmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Yani ruhunuzu Tanrı'ya, Allah'a ulaştırın. Ruhunuzu Allah'a geri döndürün. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Fecr suresi 28. ayet-i kerimesi. Burada da ve Tanrı'ya, Allah'a dönün, geri dönerek ona ulaşın diyor. Luka 16'da İsrailoğullarından birçoğunu tanrılar olan Rab'be döndürecek diyor. Tanrıları olan Rab, Allah, Allah'a döndürecek ruhlarını, Allah'a ulaştıracak. Fizik vücudu teslim etmek farz mı? İncil'de de farz mı? Korintoslulara mektup, 6. mektupta 19 ve 20 numaralar.
bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Tanrı'dan aldığınız diyor, Allah'tan aldığımız insanların içindeki kutsal ruh. Ne diyordu Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'de? Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. İşte üfürüldüyse içimizde, burada da açık şekilde bedeninizin Tanrı'dan aldığınız, Allah'ın size üfürdüğü ve içinizde olan, sizin içinizde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz diyor. Yani o mekanın içinde ruhunuz. Siz kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Bunun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin diyor. Aslında bu içimizdeki ruhu Allah'a ulaştırmak ve bedenimizi yüceltmek, fizik vücudumuzun Tanrı'yı bedeninizde yüceltin ifadesi, fizik vücudumuzun Allah'a layık bir noktaya ulaşmasını ifade eder. Ne zaman fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete ulaşırsa, o zaman bu neticeyle karşı karşıyayız. Tanrı'nın, Allah'ın bedenimizde yücelmesi o zaman söz konusu olur. Fizik vücudumuz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen birisi ise, artık o, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet taşır. Beşincisi, nefsi Allah'a teslim etmek. Romalılar 18. Günahtan özgür kılınarak salahın köleleri oldunuz. Bu arada günahtan özgür kılınmak demek artık günah işlemeyecek olan bir hüviyette olmak demek. Ve salihlerden olmak istikametinde ilk adımı atmış olmak. Daimi zikrin sahibi olan kişi nefsini Allah'a teslim etmektir. Ulul elbab noktasında bir gelişi ifade eder. Kişinin nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Ve artık o Allah'ın emrettiklerini yerine getirecektir. Yasak ettiklerini yapmayacaktır. Çünkü nefsinde afetler artık yoktur. İrşada ulaşmak, yani irşad olmak, ne mutlu halim olanlara, hilm sahibi olanlar, muhlis olanlar demek. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Markos 30 ve 33. 30, Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle sev. İrşad olan kişi Allah'ı sever. Hem de çok sever. İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, tüm yakılmalık adaklardan ve sunulan kurbanlardan daha önemlidir. Bir insanın bütün yüreğiyle Allah-u Teala'yı sevmesi, onun İrşad olduğunu gösterir. Yani muhlis olduğunu, halis olduğunu ifade eder.

Onlar rüyetullah olanlardır. Allah'ın zatını görenlerdir. İşte Matta 8'de ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Allah'ı görecekler. Allah'ı görecek seviyede yüreği temiz olanlar, selam makamının 5. kademesine çıkan, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Luka 27-28-29'da da Allah Teala şöyle söylüyor, 27 ve 28. Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum, düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, sizi lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. 29. Bir yanağınıza tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Babanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Burada Hazreti İsa'nın evindekilere verdiği nasihat söz konusu. Düşmanları sevebilmek, nefret edenlere iyilik yapabilmek, lanet edenlere iyilik demek, hakaret edenler için Allah'a, onların affı için dua etmek, bu ancak iradesini Allah'a teslim eden birisi için mümkündür. Buradaki Matta 8'deki ifade kesin olarak iradeyi Allah'a teslim etmenin delilini vermiş. Bu delil Allah'ın kalp gözüyle görülmesidir. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, yani kalbini temizledikten sonra 19 kademede müzeyyen kılanlara, yüreği temizden Allah-u Teala'nın muradı bu. Onlar Allah'ı görecekler diyor. Salah makamının irşat kademesine ulaşanlar, iradelerini Allah'a teslim edenler, mutlaka Allah'ın zatını görenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala 3 kitapta da, Kur'an'da da, ondan evvelki İncil'de de, ondan da daha evvelki Tevrat'ta da 7 safhanın 7'sini de insanların üzerine farz kılmıştır. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Dinler yoktur. Din vardır. İşte bu 3 dinden de evvel olan Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bu sebeple Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen Hanif'sin diyor. Hanif olarak ve içini dine doğrultuyor. İnsanları Allah Hanif fıtratıyla yaratır. Dini de Hanif dinidir. Bu din ezelidir ve ebedidir. Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik görebilirsin, ne de insanları Hanif fıtratının dışında yaratması mümkündür. Hem din kıyamete kadar Hanif dini olarak kalacaktır, hem de bütün insanlar kıyamete kadar Hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Yani Hanif fıtratı demek, Allah'a ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslim edilebilmesini sağlayan fıtrat, yaratılış demek. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhu Allah'a, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir güzellikler demeti. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Demek ki 3 dinin 3'ü de bunların esas kitapları olan sırasıyla Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de indiriliş sıralarına göre konuştuk. Birbirinin aynı esaslara ihtiva etmektedir. 7 safhanın 7'si de Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de farzdır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada sona erdi. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'dan kopan kavramlar. Bu akşam sizlere İslam'dan kopan kavramların bir tanesinden, Allah'a yönelmekten, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemekten, bir başka ifadeyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemekten bahsetmek istiyoruz. Aslında hepinizin bildiği gibi dinler yoktur. Bir tek din vardır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen tek bir din. Hristiyanlık diye, Judaizm diye, yani Yahudilerin dini diye ve İslam diye ayrı ayrı dinler olmamıştır. İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin adıdır. Hanif de İslam anlamına geliyor. Allah'a teslim olmak anlamına geliyor. Hazreti İsa'nın da zamanında yaşanan din gene Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi. Hazreti Musa zamanında da yaşanan din gene Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi. Öyle miydi? Gelin beraber bakalım ayete. Allah Teala Şura 13'te diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Habibim diyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de şeriat kıldık. Yani senin şeriatınla, sana verdiğimiz şeriatla, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriat, Hazreti Musa'ya verdiğimiz şeriat, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriat, Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriat birbirinden farklı şeriatlar değildir. Hepsi aynı şeriattır diyor. Şeriattan neyi kastettiğini de açıklığa kavuşturuyor. Dini ayakta tutun diye birinci özellik. Dini ayakta tutun, kıyamda tutun. İkinci özellik ve dinde fırkalara ayrılmayın. Dini ayakta tutun ve dinde fırkalara ayrılmayın diye bunu yaptık diyor Allah Teala. Şeriat kıldık bunun için. Yani tek bir fırka oluşturacaksınız diyor. İşte konumuz da o tek fırkanın oluşturulması bu akşam. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de daha önce yaşamış olan bir peygamberdir. Ve onun şeriatını, ondan evvel Hazreti Nuh'un şeriatını Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e vermiş. Hazreti İbrahim'in şeriatını da bu üç dinin sahiplerine vermiş. Hepsi aynı şeriatı yaşamışlar. 5 peygamber, bu peygamberlere Allah-u Teala ulul azm peygamberler diyor. Öyleyse bu peygamberlerin yaşadığı dizayna eğer biraz daha yakın bir noktadan bakarsak, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini görürüz. Allah'a teslim dinini görürüz. Esasları 3 esas. 1 vahdet, 2 tevhid, 3 teslim. Allah'ın
tekliği, tek Allah'a inanmak, vahdet. Vahdet-i vücut da tek vücut demektir. Vahdet, teklik, Allah'ın tekliği, tevhid, o tek olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, ikinci faktör. Ve üçüncü faktör, teslim. Ruhu ve çi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte kainatın dini bunlardan ibaret sevgili kardeşlerim. Ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek dinin temelidir. Bütün bu teslimlerin başlayabilmesi ise bir taleple %100 ilişkilidir. Dinin olmazsa olmaz şartı, mevcut olmazsa mutlaka insanları cehenneme götürecek olan şartı, Allah'a yönelmek, Allah'a münib olmak veya aminu olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir inanan kişi olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak. Aminu kelimesi hem Allah'a ulaşmayı dilemeyen inananlar için kullanılıyor, hem de Allah'a ulaşmayı dileyenler için kullanılıyor. Ayet-i kerimelere baktığımız zaman hangisinin nerede kullanıldığını bir çırpıda hemen görmek mümkün. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ey amel olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki diyor, Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Anlıyoruz ki buradaki takva sahibi olmak Allah'a inanmanın ötesinde bir olay. Çünkü amel olanlara inanan birisine sesleniyor. O kişi takva sahibi değilse gideceği yer cehennem. Cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Kaf suresinin 31, 32 ve 33. ayetleri ve uzlifetül cennet lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Yani takva sahibi olmayan kişilerin cennete girmesi mümkün değil. Peki kimler takva sahibi olamazlar? Allah Teala kesin olarak getiriyor. Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumusalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Yani kişi Allah'a yönelmedikçe takva sahibi olamaz. Nereden biliyoruz bunun birinci takva olduğunu? Arkasından biliyoruz. Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, Allah'a yönelmezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Takva sahibi olabilmen için Allah'a yönelmen lazım diyor. Zaten takva sahiplerinin, sadece takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Öyleyse devamına bakalım ayet-i kerimenin. Öyle yap ki diyor Allah Teala ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemez de takva sahibi olmazsa o müşriklerdendir. Müşriklerin gideceği yerse muhakkak ki cehennemdir. Devam ediyor Allah Teala, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde grup grup olmuşlardır. Dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor. Burada fırkalara ayrılanların 73 fırka olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların 72'sinin cehenneme gideceğini, bir tek fırkanın kurtuluşu olacağını söylüyor. Onlar şirkte olmayanlar. Bu gizli şirk. Kimler onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler.
Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme kavramı son derece önemli bir kavram. Kişiyi cehennemden cennete alıyor, kişiyi takva sahibi yapıyor. Öyleyse burada Rum 31'deki olayda Allah'a ulaşmayı dileyenlerin şirkten paçalarını kurtardıklarını, şirke düşmediklerini görüyoruz. Şirkte değillerse, Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulmuşlarsa, onların gidecekleri yer cennettir. Yetmez. Allah-u Teala onları kendisine ulaştıracağına dair de kesin bir söz veriyor herkese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, cenneti seçmek veya cehennemi seçmek manasına geliyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de bir amenü kelimesiyle anlatılıyor. Bu söylediğimiz ayet-i kerimede amenü olan kişi yani Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde amin olan kişi takva sahibi değil. Takva sahibi değil, kurtuluşa ulaşabilmesi şarta bağlı. Takva sahibi olmasına bağlı. Öyleyse takva sahibi olmayan kişi şirktedir. Takva sahibi olmayan kişi küfürdedir. Allah'a inanıyor ama küfürden kurtulamamış. Allah'a inanmak hiç kimse için bir kurtuluş değildir sevgili kardeşlerim. Ve hurafelerin devreye girdiği bir standart görüyoruz. Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde cezasını çektikten sonra mutlaka cennete girer demişmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, böyle bir hadis geçerli değil. Böyle bir hadis sadece mevzu hadistir. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki açık bir şekilde buyurmaktadır ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Kur'an'a baktığımız zaman 29 tane ayet-i kerimenin cehenneme girenin orada devamlı kalacağı veya cehenneme girenin orada ebediyen kalacağı ifade ediliyor. İster ebedi kelimesini kullansın Allah Teala, ister orada devamlı kalacaktır desin. Devamlı kalmak bir yerden ayrılmamak demek. Başka bir manası var mı sevgili kardeşlerim? Bu insanlarda bir hastalık var. Asırlardan beri bir takım yanlış şeyler gerçekleşmiş. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini Kur'an hükümlerinden önde tutmaya başlamışlar. Ama Kur'an'dan haberleri olmadığı için oluyor bu. Hadisin doğru olduğunu inanıyor insanlar. Kur'an'la karşılaştırmamışlar hiç. Çünkü Kur'an bilgileri yok. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, en azından 10 asırdan bu tarafa gelen zaman parçasında 14 asrın en az 10 asrında Kur'an tamamen saf dışı kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an'ı öğreniyorlardı. Kur'an'ı öğreniyorlardı. Kur'an'ın hem lafzını öğreniyorlardı hem de lafzın altında yatan 7 tane ruhu öğreniyorlardı. Ve bugün din öğretimi
şu 10 asır, en azından 10 asırdan bu tarafa din öğretimi, Kur'an öğretiminin tamamen dışında kalmış. Demişler ki, insanları korkutmuşlar. Siz Kur'an'ı anlamaya çalışmayın, çarpılırsınız ha. Kur'an'ı öğrenmek öyle kolay bir iş değildir. Boş verin siz Kur'an-ı Kerim'i. Bakın, büyükleriniz ne yazmışlarsa onları öğrenin. O kadarı yeter size. Tıpkı şimdi orta yolu izleyenler gibi. Ne fazlasını git, ne de eksik yap. Aman sen orta yoldan git. Orta yoldan gitmesi tavsiye edilen kişi soruyor. Peki ne yapmam lazım? Bir, namaz kılacaksın. Farz. Gerçekten farz. İki, oruç tutacaksın. Farz. Gerçekten farz. Zekat vereceksin. Farz. Gerçekten farz. Kelime-i şehadet getireceksin. Farz. Gerçekten farz. Ve İslam'ın böylece 5 şartını uygulayacaksın. Namaz kılmak, oruç tutmak, param varsa hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zekat vermek. Bu 5 tane şartı diyorlar, tatbik ettin mi doğru posta cennete gidersin. Biz de diyoruz ki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete gidemez. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları niçin yarattığını söylüyor Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, وَمَا عَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimseye nasip olmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olabilirler. Şimdi amin olmak kelimesine tekrar dönüyoruz. Neydi? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki amin olan kişiyi gördük ki bu Allah'a ulaşmayı dilememiş, takva sahibi değil çünkü. Takva sahibi olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O zaman bu kişi gene adı aminu. Tam 7 tane aminu olmak var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe aminu olanlar için. Mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci kademe amini olanlar için, ruhu Allah'a teslim etmek üçüncü kademe amini olanlar için, fizik vücudu teslim etmek dördüncü kademe amini olanlar için, nefsi teslim etmek beşinci kademe amini olanlar için, muhlis olmak altıncı kademe amini olanlar için ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kademe amini olanlar için geçerli. Her biri aminu kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse biz sadece cehenneme giden amin olanlarla cennete giden amin olanları ayırdı diyoruz şimdi. Gördük ki burada Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesindeki kişi Allah'ın cennetine gidebilecek olan amin olan birisi değil. Çünkü takva sahibi olmamış. Peki gelin sizinle beraber Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakalım. Diyor ki Allah Teala Yunus 62, 63, 64'te Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası, dostları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Öyleyse cennete girecekleri kesin, korkuda olmaması mutlak olarak garanti ediyor cenneti. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah-u Teala. İşte amin olanlardan takva sahibi olanlar
burada. İlk takva, çünkü onlara korku yoktur diyor. Eğer korku olsaydı, o zaman onların gideceği yer cehennem olacaktı. Cehennem korkusuna sahip olacaktı. O zaman o amin olan kişi cennete girebilen birisi olmayacaktı. Burada Allah Teala açıkça bu amin olan kişi için onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında Allah'a inanan ve inanmayan. İnanmayanlar mutlaka cehenneme gidecekler. Ama inananların da Allah'a ulaşmayı dilemeyen kesimi gene Allah'a inanmasına rağmen, hatta ibadetlerini yapmasına rağmen gene ne yazık ki cehenneme gidecek. İşte burada Allah'a ulaşmayı dilemenin ne kadar büyük bir, Allah'ın indinde ne kadar büyük bir kavram olduğunu sizlere anlatmak için, dinimizden ne kadar önemli bir şeyin koptuğunu anlatmak için bunu söylüyoruz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Dilemezse dilemez. Ne olacak yani mi diyorsunuz? Dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Bir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, hangi ayetler böyle söylüyor? İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennü biha ellezinehum an ayatina gafilun ilaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı kesin şekilde dilemeyenler. Allah'ın ayetlerinden gafirler birinci özellik. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Cehennemdir diyor. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Öyleyse o kişi ne yaparsa yapsın, ağzıyla kuş tutsun, hiçbir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ve hangi tür diplomanın sahibi olursa olsun, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Burada iki tane özellik bulduk sadece. İki özellik de Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde var. Birisi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir. İkincisi de şirktedir. İkisi de cehenneme gitmenin iki ayrı işareti. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumustelat ve la tekunu minel müşrekin diyor Allah Teala. Rum 31. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki diyor Rum 32'de Allah Teala, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri grup grup olmuştur. Hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Kimmiş bunlar? Müşrikler. 73 fırkadan 72'sini ne yazık ki müşrikler oluşturacak. Şu anda oluşturmuş durumda.
dünya üzerinde 72 tane fırka tespit edilmiş durumda. Ayrı ayrı dinler, ayrı ayrı inançlar, her türlü inancı konunun içine almış bu konunun incelemesini yapanlar. 73. fırkada her birinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu küçük gruplar. 73. fırka. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi başlangıçta iki faktörün sahibiydi. Şimdi neydi? Gideceği yer cehennemdi. Allah'ın ayetlerinden gafildi. Şimdi ne oldu? İki tane daha ilave edildi. Takva sahibi değil, bir ve bu kişi için söz konusu olan şey şirkte olmak. Takva sahibi değil, bir, şirkte, iki, gideceği yer cehennem, üç ve bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala böyle insanlar için ayrı ayrı açılardan birçok konuyu birden gündeme getiriyor. Bu insanlar şeytanın kulları, Allah'ın kulları değil. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي diyor Allah-u Teala. Onlar diyor Allah-u Teala tağuta kul olmaktan kul iken kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah-u Teala. Onlara müjdeler vardır diyor, kullarımı müjdele. Neymiş? Şeytanın, tağutun, insan ve cin şeytanların kuluymuş. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtarmışlar paçayı, Allah'ın kulu olmuşlar. Ve onlara müjdeler var. Hem cennet müjdesi, hem dünya müjdesi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'ın kulu değildir, tağutun kuludur, şeytanın kuludur. Beşinci özellik. Altıncı özellik, aynı zamanda şeytanın dostudur. Allah'ın dostu değildir, şeytanın dostudur. Allah'ın dostu kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. İşte müminlerle kafirlerin mukayesesi. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah aminu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Dilemeseydi, o kişinin gideceği yer cehennem olacaktı. Tabiatıyla tağutun dostu olacaktı, şeytanın dostu olacaktı. Ve Allah'ın dostu olmayacaktı. Ama burada Allah'ın dostu olan müminlerden bahsediyor. Aminu olanların, Allah'ın dostu olanları. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminler onların dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Sonra bu zulmetten nura kalplerini çıkardığı kişilerin dışında da elbette birileri var. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ila zulumati. Ve onlar ki tagutun dostudurlar. O kafirler ki
tağutun dostudurlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse kafirler açık açık geçtiğine göre tağutun dostları kafirler, diğerleri mutlaka müminler, hem de Allah'ın dostu olduklarına göre kalpleri zulmetten nura ulaştığı cihetle bunlar Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlere ulaşmışlar, tabi olmuşlar, ruhları Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a ulaşmış ve kalpleri %100 zulmetle doluyken %51 nura kavuşmuş, Allah'a ulaştıkları yere kadar anlatıyor. Ve bundan sonra bu kişiler tağut tarafından kandırılmış ve kalplerindeki nur Allah'a ulaşmayı dilemekten vazgeçtikleri için zikirleri yavaş yavaş, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra zikirleri yavaş yavaş aşağı doğru indiği için, Allah'ın koruyucu kalkanı kalktığı cihetle şeytan onun üzerinde bir tesir icra ettiği için adım adım bu kişiyi kandırmış, kalbinde oluşmuş olan Allah'ın nurları adım adım yok olmuş. Bu kişi nurdan zulmete götürülmüş tağut tarafından. İsimleri kafirler. İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler, Allah'a ulaşıncaya kadar geçen süre içindeki müminler bunlar. Sonra nura ulaştıktan sonra kalpleri tağut tarafından nurdan aşağı düşürülenler, kafirler. İşte sevgili kardeşlerim, mümin olmak ya da kafir olmak bu tarzda bir dizayn içeriyor. Bütün insanlar için Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin cennete girecek olan bir mümin olması söz konusu. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah'a inanması onu hiçbir zaman cehennemden kurtaramıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Kur'an-ı Kerim kavramları son derece önemli kavramlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek konunun en büyük faktörü. Öyleyse bir ayete daha bakalım beraberce. Tek fırkanın müminler olduğunu, geri kalan fırkaların şeytanın kulu olduğunu bir defa daha anlatıyor. Hangi ayet-i kerime? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde, şeytan insanlara olan vaadini, hedefini, gayesini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ne görünüyor? Bir tek fırka müminler, geri kalan bütün fırkalar kafirler. Müminleri oluşturan tek bir fırka. Şimdi tekrar bakalım Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine. O şirkte olanlar ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Şirkte olanlar. Bunlardan sadece bir tanesi şirkte olmayanlar, 73 fırkadan birisi, geri kalan 72 tanesi şirkte olanlar. Şirkte olmayanlar için sadece bir tek faktör konmuş: Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek. Başka hangi özelliği var Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin? Bir başka özelliği hüsranda olması. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değildir. İki kavram daha. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsranda ve hidayette değil.
Bu ayet Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'a ulaşmayı inkar ettiklerine göre dilemeleri tabiatıyla hiçbir zaman söz konusu olmaz. Dilemeyen kişinin hem hüsranda olması söz konusu hem de hidayette olmaması söz konusu. Hidayette olmadığına dair bu ayet-i kerime var. Peki bu kişinin dalalette olduğuna dair de ayet-i kerime var mı? Elbette var. İşte Allah Teala açık bir şekilde Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Dikkat edin buradaki ifadeye. Allah dilediğini dalalette bırakır deyince Allah Teala Allah insanlardan seçer, şunu dalalette bırakır, bunu dalalette bırakmaz değil. Allah dalalette olan kişiyi dalalette bırakır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onların hepsi dalalettedir. Ve Allah Teala da onları o dalalette olduğu şekilde bırakır. Peki dalalette bırakmayı dilemediği kişi kimdir? Ondan sonra geliyor kim olduğu. Kim de diyor Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a münib olursa, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalaletteler. Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulanlar, Allah'a ulaşanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değiller. Burada da dalalette olduğu bir defa daha vurgulanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğu bir defa daha vurgulanıyor. Öyleyse bu Allah'a ulaşmayı dileme, münip olma kavramının yönelmek demek münip olmak. Yünip olmak, yünip kelimesi, münibine kelimesi, münip kelimesi bunu anlatıyor. Allah'a yönelmek. Peki Allah'a yönelmek, bunun Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden biliyoruz? Allah Teala böyle olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi ileyhi kendisine ulaştırır. Ona kendisine ulaştırır. Men o kişiyi yünip yönelmiş olan kişiyi Allah'a yönelmiş olan kişiyi kendisine ulaştırır. Öyleyse yünip olmak, münip olmak veya münibine kelimesiyle ifade edilsin. Hepsi Allah'a yönelmektir. Yöneldiği yer Allah'tır ki Allah onu yöneldiği yere yani kendisine ulaştırıyor. Zaten kendisine yöneleni diyor. Yehdi ileyhi kendisine ulaştırır, ona ulaştırır. Men o kişiyi yünip. Yönelen kişiyi başından alırsak Allahu yeştevi ileyhi men yeçayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Seçtikleri henüz yönelmemişler ama başka insanları Allah'ın yolundan caydırmak diye bir niyetleri yok. Allah'a ulaşmayı dilememişler henüz ama dileyebilirler. Dilemeyebilirler de
Ama eğer bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan caydıranlar, Allah'ın yolundan men edenler, Allah'ın yolundan ayıranlar olsaydı, o zaman onlar asla Allah-u Teala tarafından seçilmeyecekti. Burada her konunun cevabı var. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyen insanlara cevap var burada. Allah Teala dilemiş, kişiyi seçmiş, onun kendisine ulaşmasını dilemiş. Ama o dilediklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Yani Allah'ın dilemesinin arkasından kulun da dilemesi asıl. Öyleyse Allah'ın dilemesi ve kulun dilemesi ikisi birlikte bir sonuç oluşturuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda dalalette. Bir ayet-i kerime ile hidayette değil, bir başka ayet-i kerime ile dalalette. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin durumu Allah Teala'nın katında hazin. Bu kişi mutlaka cehenneme gidecek. Bu kişi kafir. Bu kişi tağutun kulu, şeytanın kulu, Allah'ın kulu değil. Bu kişi şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Allah da ona dost değil. Öyleyse böyle bir insanın durumuna bakıyoruz. Burada birçok faktörü bir arada görüyoruz. Toplu halde bakalım duruma. Allah Teala şöyle buyuruyor. Söyle saydıklarımızdan Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi değil. Rum 32'ye göre şirkte ettiği 2. Bakara 257'ye göre kafir, aynı zamanda Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle Rum 31'i birleştirdiğimiz zaman gene kafir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi 73 fırkadan 72'sini oluşturuyor. Sadece 73. fırka kurtuluşa ulaşıyor. 72 fırka kafirler. Sebe 20'de kurtulanlardan bir tek fırka olduğu ifade ediliyor. Bakara 257'yi hatırladınız. Allah amel olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostudur. Tağut onları nurdan zulmete götürür diyor. Burada aynı zamanda dördüncü faktör tağutun dostu. Yine Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Tağutun kulu Allah'ın kulu değil, tağutun kulu başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Zümer 17. Dalalette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Hüsranda Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Aynı zamanda hidayette değil, Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde
7'de Allah'ın ayetlerinden gafil, 8'de gideceği yer cehennem. 10 oldu. 11. faktör, bu kişinin amelleri boşa gider. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, yani hüsranda olanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Zümer 65, hüsranda olanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Müminin suresinin 102. 103. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, burada hüsranda olanlar ifadesi kullanılıyor. Hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu söylüyor. Ve birinci tarif, hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Müminin 103. Kimin günahları sevaplarından fazla ise kıyamet günü, onlar hüsrandadırlar diyor. Gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaklardır diyor. Şimdi burada günahları sevaplarından fazla olan kişilerin hüsranda olduğu söyleniyor. Ve Allah Teala hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olanlar, hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar edenler olduğu da Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde söyleniyor. Birleştirelim. Yunus 45'te günahları sevaplarından fazla olan, hüsranda olan kişilerden bahsediliyor. Yunus 45, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bunu inkar eden herkesin hüsranda olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hüsranda. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Bu hüsranda olanların amellerinin boşa çıkacağı da Zümer 65'te ifade edilmiş. Öyleyse 3. ayet-i kerimeyi devreye almayalım. Sadece Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Zümer 65 ne diyor? Hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde de Allah Teala buyuruyor ki size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi haber vereyim mi? Onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Onlar Allah'a mülaki olmayı inkar ettiler ve Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onların amelleri heba oldu diyor, boşa gitti diyor. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse
bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemezse onların amelleri boşa gidiyor. Ve 12. faktör, bu insanlar fısıkta. Hadis suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ameni olanlara ecirlerini verdik, diğerleri fıstı olanlardır diyor. Sadece amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ecirlerini almışlar. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel gördük ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bütün sahabe üzerlerine farz olan Allah'a ulaşmayı dileme keyfiyetini yerine getirmişler. Farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Elbette farz. İşte Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Farz. Allah Teala buyuruyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Münibine ileyhi ve eslimu lehu. Münibine kelimesi gene Allah'a yönelme, ileyhi ona yönelin ve eslimu lehu, ona teslim olun. Min kabliyen yetiyekümün azabı, üzerinize azap gelmeden önce ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, netice değişmiyor. Bu dünya hayatında olması lazım gelen bir şey. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse üzerimize farz mıymış? İki oldu. Bir üçüncü farz daha var. Allah Teala buyuruyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bize ulaşmayı dilerse, bize yönelirse, sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bize yönel. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. 3 ayet-i kerimede Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Gördük ki bütün sahabe Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördük ki 12 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi değiller, şirkteler, kafirler, tağutun dostları, tağutun kulları, dalaletteler, hüsrandalar, Allah'ın ayetlerinden gafiller, gidecekleri

dinden atılmış, devre dışı kalmış. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'dan ve İslam'dan kopan kavramları incelemekte inşallah devam edeceğiz. Zamanımızın en önemli konusu şimdi bu oldu. Müjdeden sonra. Öyleyse bu konuların üzerinde çok daha ciddi yerde durmak mecburiyetindeyiz. İslam'dan neler kopmuş, neler koptuğunu adım adım hep beraber göreceğiz. Bu akşam sizlere sadece Allah'a ulaşmayı dileme kavramının İslam'dan kopmasıyla insanların neler kaybettiğini anlattık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah birbirimizi seven bizleri bir araya getirdi. Hep bir sevgi halesi içinde birlikteyiz. Bu sevginin neticesi olarak birbirini seven, Allah'ı seven insanlar, bizler, dünyada en çok namaz kılanlar, onlar bizleriz. Yedi vakit namaz kılarız. Teheccüd sünneti, sabah namazı, kuşluk sünneti, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Tam yedi vakit namaz. Allah'ı en çok zikredenler olmak için yola çıkar bütün kardeşlerimiz. Allah'ı en çok sevenler. Nefsinizin kalbindeki afetler yok oldukça Allah'ı seversiniz sevgili kardeşlerim. Başka bir yolu yoktur. Sevmek asıl olan nesnedir ve mutluluğun jeneratörü, vücuda getiren faktörü sevgidir. Siz mutluluğu

Biz insanlar ne yazık ki Allah'ın öğretisine uygun standartlarda bilmeden ömür tüketiriz. Allah'ın söyledikleri tamamen unutulmuş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesinden ve nefsin tasfiyesinden bahsediyor. Nefsinizin afetlerini %51 oranında azalttığınız zaman nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş olursunuz. Ya nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman, o zaman da nefs tasfiyesi gerçekleşir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde bütün afetleri yok ederseniz ne olur? Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Mutluluk bir uyum halidir.

bir insanın iç dünyasında kavgayı bitirmesi, sulh ve sükunu yaşaması halidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir insanın dış dünyasında da kavgayı bitirmesi ve mutluluğu yaşaması söz konusu olmalıdır. Başka insanlarla kavgayı bitirmesi, dostluğu kurması mümkün olmalıdır. Yeter mi? Gene yetmez. Allah ile olan ilişkilerde de dostluğu kurmasıdır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir faktör daha, bütün bunların devamlı olmasıdır. Kesintisiz olmasıdır. Mutluluk, kesintisiz bir vetiredir. İnsanlara sorarsınız, mutlu olmak istiyor musun diye, onlar da size cevap verirler, ben zaten mutluyum. Mutluluk onlara göre ara sıra yaşanan sevinçlerdir. Sevinilecek bir haber alırlar, sevinirler ve mutlu olduklarını düşünürler. Ama başka olaylarda da derin üzüntülere girerler ve huzursuzluğu yaşarlar. Öyleyse bizim mutluluktan anladığımız nedir? Bizim mutluluktan anladığımız iç dünyamızda sulh ve sükunu tamamlamak, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgayı bitirmek, dış dünyamızdaki kavgayı bitirmek, bütün insanlarla dost olmak, Allah ile olan ilişkilerde kavgayı bitirmek. Ancak böyle bir dizaynda bir insan dışarıdaki insanlarla huzur içinde bir beraberliği yaşayabilir. Ama bu da yetmez. Mutluluk için kişinin iç dünyasındaki kavgayı tamamen bitirmesi, nefsini bütün afetlerden temizlemesi temel şarttır. Dış dünyadaki kavgayı bitirmesi, başka insanlarla dost olması asıldır. Başka insanlar ona düşman olabilirler. O onların problemi. Ama o kişi onlara, onlar kendisine düşmandırlar diye düşman olmayacaktır. İşte mutluluğu yaşayacak olan kişi odur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kötülük yapan herkes için ellerini açıp Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Onlar bana böyle yaptılar ama sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Neyi bilmiyorlardı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş Allah'ın Resulü ve Nebisi olduğunu bilmiyorlardı. İşte o kainattaki yaratılmışların en büyüğü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O böyle söylüyordu. Onları bağışla. Kendisine karşı işlenen suç her ne olursa olsun hep Allah'a müracaatı onları bağışla şeklindeydi. Sevgili kardeşlerim, bu faktörlerin ötesinde bir tane daha var.
mutluluğun, huzurun, saadetin kesintisiz olması, devamlı olması, hiçbir olayın bu mutluluğa gölge uğramaması, gölge etmemesi, bu mutluluğu bozamaması, kesintisiz bir vetire, bir fenomen, devamlı güzele doğru götüren bir fenomen. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü mutluluğun ölçüsü zikirdir. Günün yarısından daha az zikir, günün yarısından daha çok zikir ve daimi zikir, hepsi farz kılınmış. Gerçek mutluluğa ulaşan kişi daimi zikrin sahibidir. O daimi zikirde olduğu için hayatı bütün olarak mutlulukla geçer. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar kişi. Ve kesintisiz bir şekilde yaşar. Öyleyse gelin beraberce iç dünyamıza bakalım. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuz, huzursuz? Evvela Allah'ın kanunu nedir? Nerede anlaşmazlık varsa, kaos varsa, kavga varsa, bunun anlamı düşmanlığın da varoluşudur. Orada huzursuzluk vardır. İşte bir insanın iç dünyasında normal standartlarda insanları mutsuz ve huzursuz eden kavganın sahibi iki unsur vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ruhu da nefsi de vücudundadır. Ve ruh sadece hasletlerden oluşmuştur. Bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs de sadece afetlerden oluşmuştur. Bütün negatif faktörler de, çirkinlikler de nefste toplanmıştır. Nefs, öfke, kin, isyan, İptilalar, düşmanlık, haset gibi 19 grup afetle cihazlanmış olarak yaratılmıştır. Yani insanı mutsuz eden, edecek olan bütün dizaynın bütün elementleri İnsanın iç dünyasında bu mutsuzluğun simgesi olarak nefsin kalbinde yaşarlar. Ve insanı hayatı boyunca huzursuzluktan huzursuzluğa götürürler, sevk ederler. Öbür taraftan sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öbür taraftan bir de ruhunuz var. Ruhunuz da bütün güzellikleri bünyesinde toplamıştır. Nefsinizde nefret mi var? Ruhunuzda sevgi var. Nefsinizde öfke mi var? Ruhunuzda sükunet var. Nefsinizin kalbinde düşmanlık, ruhunuzun kalbinde dostluk. Öyleyse 19 grup negatif faktör nefsinizin kalbinde toplanmış, 19 grup pozitif faktör de ruhunuzun kalbinde toplanmış. Ve de 2
iki düşman kardeş içinizde yaşıyor. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor. Nefsiniz, devamlı olarak vücudunuzu kumanda edecek olan aklınızdan kötü şeyler yapmasını, başkalarına düşmanlık etmesini, başkalarını dövmesini, öldürmesini, çalmayı, içki içmeyi, esrar içmeyi, bütün negatif şeyleri devamlı olarak şeytanın telkin alanında insana emreder. Nefsinizin afetleri başka insanların huzursuzluğuyla memnun olacağını zanneder. Oysa ki huzursuzluğu yaratabilirse ondan da ayrıca bir defa daha huzursuzluk duyacaktır sadece. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin mutluluğu oluşturabilmesi için iç dünyanızdaki kavganın bitmesi asıldır. Nefsiniz devamlı olarak akıldan afetlerin gereği olan şeyleri ister. Her istediği şeyin gerçekleşmesi o kişiyi bir defa daha huzursuz kılar sadece. Allah neyi emretmişse onun yapılmaması nefsin talebidir. Ruhun talebi ise Allah neyi emretmişse onun yapılmasıdır. Nefsin talebi Allah neyi yasaklamışsa onun yapılmasıdır. Ruhun talebi ise yapılmamasıdır. Öyleyse isteseniz de istemeseniz de içinizde bir ikilem hep birbiriyle kavga halinde yaşamaya devam edecektir. Ve Allah-u Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği dizaynı gerçekleştiremedikçe bu standartta siz hep huzursuz ve sıkıntı içinde bir insan olacaksınız. Öyle bir yaşantıyı ömür boyu devam ettireceksiniz. Vücudunuzda kumanda eden akıl hangi şartlar altında bu dünyada şuurlanmışsa, şuur kazanmışsa o standartlar içinde emirler verecektir fizik vücuda. Eğer o çevrede Allah'ın emirleri yerine getirilmiyorsa, namaz kılınmıyorsa, zikir yapılmıyorsa vesaire ve Allah'ın yasak ettiği her şey serbestse, insanlar onları yapmaktan gizli bir zevk duyuyorsa, Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller, içki içiliyorsa, kumar oynanıyorsa, insanlar birbirine zarar veriyorsa, hırsızlık varsa, cinayet varsa, orada mutsuzluk var sevgili kardeşlerim. İşte nefsin talepleri ve ruhun talepleri böyle bir dizaynda insan için geçerlidir. Öyleyse iç dünyanızda ömür boyu devam edecek olan kesintisiz bir kavga var. Nefsin istediğini ruh istemiyor, ruhun istediğini nefs istemiyor. Bu sebeple ikisi de iki düşman kardeş olarak sizinle birlikte yaşamak mecburiyetinde ve kavga hiç eksilmiyor hayatınızdan.
Arkasında sadece bu var. Mutsuzluğunuzun sebebi ruhunuzun hasletlerle donatılmış olmasına karşılık nefsinizin afetlerle donatılmış olması. Birinin istediğini diğerinin mutlaka reddetmesi, ikincinin istediğini de birincinin reddetmesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda kavga var, kaos var. Nefsinin de ruhunuzun arasında her şeyden evvel bu sebeple mutsuzsunuz. Geliyoruz dış dünyanıza. Dış dünyanızda yalnız bir hayatı yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla berabersiniz. İstersiniz ki onlardan üstün olasınız. Üstünlüğünüzü onlara kabul ettirmek gayretinde olursunuz. Bu gayretiniz onları mutlaka açık bir şekilde rahatsız edecektir. Herkes nefsi varsa nefsinde gurur afeti mutlaka vardır, kibir afeti mutlaka vardır, üstünlük hırsı mutlaka vardır ve bütün davranışlarıyla başkalarından üstün olduğunu ispat etmeye çalışır. Entelektüel geçinmeye çalışır. Her şeyi biliyormuş gibi kendisine bir hava vermeye çalışır. Ama bu yetmez. Bunu başkalarına kabul ettirmek mecburiyetindedir. Başkaları onun bu tarzdaki talebini dikkate almıyorlarsa bundan büyük üzüntü duyar kişi. Ve de üstün olduğunun ispatı telaşı içindedir. Kavgası içindedir. Devamlı bu üstünlük taslaması başka insanlara huzursuzluk verir. Sevilmeyen bir insandır. Bu sebebe dayalı olarak de üstünlük talebi başkaları tarafından kabul edilmeyince kişi huzursuz olur. Sıkıntı duyar. Yetmez, insanların nefslerinin talepleri vardır. Bu taleplerse başkalarının üzülmesini gerektirecek talepler olabilir. Bütün hırsızlar bunu yaparlar. Başkalarının paralarını çalarlar. Bu çaldıkları şey de parayı çaldıkları kişinin mutsuzluğuna, huzursuzluğuna sebebiyet verir. Onların huzursuzlukları üzerine huzur bulacaklarını zannederek para çalan insanlar o parayı ne yerken ne de daha sonrasında mutluluğu ve huzuru asla yaşayamazlar. İşte böylece hayaller uğruna insanlar uğraşırlar, birbirlerinin kalplerini devamlı kırmaya devam ederler. Sevgili kardeşlerim, insanların size hürmet etmesini beklemezseniz ve de bir beklentiniz olmazsa ama bunun hemen yanı başında sadece onların mutluluğunu isteyen biriyseniz, onların mutluluğu için hayatınızı vakfetmişseniz, o zaman hem sevilirsiniz hem de hürmet görürsünüz. İnsanlar size hürmet ederler. Arkasında ne vardır? Dikkat edin, Allah'ın dostlarına hürmet edilir. Onlar o hürmete sahip olsunlar diye dostluk gösterenler değildir. Onlar nefslerindeki afetleri Allah-u Teala yok ettiği için başka insanlara hiçbir zaman
üstünlük taslamak imkanının sahibi değildirler. Çünkü Allah-u Teala onlara tevazuyu vermiştir. Onlara huzuru vermiştir, mutluluğu vermiştir. Üstünlük dileğini onların kalplerinden söküp almıştır. Bunun olmaması tek başına o kişinin saygı görmesini ifade eden bir sonuç doğurur. Hiçbir zaman ukalalık etmez. Hiçbir zaman insanlara zorla bir şeyler yaptırmak yoluna gitmez. Sadece sever. Nefret etmez. Nefret etmesi mümkün değildir. İşte sevdiği için sevgi sevgiyi çeker. Nefret edenler için de nefret nefreti davet eder. Birisi bir başkasından nefret edip ona o nefretinin gereği olan kötü davranışlar sergiliyorsa, karşısındakinden de aynı şekilde kötü davranışlar görecektir. İnsanların nefslerindeki öfke afeti, kin afeti, nefret afeti, kendisine yapılan kötü davranışların bir karşılığı olarak tezahür eder. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu kişi çevresindeki insanlarla, yani dış dünyasında devamlı kavga halinde olan bir insandır. Kavga varsa orada huzur yoktur, mutluluk yoktur, mutsuzluk vardır. Öyleyse kişi görülüyor ki dış dünyasında da mutsuz ve huzursuz. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Dinin içinde yer almaları veya dışında yer almaları neticeyi değiştirmez. Neden değiştirmez? Çünkü bizim din adı verdiğimiz müessese, Kur'an'da şekillenmiş olan müessesedir. Ama insanlar bunun sadece 5 tane şartını almışlar. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar. Kelime-i şehadet de getiriyorlar. E diyorlar ki, nasıl olsa hadis var bu konuda. Bir insan İslam'ın 5 tane şartını yerine getirirse mutlaka cennete girer. Evet, bu dünyada huzursuzuz ama İslam'ın 5 şartını yerine getirdiğimize göre mutlaka cennete gireceğiz. Sonsuza kadar cennette yaşayacağız. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Bütün İslam alemi korkunç bir yanılgının içindedirler. İslam'ın 5 şartı Allah'ın farzlarını ihtiva etmiyor. Zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Ama insanlar Allah'ı zikretmiyorlar. Zikretmezlerse nefslerin afetlerini yok etmeleri mümkün değildir. Değilse mutlu olmaları da mümkün değildir. Zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ara sıra zikretmeyi emrediyor ayet-i kerime. Sonra
Allah-u Teala günün yarısından daha çok zikri de farz kılmış. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezîle âmeni sucurullâhe zikren kesîrâ diyor Allah-u Teala. Ey âmeni olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla olsun zikriniz diyor Allah-u Teala. İkisini de geçelim. Daimi zikir farz mıdır sualinin cevabı? Gene aynı, farzdır. Allah-u Teala diyor ki, اِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ وَاسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Namazınızı tamamlayınca, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Ve daimi zikri de farz kılmış. Nisa 103'te Allah-u Teala bunu söylüyor. Kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken. Öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine farzdır. Ve de İslam'ın 5 şartı arasında mevcut değil. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Ve de İslam'ın 5 şartı içinde yok. Allah Teala diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın, şirkten de kurtulamazsın. Gideceğin yer cehennem olur. Allah'ın ayetlerinden gafilsin. Dalalettesin diyor Allah Teala. Hidayette değilsin diyor. Hüsrandasın diyor. Allah'a ulaşmayı dilemezsen bütün amellerin boşa gider diyor. Daha insanlar Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğundan haberdar değiller sevgili kardeşlerim. Öyleyse İslam 5 şarttan ibaret değildir. 6. ve 7. şartları vardır. Birisi zikir, ikincisi de Allah'a ulaşmayı dileme. Kişi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemelidir. Dilemezse kurtuluş söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın temel emirlerini yerine getirmiyorlar. Çünkü din unutulmuş. Ve de tabiatıyla bu açıdan sonsuz bir kargaşa içinde huzursuz bir millet oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde bir tek emir vardır, insanların mutlu olması. Bütün emirler bunu sağlamak için, bu hedefi gerçekleştirmek için dizayn edilmiştir. Namaz kılan kişi namaz kılarken mutludur. Oruç tutan kişi onu yaptığı zaman gerçek anlamda oruç tutuyorsa, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisi oruç tutuyorsa, Allah onu açlık hissini hissettirmez.
Açlık hissi duymaz kişi ve orucunu en güzel şekilde tutar, açlık hissetmeden. Böyle insanlar için oruç tutmak sadece bir zevktir. Kişi zekatını verir. Bilir ki onu verirse bir huzur ve mutluluk duyacaktır başka bir insana parasal yardım yapabildi diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep Allah için olun. Hep Allah için yaşayın. İşte mutluluğun faktörlerine baktığımız zaman insanlar Allah'a ulaşmayı denemeyenler her açıdan huzursuz ve sıkıntılılar. İç dünyalarında nefsleri ve ruhları arasındaki devamlı kavga sebebiyle huzursuzlar. Dış dünyalarında başka insanlarla devamlı anlaşmazlıklar içinde oldukları için mutsuzlar. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın ne emirlerini ne de nehilerini Allah'ın emrettiği standartlara uygulayamadıkları için huzursuzdurlar. Gördük ki Allah Teala İslam'ın 5 şartının ötesinde zikri de farz kılmış, insanlar zikri uygulamıyor. Ve Allah'a ulaşmayı dinlemekse Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Asırlar önce bu da unutulmuş insanlar tarafından. Tabii böyle olunca ne oluyor? İnsanların bütün amelleri başa gidiyor. Bu dünyada mutsuz oldukları gibi Allah'ın cennetine de girmeleri ihtimali sıfırlanıyor. İnsanlar Allah'ın böyle bir talebinin olduğundan dahi haberdar değiller sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn bütün insanlar için Allah'ın güzelliklerini emrettiği halde insanlar hem iç dünyalarında mutsuzdur, hem dış dünyalarında mutsuzdur, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutsuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn söz konusu. Zamanımızda kimse Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir emrin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğundan haberdar bile değildir. Biz bunu söylüyoruz. Nur TV söylüyor. Kur'an hükümlerini sizlere bildirmekle vazifeliyiz. İşte Kur'an bu söylediklerimizi emreder. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilememizi ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar İslam'ın 5 şartıyla mutlu olacaklarını ve cennete gireceklerini zannederler. Ne dünya üzerinde mutlu olabilirler, ne de cennete girmeleri mümkündür. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için amelleri boşa gidecektir. Öyleyse mutluluğunuzun temelinde bir dilek var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. O dileği gerçekleştirenler mutluluğa ilk adımı atmışlardır. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah'ın ruhlarını kendisine yani Allah'a ulaştıracağı güne kadar mutlak bir saadet denizinin içinde yüzerler. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini koparır, yok eder ve bu insanlar huzur içinde ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. 6-7 aylık bir devre içerisinde bu olay tamamlanır ama bu süre içinde o insanlar mutludurlar. Dünya mutluluğunu da
alayla ilişkiler mutluluğunda, iç dünyalarındaki mutluluğu da yaşarlar. Çünkü Allah-u Teala'ya ruhlarını ulaştırmak üzere yola çıkan bu insanlar, Allah-u Teala'nın şeytanla ilişkisini, onların ilişkisini kestiği için bu insanlar huzur içinde bir dünya hayatını yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, Allah-u Teala hepinizden mutlu olmanızı istiyor, mutlu olmanızı istiyor, mutlu olmanızı istiyor ve mutluluğun anahtarını teslim etmiş size. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyin, mutluluğu nasıl yaşadığınızı kendiniz görün. Ben yaşatacağım diyor size saadeti. Siz kendi kendinize saadeti elde edemezsiniz. Bize ulaşmayı dilerseniz, biz size bize ulaşmak imkanını veririz ve mutlaka ruhunuzu kendimize ulaştırırız. Bunu garanti ederiz diyor Allah-u Teala. Dünya mutluluğunun yarısını ama üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle sağlanıyor. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca kavga bir anlamda bitmiştir. Ama nefsinizin afetleri var olduğu sürece nefsinizin afetleri sebebiyle huzursuz olacaksınız. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman huzursuzluğunuzun %50'den fazlası Allah-u Teala tarafından yok edilmiştir. Çünkü afetlerinizin hepsinin %51'i yok edilmiştir. Öyleyse mutluluğu yarı yarıya yaşayan bir insan oldunuz bile, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek, geri kalanı sizin zikrinizi arttırmanıza, Allah'a yaklaşma taleplerinizin devamına bağlıdır sevgili kardeşlerim. Bu devamı hangi boyutlarda uygulamaya koyabilirseniz o kadar mutlu ve huzurlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah-u Teala sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunu hiç unutmayın. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey vardır. Sizi mutlu kılmak. Çünkü siz insansınız. Allah'ın katındaki en değerli mahluksunuz. Ve mutlaka mutlu olmanız Allah'ın temel hedefidir. Bütün Kur'an insanın mutluluğuna yönelik hakikatleri ihtiva etmektedir. Kur'an'ı öğrenin sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğrenmenin yolu Nur TV'yi devamlı dinlemektir. Ve de orada hangi ayetten bahsediliyorsa mutlaka Kur'an'ı açıp o ayeti gözden geçirmek ve notlar almaktır. O zaman Allah-u Teala'nın bize öğrettiği hepinizi mutlu kılacak olan bu zamanın hidayet müessesesini hepiniz öğreneceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Kalbimiz sizde kalarak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل، الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz Allah'a köle olmak. Kul olmanın ötesine geçmek. İradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gün Allah'a köle olacaksınız. O zaman mutluluğunuz çok üst boyutlara ulaşacak. Allah'ın iradesi komutlar zinciriyle sizi kendisine bağlayacak. Her an sadece Allah'ın söylediklerini yapacaksınız. Öyleyse o müstesna güne hepinizin ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize başlayalım inşallah. Sevgili kardeşlerim, bilirsiniz ki İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani kainatın tek dini, ...28 tane basamaktan oluşuyor. Dört tane, yedi basamak. Bu 28 basamak, yedi tane safa içeriyor. Ve bunun yedinci safhası konumuz. Her safhada ayrı bir olay tahakkuk ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yeni bir konu, yeni bir gün, yeni bir akşam. Her şey çok güzel. Yedi safhadan evvela bahsedelim. İslam yedi safhadan ibarettir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhada mürşide 10 tane ihsanla, Allah'ın verdiği 10 ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak var. Üçüncü safhada birinci hidayete ermek var. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek. İkinci hidayet. Beşinci safhada nefsi Allah'a teslim edip nefsin hidayetine, nefsi hidayete erdirmek. Altıncı safhada irşada ulaşmak. Yedinci safhada da irşat ehli olmak. Bir hakkın takvanın sahibi olmak.
Başka bir ifadeyle Allah'a köle olmak. İşte bugünkü konumuz bu anlattıklarımızdan sonuncusu Allah'a köle olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Bütün gönlümle istiyorum ki Allah'ın güzelliklerini hepiniz yaşayasınız. Sizi insan olarak yarattı diye, bu güzellikleri yaşatıyor diye Allah'a çok hamd etmek ve şükretmek. Öyleyse İslam'ın 7 safhasının basamakları itibariyle nereye geldiğini görelim. Allah'a ulaşmayı dilemek 3. safhada başlıyor. 3. basamakta başlıyor. 7. basamakta sona eriyor. On dördüncü basamakta irşat makamına ulaşıp tabi oluyoruz. Teslim oluyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim oluyor. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. 27. basamakta nefsimiz Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşıyoruz. 4. kademesinde, 5.sinde ise Allah'a köle oluyoruz. Allah'a köle olduğumuz yer noktaya yakinler açısından bakarsak ilmel yakin 3. basamakta başlıyor. 23. basamakta tamamlanıyor. Aslında 22. basamakta tamamlanıyor. 23-24. basamaklar ilmel yakinle aynel yakin arasında bir geçit. 23-24-25. basamaklar hakkı aynel yakine bir geçit. İlmel yakinle aynel yakinin arasında. 25. basamakta aynel yakinin sahibi oluyor kişi, hikmet sahibi oluyor.

Ve aynel yakin 27. basamağın ...26. basamakta başlıyor, 27. basamağı içine alıyor. Aynel yakin, 28. basamağın 4 mertebesini de, 4 kademesini de muhtevasını alıyor. Ve hakkul yakin, 28. basamağın 5. mertebesi, 6. mertebesi ve 7. mertebesi başlangıç noktası ve insanların, bu hedefe ulaşabilmiş insanların %90'dan fazlası için sonu 6. mertebede bütün kavimlerdeki Resuller var, 7. mertebede ise sadece devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkat edin.

Allah ile olan ilişkinin söz konusu ve yücelmek söz konusu. Öyleyse Allah'a köle olmak bu konunun zirvesini teşkil ediyor. Allah'ın hakkül yakin takvaya ulaştırdığı, bir hakkın takvaya ulaştırdığı, iradenin teslimine ulaştırdığı bütün insanlar Allah'ın kölesidir. İrşad makamına tayin edilirler. Bunlar beşinci kademeyi teşkil ederler. Altıncı kademede her kavimdeki resuller vardır. Yedinci kademede sadece devrin imamı vardır. Öyleyse Allah'a köle olmak üç grubun tayin edildiği bir bölümdür.

iradesini bağlamıştır. Bu bağlamda iradenin, cüz'i iradenin ilahi iradeye bağlanması, sadece ilahi iradenin iradesine uyulacağını ifade eder. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın indinde her şey en güzel dizaynda. Şimdi bu panoramayı baştan sonra adım adım birer cümleyle geçerek konumuza ulaşalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir, herkes değerlendirir. Bu değerlendirmede pozitif olanların hepsi Allah-u Teala tarafından seçilirler. İkinci basamak. Ve bu iki basamakta kalanlar kurtuluşa ulaşamazlar. Allah-u Teala tarafından seçilmelerine rağmen. Ama seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte dileyenler üçüncü basamaktadır. Onlar kurtuluşa erenlerdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka cennet sahibi kılar kişiyi. Ve Allah-u Teala derhal kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Böyle olduğu anda Rahim Esması ile tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli Allah-u Teala'nın gözlerinizde bulunan görünmez bir perdeyi, Allah'ın bildiği ve sizi irşat makamına baktığınız zaman onu tanımanıza mani olan bir perdeyi Allah-u Teala gözlerinizden alır. Hicabı mesture. Kulaklarınızdan vakrayı alır. Kulaklarınızda bir engel var. Allah'ın irşat müessesesini işitemezsiniz. Daha doğru bir ifadeyle zamanın ifadesine göre hidayeti duyarsınız ama işitemezsiniz, manasına varamazsınız. Hidayete müteallik olan hususları işitemezsiniz, manasına varamazsınız. Sonra Allah-u Teala onu kaldırır, kulaklarınızdan alır. O zaman gözlerinizle görmeye başlarsınız, kulaklarınızla işitmeye başlarsınız. Sonra Allah-u Teala 7. basamakta kalbinizdeki idraki önleyen ilahi konfitürü oradan alır ve yerine ihbat koyar. 7. basamaktasınız. Böylece hidayeti sadece işiterek manasına varmak değil, idrak etmeye başlarsınız, kendinize mal etmeye başlarsınız. Sizin mülkiyetinizde olur. Hidayetin kendisi ve müdafaası. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra Allah kalbinize ulaşır. 8. basamaktasınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. 9. basamaktasınız. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. 10. basamak. Ve zikre başlarsınız. Böylece kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Ama kalbiniz mühürlü, mühürün arasından sızabilen rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları 11. basamakta kalbinize sızmaya başlar.

ve kalbinizin, nefsinizin kalbinin bir köşesinde oraya duvara yapışıp orada kalırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, on ikinci basamakta kalbinize ulaşan rahmet nurları %2'ye ulaşır. Bu birikimin sonudur. Bu sizi huşu sahibi yapar. Yani 12. basamaktasınız ve huşu sahibi olursunuz. Aslında ön huşuya 9. basamakta ulaşmıştınız. Kalbinizi Allah Teala Allah'a çevirdiği zaman nasıl toprak Allah'ın rahmetine hasretse, sizin nefsinizin kalbi de Allah'ın rahmetine hasret bir halde huşuya ulaşır. Allah Teala toprağın kuru bir halde olmasını, yağmura hasret olmasını rahmete hasret olmak üzere vasıflandırıyor ve toprağı huşu sahibi olarak kabul ediyor. Haşyetle, huşuyla toprak bir şeyler bekliyor Allah-u Teala'dan. Beklediği şey rahmet, yani Allah'ın yağmurunu yağdırması. İşte tıpkı bunun gibi ön huşu bir beklentiyi ifade ediyor. Huşu da kalbinize Allah'ın rahmeti sızmaya başlıyor. Huşunun muhtevası fazılla alakalı değildir. Huşu rahmetle alakalıdır. Ve huşuya ulaşıyorsunuz. 12. basamaktasınız. Ve Allah'tan, Allah size mürşide ulaşma konusunda derin bir arzu veriyor. Mutlaka her şeyden vazgeçip bir irşat makamına ulaşmak sizin için vazgeçilmez bir tutku oluyor. Bu tutku sebebiyle hacet namazını kılıyorsunuz. Bu tutkuyu siz vücuda getirmiyorsunuz. Allah vücuda getiriyor. Hacet namazıyla beraber Allah mürşidinizi gösteriyor. 13. basamaktasınız gösterdiği zaman gidip tabi oluyorsunuz. 14. basamaktasınız. 14. basamak bir dönüm noktası. O ana kadar Allah'tan rahmet alıyordunuz. Fazl alıyordunuz. Bu noktadan itibaren zikir yaptığınızda tabiyetten sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat almaya başlıyorsunuz. Ve zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbinde Allah'ın rahmeti, fazlı, rahmeti, salavatı kalbinize ulaşıyor. Mührü aşağı itiyor, zulmani kapıyı kapatıyor. Ve nefsinizin kalbine giren rahmet, faz ve salavattan fazılları nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi tutmaya başlıyor. Kendisine manyetik alanla cezbetmeye ve orada kalmasını temine başlıyor. Evvelce kalbinizde iman kelimesi yazmıyordu. 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan kim olursa olsun, tabi olduğu anda Allah Teala o kişinin başının üzerine devrinin ruhunu getirir. Bu sebeple o kişinin kalbinin mührü açılır Allah Teala tarafından, kalbinin içindeki küfür kelimesi alınır, kalbin içine iman yazılır. Ve kişi kalbi de mümin olan bir hüviyete ulaşır. Sonra Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Sonra ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Tabi olduğu mürşidin dergahına ulaşır. Devrin imamına tabi olmuşsa o zaman doğrudan ana dergaha ulaşır. Kişinin nefsi Allah'tan gelen
fazılları iman kelimesinin etrafında toplamaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Bu tezkiyeye paralel olarak şeytan nefsinizin kalbindeki yalnız afetlere tesir ettiği için afetleri yok ettikçe şeytanın hakimiyeti yok ettiğiniz afetlere paralel olarak azalacaktır. Bu da fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması, yani fizik vücudunuzun hidayetidir. Öyleyse ruhunuz da hidayet üzere, hidayetin içinde, hidayete adım atmış durumda. Hidayet ruhunuz için başlamıştır. Fizik standartlarda başlamıştır. Nefsiniz için başlamıştır. Fizik vücudunuz için yine başlamıştır. Aynı zamanda azalmakta olan afetlere paralel olarak iradeniz güçlenecektir. İradenizin de hidayeti başlamıştır. Dört hidayetin sonunda konumuza ulaşacağız. İradenizin de Allah'a teslimiyle Allah'a köle olacaksınız. 21. basamağa kadar geçen süreç içerisinde ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında 22. basamakta yok olur. Nasıl bir işlev bu? Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştı. Nefsinizin kalbinde biriken ilk %7 nur birikimiyle, yani fazıl birikimiyle ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Nefse emmaredesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşır, nefsi levhamedesiniz. Üçüncü defa %7 nur birikimi üçüncü kat mülhimedesiniz. Yani Allah'tan ilham almaya başladınız. Dördüncü defa %7 nur birikimi mutmainedesiniz. Ruhunuz dördüncü katta tatmin oldu artık iç dünyanız. Allah'ın verdiklerini mutlak olarak yeterli buluyorsunuz. Ve beşinci defa %7 nur birikimi Allah'tan razı oluyorsunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da sizden razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikimi

Hidayete eriyorsunuz. Ruhunuz 7. gökkatının 7 tane alemini aşıp dikey bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşmış oluyorsunuz. Allah'a vasıl oluyorsunuz. Seyri sülukunuz tamamlanıyor. Birinci hidayete ulaşıyorsunuz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatına sığındı. Sığınağa, ki Allah'ın zatı sığınaktır, sığındığı anda ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Birinci hidayet tamamlanmıştır. Ruhunuza ait olan hidayet. Sonra ne olur? Sonra yolunuza artık bir normal yolculuk olarak değil ama kemal derecelerinde olgunlaşmak yoluyla ruhunuz Allah'ın zatında yok olduktan sonra 22. basamaktasınız yok olduğu anda nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar burada çıkar. 61'e ulaştığı zaman Allah sizin ruhunuza yeni bir ruhunuzu vücuda getirip ona bir taht ihsan eder. Allah'ın indinde, indi ilahide baki oldunuz. Sonra mı ne olur? Sonra daha çok zikretmeye başlayacaksınız. Bir gün zikriniz günün yarısını aşacak. Ve o zaman züht sahibi olacaksınız. %71 nura ulaşacaksınız. Züht sizi %71'den %81'e kadar devam ettirecek. Zikriniz günün yarısından ötede de giderek artacak. Ve 81'e ulaştığı noktada, daimi zikre yaklaştığınız bir noktada fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olursa, fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. İkinci hidayetiniz, fizik vücudunuzun hidayeti, muhsinlerden biri olursunuz. Burası velayetin dördüncü makamıdır. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Ulul elbab olacaksınız. 26. basamaktasınız. Hikmet sahibi oldunuz. Daimi zikrin sahibisiniz. Bir, bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olmuş durumda. İki, kalp gözünüz açılmış durumda. Üç, kalp kulağınız açılmış durumda. Dört. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehli tezekkür oluyorsunuz. Allah ile her zaman konuşma, müzakere etmek imkanının sahibisiniz. Ehli hayır oluyorsunuz. Daimi zikirde olduğunuz için devamlı derecat, yani hayır kazanıyorsunuz. Ve ehli hikmet oluyorsunuz. Ehli hüküm oluyorsunuz. Aynı zamanda hikmetin sahibi oluyorsunuz. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve selam makamı, üçü de sabikundur. Hayırlarda yarışanlar. Bundan sonra Allah Teala burada size ulul-elbab makamında zemin katı gösteriyor. Devrin imamının dergahının özelliklerini gösteriyor. Sonra birinci gök katından itibaren bütün katları birer birer sırayla göstermeye başlıyor. Birinci katı görmeye başladığınız andan itibaren artık ulul-elbab makamında değilsiniz. İhlas makamındasınız. İhlas makamı 7 tane kademeden oluşuyor. 7 tane gök katı. 7. gök katında
ruhunuzun neler yaptığını Allah-u Teala size gösterecektir. İdi alemi nasıl geçtiğini ve Allah'ın zatına nasıl ulaştığını, ama Allah'ın zatı ihlas makamında gösterilmez. Ne zaman yedinci katta Sitretül Münteha'yı görürseniz, ihlas makamının sonu orasıdır. İhlas makamında görebileceğiniz en yüksek nokta orasıdır. Ruhunuz Ulul Elbab makamında bir mertebe müzeyyen oldu. Yani düşmanlarınızı da sevme konusunda düşmanlarınızı düşmanlıktan çıkarıp dost ediniz. İhlas makamında 7 mertebe, her gök katında bir mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olur. Ve Sitretül Münteha'yı gördüğünüz zaman, Allah-u Teala size gösterdiği zaman, 7. katın en yüksek noktası boşlukta olan bir ağaç. Burası muhtevanın sonudur. Varlıklar alemi burada tamamlanır. Burası en üst noktasıdır varlıklar aleminin. Ve Sitretül Münteha'yı gördüğünüz anda Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Allah'ın söylediği kelimeleri teker teker tekrar ederek tövbe-i nasuhunuzu tamamlarsınız. Ve tamamladığınız zaman ihlas makamı biter. 28. basamak olan salah makamına, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, salah makamı velayet makamlarının sonuncusudur. Salah makamı Allah-u Teala'nın bir dizaynını içerir. 7 tane kademeden oluşur. İhlas makamında 7 mertebe müzeyyen olan nefsinizin kalbi ondan bir evvelki kademede bir defa daha müzeyyen olmuştu. 8 kademe, 8 mertebe. Salah makamında da 4 mertebe daha nefsinizin kalbi müzeyyen olacaktır. Ne zaman tövbe-i nasuha davet edilmişseniz, işte orada davet edildiğiniz bu noktada salah makamının birinci kademesindesiniz. Ve nefsinizin kalbi bir mertebe daha müzeyyen oldu. Bu müzeyyen olma noktasında artık düşmanlarınızı da seven birisiniz. Onların sizi öldürmeye kastettiklerini bilseniz de netice değişmez. Onları gene seversiniz. Zaten artık sizin için ölümle hayat arasında fark kalmamıştır. Ölümü Allah-u Teala tay mekan müessesesiyle yüzlerce defa size yaşatmıştır. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yeni bir makamın
İhlas makamından sonraki salah makamının sahibisiniz. Bu muhtevanın, yani salah makamının ikinci kademesinde Allah Teala irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarınızı örter. Neden öyle söylüyoruz? Neden daha evvelkileri değil? Çünkü daha evvelkiler irşat makamına ulaştığınız an zaten sevaba çevrilmiştir. Ama irşat makamından sonraki günahlarınız sevaba çevrilmez, örtülür bu mertebede. Burası salah makamının ikinci mertebesidir. Günahların örtüldüğü bir noktadasınız. Bu noktada Allah-u Teala'dan mutlaka iki talepte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, benim günahlarımı sevaba çevir, bana mağfiret eyle. Ya Rabbi, bana salah nurunu ver. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu, ey aminu olanlar. Aminu olmak, biliyorsunuz, üçüncü basamaktan 28. basamağa kadar 7 mertebede, 7 safhada her yeri kaplar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi aminudur. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi aminudur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi aminudur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi aminudur. Nefsini Allah'a teslim eden aminudur. İrşada ulaşan aminudur. İradesini Allah'a teslim edip de Allah'a köle olan gene aminudur. Onun için Allah Teala Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde amenü olan ama tövbe-i nasuha hazır hale gelen, ihlasın sonuna ulaşmış bir kuluna sesleniyor. Kullarının hepsine sesleniyor. Ya eyyühellezine amenü tuğbu ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Sevgili kardeşlerim, tövbe-i nasuh değiştirilmesi, dönülmesi mümkün olmayan bir tövbe. Hani insanlar görürsünüz, içki içerler, mani olamazlar kendilerine, iradi yapıları devamlı karşı çıkar, Allah'tan yardım isterler ve Allah'a tövbe ederler. Derler ki, bir daha içmeyeceğim, bu son olsun. O gün iyice bir kafayı çekerler. Ondan sonra kendi kendilerini yemeye başlarlar. Bir süre sonra dayanamazlar bu işe. Tekrar içkiye başlarlar. Ne yapmışlardır? Allah'a tövbe etmişlerdir. Ama tövbelerini bozmuşlardır. Neden? Çünkü nefslerinde afetler var. Bu afetlerden İçkiye dayalı olan iptilalar faslında bu kişi zayıf. Nefsindeki bu afet ona hakim ve biraz dayanabiliyor. Alkolü olmuş adam artık bir süre sonra dayanamıyor, bozuyor tövbesini. İşte insanlardan devamlı tövbelerini bozanlar var. Ama bu tövbe, tövbe-i nasuh, bozulmayan bir tövbe. Neden bozulmayan bir tövbe biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Çünkü bu tövbenin sahibi nefsindeki bütün afetlerden kurtulmuştur. Ve kalbi, nefsinin kalbi afetlerden kurtulmanın ötesinde 8 mertebe de
müzeyyen olmuştur. Böyle bir insanı Allah Teala tövbe-i nasuha davet ediyor. O kişinin tövbesinin bozulması mümkün değil çünkü nefsinde tövbesini bozabilecek olan afetler artık mevcut değil. Öyleyse tövbenin bozulmaması söz konusu bu tövbe-i nasuh. Asa rabbüküm en yükefire anküm seyyiatüküm. Tövbe-i nasuhla tövbe et ki diyor Allah Teala. Allah seyyiatini örtsün. Ey amin olanlar, Allah Teala öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun.

Rabbüküm en yükefire anküm seyyiatüküm ve Allah sizden seyyiatinizi örtsün. Yani kim tövbe-i nasuh yaparsa Allah Teala mutlaka onun seyyiatini örtecektir. Bu tövbe-i nasuhun birinci mertebesidir. Birinci kademesidir. Burada kişi nefsinin kalbindeki afetleri zaten çoktan temizlemiştir. Nefsinin kalbindeki afetler bir kademe ulul vapta, 8 kademe, 7 kademe ihlas makamında, bir kademede salih makamının birinci kademesi olan burada tövbe-i nasuh kademesinde tam 9 mertebe kalbimize yer olmuştur kişinin ve tövbe-i nasuhla beraber Allah Teala o kişinin günahlarını örtmüştür. Ve yuthilikum cennetin tecri min tahtihel enhar ve Allah sizi altından ırmaklar akan cennetlere koysun. Yevme la yuhsillahün nebiyye vellezine amenu me'ahü. O gün ki Allah nebileri ve onunla birlikte olan amenu olanları mahzun etmeyecektir. Buradaki amenu olanlardan Allah Teala'nın muradı gene o en üst mertebekiler. Şimdi bunların özelliklerini veriyor. Nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim. O zaman onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürüyecekler diyor. Yani ihlas makamına ulaşıp bitiren, salih makamının bu mertebesine ulaşan kişi devrin imamının ruhu başının üzerinde olarak yürüyecek. Bu Allah-u Teala'nın nuru. Önlerinde ve sağlarında devrin imamının ruhu var. Yekulune derler ki diyor Allah-u Teala, Rabbena Rabbimiz etmim lena nurena. Bizim nurumuzu tamamla. Yani bize salah nuru ver. Sol taraflarını da bu nur olacak. Salah nuru. Allah-u Teala'nın o kişiye salah nurunu vermesi bu sebeple salah makamının birinci mertebesine ve ikinci mertebesine ilave olan üçüncü mertebeyi ifade eder. Salah makamındaki üçüncü nurlanma, müzeyyen olma mertebesi, salah makamının ise bizatihi üçüncü kademesi. Kişi zaten o noktaya 14. basamakta başının üzerinde bulunan, önünde ve sağ tarafında bulunan nuru, yani devrin imamının ruhuyla ulaşmıştır. Burada da
onur, devrinin onun ruhu vardır kişinin başının üzerinde. Ve etmimlena nurena diyorlar. O gün ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla, yani bize salah nurunu ver. Allah Teala orada onlara salah nurunu veriyor. Salihlerden oldukları o noktada salah nurunu alıyor kişiler. Ve diyorlar ki ve vafir lena ve bizi, bize mağfiret et. Yani günahlarımızı sevaba çevir. İşte günahların sevaba çevrilmesi de ondan sonraki kademede, dördüncü kademede gerçekleşen bir olgu ve günahların sevaba çevrilmesiyle birlikte kişi irşada ulaşıyor. İnneke alâ külli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin, kadirsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi bizlere salah makamının 1. mertebesinin tövbe-i nasuh olduğunu, aynı zamanda müzeyyen olmanın burası 1. mertebesinde ifade eder. İhlas makamından sonra gelen salah makamında kişi irşada ulaşana kadar 4 mertebe kalbi müzeyyen olacaktır. Ve kişi ihlas makamında 4 kademe, her mertebede bir kademe yükselerek yolculuğuna, yani manevi tekamülüne devam edecektir. Müzeyyen olma tekamülün hala devam etmekte olduğunu gösterir. Müzeyyen olmanın devam etmesi. İşte bu muhtevada salah makamının 1. kademesi tövbe-i nasuh ile Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe etmektir. Allah'ın bütün söylediklerini tekrar etmek suretiyle. 2. mertebesi bu tövbenin akabinde Allah-u Teala'nın onların günahlarını örtmesidir. Bu tövbe-i nasuhun hemen arkasından otomatik olarak gerçekleşir. Bu olay tamamlandıktan sonra kişinin Allah-u Teala'dan tövbe-i nasuhun hemen arkasından talebi oluşuyor. Ya Rabbi benim nurumu tamamla ve bana mağfiret eyle, benim günahlarımı örttün ama şimdi de sevaba çevir. Allah-u Teala 3. kademede ayet-i kerimeye paralel standartlarda o kişiye salah nurunu veriyor. Dördüncü kademede de ona mağfiret ediyor. Günahlarını sevaba çeviriyor. O örttüğü günahları örtmekle kalmıyor, onları da sevaba çeviriyor. Burası kişinin irşada ulaştığı nokta. Şimdi bakıyoruz sevgili kardeşlerim, 14 asır evvele bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi irşat ehli olmuşlar. Öyleyse bu muhteva içerisinde bütün sahabenin
irşada ulaşıp ulaşmadıklarına beraberce bakalım. Allah Teala buyuruyor ki: Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Eğer o sizleri dinlemiş olsaydı, sizin söylediklerinize uymuş olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Allah sizin kalbinizdeki iman kelimesiyle sizin kalbinizi müzeyyen kıldı ve size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. İrşada ulaşmak neyle tahakkuk ediyormuş? Kalbin müzeyyen olmasıyla. Tam 12 mertebe kalbin müzeyyen olması kişiyi irşada ulaştırıyor. Ne demek irşada ulaştırmak? Yani kişi irşad etmek standartlarına ulaşıyor. İrşad edebilecek olan olgunluğa ulaşıyor. Manevi olgunluğu tamam ama bir tek eksikliği var. Allah'ın iradesine henüz tabi olmamış. Yani bir hakkın takvaya ulaşmamış. Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde: Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasıl olsun ve siz ölmeyin. Öyle bir şekilde ölün ki önce Allah'a teslim olmuş olun. Bütün teslimleriniz, 4 tesliminizi de tamamlayın. Sonra ölün. İşte Allah Teala bu noktada iradesini Allah'a teslim etmeye hazır olan, o olgunluğa ulaşan bu kişinin Allah'a iradesini teslim etme talebini kabul buyuracaktır. Ve kişinin iradesini ifna edecektir. Yani onun iradesini kendi iradesine bağlayacaktır. Kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Bu bağlandığı nokta salah makamının 5. kademesidir. Burada kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah'tan bir yetki alacaktır. Memur kılındın, emirlerimi ifa etmek için memur kılındın, mezun kılındın, bu konuda bizden izin almış durumdasın. İşte burası Allah'a köle olma noktasıdır. Niçin köle? Çünkü kişi bu noktadan itibaren artık kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. İradesi vardır ama Allah'a bağlanmıştır. Devamlı olarak Allah Teala ona emirlerini gönderecek. Kişi Allah'tan aldığı emirleri devamlı olarak tatbik sahasına koyacaktır. Böyle olduğu için Allah'ın kölesidir. Kendi iradesinin gereğini gerçekleştiremez. Çünkü iradesine hükmetmek yetkisi kendi talebiyle Allah-u Teala'ya teslim edilmiştir. Bu kişi kendi iradesi olmadığı için artık zikri de, daimi zikri zikirden alınmıştır, tesbihe çevrilmiştir. Öyleyse burası Allah'a kişinin köle olduğu yerdir. Hangi merhalelerden kişinin nasıl geçtiğini ve nasıl Allah'a
köle olduğunu beraberce bir defa daha tezekkür ettik. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizlere zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Kim sırat ellezine enam tarihim gayrı maktubi aleyhim ve aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ s-sırâta l-müstakîm. Gâlil mağdûbi aleyhim ve lâ'l-âmin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Kıyametten bahsetmek üzere. Kıyamet mutlaka vücut bulacak olan bir olay. Kainat nasıl yaratılmışsa bir gün mutlaka yaratıldığı gibi yok olacak. Allah kainatı yaratmadan evvel de vardı. Şimdi de var. Nasıl kainatı yaratmadan evvel yokluktaysa şimdi de yoklukta. Allah'ın var olmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Ve bir gün kainatı Allah-u Teala yok edecektir. O gene var olmaya devam edecektir. Külli şey aleyha fan diyor Allah-u Teala. Her şey fani olacaktır. Ondan sonra diyor ki senin Zülcelali ve İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Öyleyse her şeyin yok olacağı, sadece Allah'ın zatının baki kalacağı bir güne mutlaka ulaşılacaktır.

Yaratma, Allah'ın kainatı yaratması, bir tek noktada olan, bir olan gökler ve yerleri birbirinden ayırması ve var etmesi, bir tek noktadan kainatın her tarafına ulaşan sonsuz sayıda nötrino. Nötrinolar hiçbir aleme ait olmadıkları için sonsuz hızla hareket ederler. Ve her nötrino grubu vücuda getirecekleri gezegene ulaştıkları zaman artık hızla bir ilişkileri kalmadığı cihetle maddeyi oluşturuyorlar. Her bir çift sağ ve sol spinli nötronundan Allah-u Teala bir çift sağ ve sol spinli elektron oluşturuyor. Her bir çift karşıt nötrodan da sağ ve sol spinli karşıt nötrino oluşturuyor. Bu içinde bulunduğumuz zahiri alemi yaratmak için. İki karşıt nötrodan iki karşıt elektron. Ve bunları künnes ve künnes kanunlarına göre atom yapısı altında birleştiriyor. Maddenin temel unsurları böylece usule geliyor. Ve güneş sistemleri bu standartlar içinde oluşuyor bir anda. Bir noktanın patlatılması diyor Allah Teala Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde. Evvelce yerler ve gökler biriydi, biz onları fethettik, mekanlarından kopardık, dağıttık diyor ve böylece kainatı yarattık buyuruyor Allah Teala. O bir tek noktadan kainatı yaratmak üzere harekete geçen nötrinolar zamanı başlatıyor. Ve ulaştıkları yerde hepsi programlandıkları standartlar içinde ayrı ayrı gezegenleri, güneşleri, yıldızları oluşturmak üzere bir saniyeden daha kısa bir zaman parçasında ait oldukları yerlere ulaşıyorlar. Sonsuz hız. Nötrinolar sonsuz hızın sahibidir. Ve zaman başlıyor. Yıldızlar vücuda geldikten sonra bir sabitlenme söz konusu olsaydı zaman duracaktı. Zamanı ise Allah-u Teala kıyamete kadar devam ettirmek istiyor. Bu sebeple bütün vücuda gelen yıldızlara kainatı bir bütün olarak aynı hüviyetini korumak suretiyle bir enerji tatbik ediyor. Bir kinetik enerji, itiş enerjisi. Dünyada bu kadar alim bu enerjinin niçin, nasıl var olduğu hakkında bir kesin bilginin sahibi değil. Ama bildikleri bir tek şey var, kainat büyüyor. Yani o bir tek noktadan ayrılan ve hareket sebebiyle zamanı başlatan nötrinoların ulaştıkları yerde gezegenleri oluşturmasıyla o bir tek noktadan ayrılan hareket bitmiyor. Bütün gezegenler, bütün yıldızlar bir insan vücudu şeklinde yaratılan kainatı kendilerine verilen kinetik enerjiyle birbirinden giderek ayrılarak devam ettiriyorlar ve kainat giderek büyüyor. İşte konumuz bununla alakalı sevgili kardeşlerim. Zaman o patlama anında Allah-u Teala tarafından başlatıldı.
hareket halinde olan bir zaman. Geçmişten geleceğe uzanan bir zaman. Bu zaman Allah'ın bütün yıldızlara verdiği kainatı büyüten kinetik enerji sona erdiği gün büyüme duracaktır. Zamanla hız arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Bu sebeple ona göre bir zaman yoktur. Allah zamandan münezzehtir. Kainatın her noktasında sıfır zaman aralığında bulunabildiği için Allah-u Teala mekandan da münezzehtir. Ama biz insanlar birer yaratıkız. Ne zamandan münezzehiz ne de mekandan. Zaman ve hız dördüncü ve beşinci boyutlarımız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standartlar içinde varız. Allah'a göre ise hiçbirisi geçerli değil. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki Allah'ın bütün bu gezegenleri, bütün bu yıldızları, kainatın şeklini hiçbir zaman bozmayacak hüviyette aynı hızla büyütmesini temin eden kinetik enerji sona ererse, o zaman kainatın büyümesi duracak ve zaman da duracak. İşte bu kıyametin kopması anıdır. Peki zaman durur, zamanın durmasıyla kıyametin ne alakası var? Sevgili kardeşlerim, zaman duracak. Kainatın büyümesi duracak. İtiş enerjisi sona erecek. Sura kıyamet günü, sura birinci üfürüldüğünde ilk sonuç budur. Zamanın durması. Ama sura birinci üfürme sadece bu eylemi vücuda getirmiyor. Ötesi de var. Sura birinci defa üfürüşünde kainatın büyümesi duracağı için bu zamanın da durması söz konusu. Büyüyen bir kainat, geçmişten geleceğe doğru akan zaman. Ama durma söz konusu olunca başka bir kanun harekete geçiyor. Gravitasyon. Büyük kütlelerin küçük kütleleri kendisine çekme yetkisi. Ve bu oluşuyor sevgili kardeşlerim. Ve zaman geriye doğru dönüyor. Zaman gelecekten geçmişe doğru yürümeye başlıyor. Geçmişten geleceğe doğru işleyen zamanda bir büyümeden bahsediyorduk. Zaman sıfır noktasından başlıyor ve
kainat büyümeye devam ettiği sürece baştan sona doğru yürüyor. Ama bir gün büyüme duruyor. Sura birinci defa üfürüldüğü an kainatın büyümesi sona ermiştir. Birinci sura üfürülüş gravitasyonu da içeriyor. Kur'an-ı Kerim bir defa kıyametin kopacağına dair yüzden fazla ayet taşıyor. Yevmel kıyameti diyor Allah Teala, kıyamet koptuğu zaman biz diyor dağları düreriz. Ama kıyamet koptuğu zaman başka sonuçlarında var olacağını Allah Teala dünya güneşle birleştiği zaman şeklinde bir açıklamayla dile getirmiş. Yetmez, ay dünya ile birleştiği zaman diyor. Demek ki önce ay dünya ile birleşecek, sonra da dünyamız güneşiyle birleşecek. Bütün güneşin etrafındaki gezegenler güneşle birleşecekler. Kendi etraflarında başka uydu varsa evvela onlarla birleşmiş olacaklar, sonra da güneşle birleşmiş olacaklar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Güneş sistemi

merkezi çekim gücünün protonun arasındaki mesafenin de sıfırlanmasıyla noktalanacak. Ve bütün protonların kendi içindeki uzaylar yok olacak. Ve böylece kainatın küçülmesi, küçülmesi, küçülmesi ve başlangıç noktasına geri dönmesi söz konusu olacak. Bu küçülmenin başka bir boyutu, zamanın geri döneceğine dair kesin işareti başka ayetlerde. Allah Teala buyuruyor ki onlar mezarlarından kalkacaklar zaman kendi yaşadıkları noktaya ulaştığında onlar zaten yaşıyor olacaklar. Ve mezarlarından yükselerek mahşer meydanına doğru yola çıkacaklar diyor. Bu da kesin bir şekilde zamanın geriye doğru gideceğini ve sıfır noktasına kadar bu yolculuğun devam edeceğini söylüyor. Çünkü Allah-u Teala yaratılmış olan bütün insanların kıyamet günü orada mahşer meydanında mevcut olacağını söylüyor. Öyleyse zaman kıyamet gününe kadar devam ettiğinde ne kadar insan dünya üzerinde yaşamışsa zamanın geriye doğru yaptığı yolculukta bütün o insanların hayatta olduğu noktaya zamanın ulaşması anında onlar zaten canlı ama bu defa zamanın geriye doğru gitmesi sebebiyle yer çekimi kuvveti yok olmuştur. Ve yok olan yer çekimi kuvveti sebebiyle yer çekimi kuvveti mevcut olan bir tek alan var. Mahşer meydanı. Ve oraya doğru ne kadar geçmişe giderseniz ta başlangıç noktasına kadar insanların, Adem Aleyhisselam da dahil olmak üzere hepimiz orada mahşer meydanında toplanacağız. Bütün bu işlemler zaman geçmişten geleceğe giderken zamanın durması, geriye dönmesi, bütün insanların canlanması ve mahşer meydanında toplanması sevgili kardeşlerim hepsi sadece sur adı verilen o düdüğe, çalgıya İsrafil Aleyhisselam'ın birinci defa üfürmesinde teşekkür ediyor. Büyümenin durduğu anda İsrafil Aleyhisselam sura üfürüyor ve kıyamet kopuyor. Yani zaman bulunduğu noktadan geriye doğru gitmeye başlıyor. Hangi sebeple? Gravitasyonun başlaması sebebiyle kıyamet kopuyor. Dünya ile birleştiği zaman bir çarpışma olayıdır bu. Bir araya gelme olayıdır. Yetmez. Arkasından dünya güneşle birleştiği zaman olay bitmiştir. Yeryüzünde yaşayan kim varsa hepsi ölmüştür. Ama Allah-u Teala hala insanların hayatta kalması ihtimalini de göze almaktadır. Ve zaman bitmiş olduğu noktadan, kainatın büyümesinin durduğu noktadan başa kadar geri döndüğünde, sıfır noktasına kadar geri döndüğünde, bir nokta halinde kainat yok olduğunda,

indi ilahi orada kalacaktır. Mahşer meydanı kalacaktır. Cennet ve cehennem kalacaktır. Ve zamanın geriye doğru devam etmesi sürecinde zaman kendi bulundukları noktaya ulaşıp da hayata, hayatta olan o noktaya geri döndüğü için zaman o noktada zaten onlar hayattalar. Hayatta olan bu insanlar yer çekimi kuvvetinin olduğu yegane noktaya, mahşer meydanına doğru uçarak yola çıkacaklar ve oraya ulaşacaklardır. Bu gidiş sonsuz hızdır. Peki ne olacaktır? Bütün gezegenlerdeki insan adı verilen mahluklar hepsi orada indi ilahide toplanacaklardır. Zaman geçmişe sonsuz bir hızla yaklaşacaktır ve insanların ilk insanı olan Adem Aleyhisselam'dan sonra da zaman geriye doğru dönmeye devam edecektir. Ama Adem Aleyhisselam'la dahil olmak üzere bütün insanlar mahşer meydanında toplanacaklardır. Sura birinci üfürülmesinin sonu burasıdır. Bizim dünyamıza dahil olmak üzere bütün dünyalar yok olmuştur. Güneşleriyle birleşmişlerdir. Güneşler birbirleriyle birleşmişlerdir. Samanyolları birbirleriyle birleşmişlerdir. Ve bütün o dizayn tekrar başa geri dönmüştür. Allah-u Teala nasıl önce enerjiyi yarattıysa, sonra enerjiyi maddeye çevirmişse, bu sefer de o sıfıra doğru yaklaşılan noktada maddenin tekrar enerjiye çevrilmesi söz konusu. Allah-u Teala enerjiyi nasıl var etmişse, bu sefer de işlemi tersine çevirerek yok etmesi söz konusu. Bir varmış, bir yokmuş sevgili kardeşlerim. Olay, kainatın varlığı burada sona eriyor. Ne kalıyor geriye? İndi ilahi kalıyor. Ne kalıyor geriye? Cennet kalıyor. Ne kalıyor geriye? Cehennem kalıyor. Ve mahşer meydanındayken biz indi ilahinin bir bölümü, sonsuz bir meydanda sonsuz sayıda insan bir aradayız. Herkes öldüğü yaşta bir arada. Kıyamet günü sura birinci defa üfürüldüğünde zaman duruyor. Zaman durduğu anda bütün insanlar ölüyor. Hayatta olan bütün insanlar ölüyor. Hayatta olmayanlarsa daha evvelce öldükleri için zaten ölüdürler. İşte Kur'an-ı Kerim'in temeli odur ki bütün insanlar iki defa ölür, iki defa dirilir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki dediler ki diyor cehennemde olanlar, ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Buradan dünyaya dönmeye yol var mıdır? Allah-u Teala diyor ki yoktur. Neden öyle söylüyor? Çünkü dünya yok artık. Dünya yok olmuş. Zaman geriye doğru yürüdüğü için dünyanın da bütün alemlerle beraber yok olması, bir tek noktada toplanması, sonra da enerjiye çevrilmesi söz konusu.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sura 1. Fırılış. Zamanın durması, geriye dönmesi. Zaman durduğu cihetle yaşamakta olan insanların hepsinin ölmesi söz konusu. Sura 1. Fırılış. Ve zaman geriye doğru döndüğü için gene bulundukları yerde tekrar canlanmaları söz konusu. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Kıyamet günü yaşamakta olan insanlar o gün öldüler. Evvela onlar dirilecekler. Çünkü zamanın son parçasında öldüler. Zaman geri dönerken evvela onların bulunduğu noktaya gelecek. Oradan daha evvelki zamanlara geçecektir. Zaman oraya geri döndüğünde, yani birkaç saniye evvelki zaman birkaç saniye sonra eski noktasına geri dönecek. Döndüğü anda kıyamet günü yaşayanların hepsi, kıyamet günü yaşayıp da ölmüş olanların hepsi yeniden dirilmiş olacak. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Zaman geriye gittiğinde Adem Aleyhisselam'a kadar geriye ulaşana kadar zaman, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yaşayan bütün insanların yeniden dirilmeleri söz konusu oluyor. Allah Teala diyor, onlara sorulur, ne kadar ölü kaldınız? Birkaç saat diyorlar insanlar. Sevgili kardeşlerim, İşte büyük sır burada. İnsanlar diyorlar ki, biz toprak olduktan sonra, kemiklerimiz bile yok olduktan sonra mı, yeniden mi Allah bizim kemiklerimizi bir araya getirecek de bizi tekrar canlandıracak? Hayır sevgili kardeşlerim, böyle bir olay yok. Sadece zaman geriye geliyor. Zamanın biz hayatta olduğumuz noktaya ulaştığı an, bunların hiçbirinin olması gerekmiyor. Biz zaten canlıyız o noktada. İşte konunun arkasındaki sır burada. Ve canlı olan insanlar o canlı statüde hayattalar. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar herkes orada mahşer meydanında toplanmış. Uçarak yükseliyor insanlar mezarlarından ve mahşer meydanında toplanıyorlar. Sonra ne olur? Sura birinci defa üfürülmüştür. İnsanlar mahşer meydanında toplanmıştır. Sura ikinci defa üfürtüyor Allah-u Teala. İsrafil Aleyhisselam'ın sura ikinci defa üfürmesi üzerine orada mahşer meydanında toplanan bütün insanlar, hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Acaba niçin ikinci defa ölüyoruz? Allah Teala sura ikinci defa üfürülür, hepsi tekrar ölürler diyor. Şunun için hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Herkes mahşer meydanında öldüğü andaki durumuyla mevcut olabilir. Son anda kaç yaşındaysa, hangi hüviyetteyse o hüviyetiyle orada olabilir. Ama Allah Teala cehenneme girecek insanların da, cennete girecek insanların da aynı yaşta olacağını söylüyor. Öyleyse bir defa herkesin öldüğü andaki haliyle değil, Allah'a göre belli bir yaştaki haliyle canlanması lazım, var olması lazım
cehennemde veya cennette. Bu sebeple Allah Teala bizi öldürüyor. Yeniden canlandırmak için. Birinci sebep bu, aynı yaşta olmamız şart. Çünkü Allah Teala kadınlar da erkekler de orada cehennemde ve cennette aynı yaşta olacaklardır diyor. Ama herkes kendi öldüğü andaki haliyle mahşer meydanında toplandı. Öyleyse bu statünün değişmesi lazım. İşte bunun için Allah Teala sura ikinci defa fürtüyor. Hepimiz yeniden ölüyoruz. Sadece bunun için mi? Bir sebep daha var. Cennet veya cehennem hayatında insanların bizim bu dünyamızdaki gibi yemek yemeleri, sindirim sistemlerinde onu öğütmeleri, sindirmeleri ve bunun müteferri unsurları ne cennette ne de cehennemde olmayacak. İnsanlar yemek yiyecekler ama onları enerji bedenleri sindirmeyecek, dışkı çıkarmayacaklar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her gün milyarlarca hücreniz ölür ve onların yerine yenisi hayata gelir. Bu asli sebep dolayısıyla insanlar büyürler, sonra yaşlanırlar ve ölürler. Hücre yenilenmesi vücudunuzun temelini teşkil eder. Doğarsınız, büyürsünüz, yaşlanırsınız ve ölürsünüz. Oysa ki cennet veya cehennem hayatı sonsuzdur. Milyarlarca, belki trilyonlarca, trilyarlarca yıldır. Öyleyse böyle bir sonsuz hayatı bu bedenlerle yaşamak, ölümlü bedenlerle yaşamak söz konusu değildir. Onun için enerji bedenlerle Allah Teala bizi bir defa daha yaratmak için sura ikinci defa üfürtüyor ve hepimiz ölüyoruz. Ve sura üçüncü defa üfürülüyor. Bütün ölenler canlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün ölenlerin canlanması söz konusu. Öyleyse herkes yeniden canlanıyor ama yepyeni bir vücutla, birinci özellik, enerji bedenlerle doğuyoruz, yeniden diriliyoruz. Artık bu bedenlerde hiçbir değişiklik söz konusu olmayacak sonsuza kadar. Aynı yaşta kalacağız. Erkekler de kadınlar da aynı yaştalar. İki tane alternatif sunuluyor. Kur'an-ı Kerim'de kaç yaşında olduğumuza dair işaret yok. Ama vaktiyle insanlar, bir kısmı demişler 19 yaşındaki halimizde canlanacağız. Bir kısmı demişler 33 yaşındaki halimizde canlanacağız. Biz de doğrusunu isterseniz sormadık. Ama genç bir yaşta herkes aynı yaşta olmak üzere bir daha yaşlanmayacak bir vücutla yeniden yaratılıyoruz Allah-u Teala tarafından. Sura zaten sadece 3 defa üfürülüyor. Bundan sonra ne oluyor kıyamet günü? Bu yeni bedenlerle bedenlendikten sonra ne oluyor? Bedenlerimizin içine berzah aleminin yok olmasıyla, artık berzah alemi kalmadığı cihetle tekrar bizim bedenimize geri dönmesi lazım gelen nefsler geliyor, fizik bedenimizle birleşiyor. Onlar da fizik bedenimizin hüviyetine giriyorlar. Yani aynı yaştaki hüviyete, aynı kalıba onlar da girmiş oluyorlar. Öyleyse bütün suçları ve güzellikleri işleyen
Nefsimiz de fizik vücudumuzdur. Öyleyse hesap da o ikisine aittir. Ruh, hiçbir yanlış davranışın içinde bulunmamıştır. Hesaba çekilmesi söz konusu değildir. Ruhun cehenneme veya cennete girmesi de söz konusu değildir. O Allah'tan gelmiştir ve eğer ölmeden evvel biz onu Allah'a döndüremediysek, ölümümüzle birlikte Allah'a dönmüştür ve Allah'tadır. Geldiği yere geri dönmüştür. Sığınağı orasıdır Allah'ın zatı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda mahşer meydanında ki işlevler tamamlanmıştır. Bütün insanlar hepsi aynı yaşlardaki fizik vücutları, enerji bedenleriyle ve nefsleri de işlerinde olmak üzere mahşer meydanından bütün insanlık ayrılır ve indi ilahiye ulaşır. İndi ilahi yani Allah-u Teala'nın huzuru sonsuz sayıda hologramla donatılmıştır. Herkesin kendi hayat filmini, hologram usulü olan hayat filmini bulması hiç de zor olmayacaktır. Herkes kendi sistemine çekilecektir. Çeken sistemler otomatiktir ve hiçbir insanınki başka biriyle karışıp da onu engellemez, düğüm olmaz. Ve çekici sistem, manyetik alanlar herkesi kendi hayat filminin önüne ulaştırır. Nefs ve fizik vücut beraberliği bir perdeye veya ekrana ihtiyaç göstermeyen, üç boyutlu olarak oynayan kendi hayat filmlerini izleyeceklerdir. Bir sürücü, Kiramen Katibi Meleği, bir de şahit. Hayatımız boyunca yaptığımız her şeye onlar şahit olmuşlardır. Ve hayatımızı seyrederken üç boyutlu olarak her saniye kaybettiğimiz ve kazandığımız dereceler hem hayat filmimizde görülür hem de bizlere teslim edilen mizanlarımızda görünür. Mizan öyle bir müessesedir ki kainatta mevcut olacak bütün suçları ve güzel davranışları yani seyyiati ve hasenatı bütün alternatifleriyle muhtevasına alan Allah'ın bir ilahi kompütürüdür. İlahi bilgisayarıdır. Ve her türlü davranış biçiminin bütün kast unsurlarıyla birlikte hesap edilmiş şekilleri, sonuçları oradadırlar. Ve hayat filminizi gördüğünüz zaman neden iki tane hayat filmi seyrediyorum diye meraklanmayın. Bir tanesi düşünceleriniz. Neyi nasıl tasarladınız? İkinciler efaliniz. O tasarladığınız şeyleri nasıl gerçekleştirdiniz? Başınıza neler geldi? Biri hakikat platformunda, fizik platformunda, diğeri imajiner platformunda, düşünce standartlarında. Ama her ikisi de görüntü. Böylece hayatınızın hangi standartlarda, hangi düşüncenin ağırlığı altında, hangi ölçüde kasıtla, taammütle neler işlediğinizi ve bu sebeple o taammüt miktarına göre aldığınız negatif dereceler ve pozitif dereceler, yani nakıs ve zayıf dereceler, yani artı ve eksi dereceler hep orada, her saniye görünmekte.
O Allah-u Teala'nın sonsuz adaletini temsil eden elinizdeki mizanla karşılaştırdığınız zaman hayat biliminizdeki bütün rakamlar, bütün saniyelerde elinizdeki mizanla hep eşit. Anlarsınız ki size kıl kadar zulmedilmemiştir. Bütün Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri Dağ-ı Sibi'deki mürşitlerin şahitleridir. Mürşitlerin hepsi kendilerine tabi olanların şahitleridir ve olmayanların da şahitleridir. Bütün Resuller Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitlerin şahididir. Ve devrin imamı da bütün kavimlerdeki Resullerin şahitleridir. Bütün zaman parçalarının temsilcileri oradadırlar. Bütün zaman parçalarındaki devrin imamları, bütün zaman parçalarındaki bütün ülkelerdeki Resuller, bütün zaman parçalarındaki bütün Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler, onun altındaki derece derece diğer mürşitler ve nihayet kiramen katibi melekleri, bir sürücü, bir şahit, hepsi oradadırlar. Görüldüğü gibi devrin imamı bütün Resullerin şahididir. Kendi devresindeki bütün Resullerin şahididir. Bütün Resuller, bütün mürşitlerin şahididir. Bütün mürşitler, daha alt kademedeki mürşitlerin şahididir. Onlar da daha alt kademedeki mürşitlerin şahididir. Ve nihayet kiramen katibi meleklerinin şahidiyle birlikte 7 tane şuhud kademesi oluşur. Ne olur? Hayat filmlerimizi görürüz. Oradaki kaybettiğimiz ve kazandığımız derecelerin sonucuna göre eğer kazandığımız dereceler fazlaysa hayat filmimiz bize teslim edilir sağ tarafımızdan. Bunun manası cennete gidilecektir. Hayat filmlerimiz eğer kaybettiğimiz dereceleri fazlaysa sol tarafımızdan teslim edilecektir. Manası cehenneme gideceğizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o gün herkes bir ayırıma tabi tutulacaktır kendi hayat filmleri gereğince ve ya cehennem ya da cennet söz konusu olacaktır. Bu vücut bulan olay Allah'ın da şahit olduğu bir mahkemedir. Mahkeme-i Kübra budur. Allah Teala buyuruyor ki Mahkeme-i Kübra için o gün ağızlarınızı mühürleyeceğiz diyor Allah Teala. Ve uzuvlarınız konuşacaklar. Yani yaptıklarını gösterecekler. O gün kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor Allah Teala.

O gün diyor Allah size yaptıklarınızı gösterecek diyor, haber verecek diyor. Doğumumuzdan ölümümüze kadar her saniyemiz orada yer almıştır. Üç boyutlu olarak etrafımızda kimler varsa onlar da hayat filmimizde beraber olarak yer alırlar. Biz de başkalarının hayat filmlerinde, onlara ait olan bölümlerde gene onlarla beraber yer alırız. Mahkeme-i Kübra bir yerde cereyan eder. Sadece indi ilahide. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu hayat filmleri indi ilahiden kıyamet günü tekrar geçmişe götürülecektir. Kimlerin hayat filmleri pozitif bakiye vermişse, onlar zemin kattan 7 kat yukarıda illiğinde, yani 7. gökkatının 1. alemi olan kader hücreleri bölümünde yerleştirilecektir. Altıgen bir kapıdan geçilerek girilen o sistemlerde bütün hayatınız mevcuttur. Herkes için ayrı bir hücre, ayrı bir sonuç. Ama zemin kattan 7 kat aşağıda cehennemin 7. katında da, esveli safiliğinde de, sicciğinde de cehenneme gideceklerin kader hücreleri vardır. Kıyamet günü sonuçlar belli olduğu için onlar geriye zamanın başına götürülürken ayrım kesin olarak yapılmıştır. Orada zemin kattan 7 kat aşağıda hayat filmleri olanlar, onlar füccardır. Şeytanın fücuruna tabi olanlar. Zemin kattan 7 kat yukarıda, 7. gök katında illiğinde kadercileri bulunanlar, onlar da ebrardır. Birinin sahipleridir. Cennete girecek olanlardır. Peki ne olur? Hayat filmlerimiz tamamlandı ve bize teslim edildi. İster cennetlik olsun insanlar, ister cehennemlik olsun, hepsi mutlaka evvela cehenneme girer. Cehennemin kapılarında farklı bir işlem söz konusudur. Kimin hayat filmi sağ tarafındaysa, o kişi cehenneme ulaştığı zaman cehennemin şeffaf kapılarından uçarak içeri girer. Kapılar onlara engel olmaz. Kapılardaki elektronik sistemler buna göre duyarlı kılınmıştır. Ama kimin hayat filmleri sol tarafından verildiyse, onlar cehennemin içine giremezler. Mutlaka kapı yukarı kaldırılacaktır. Ve cehennemde kalmak üzere girenler, yüzleri toprağa sürtülmek suretiyle zelil bir şekilde cehenneme gireceklerdir. Ve arkalarından kapı tekrar kapanacaktır. Ard arda gelen bütün cehennem mensupları, cehenneme hiçbirisi yürüyerek ayakta giremez. Hepsi mutlaka yerde sürünerek 30 santim veya daha biraz fazla açılan kapıdan geçebilmek için mutlaka burunları yere sürtünerek gireceklerdir. Kur'an'daki ifade aynen böyle. Ve herkes cehennemi görecektir. Cehennemde kalanlar ait oldukları cehennemlere dağıtılacaktır. Ama cehenneme gidenler
o cehennemdeki korkunç sahneleri gördükten sonra sonsuza kadar o insanların o işkenceleri çekeceğini düşünerek Allah'a sonsuz hamdler ve şükürler ederek cehennemi terk ederler. Cehennem kapıları onların çıkmaları için de müsait bir zemindedir. Kapılar açılmaz ama kapının içinden, şeffaf kapıların içinden uçarak çıkarlar cennete girecek olanlar ve oradan ait oldukları cennetlere uçarlar. Sevgili kardeşlerim, bu arada Sırat Köprüsü diye bir şeyden bahsedilir. Herkes bir Sırat Köprüsü'nden bahseder. İnsanlar onun üzerinden ya sürünerek geçerlermiş, ya yürüyerek geçerlermiş, ya koşarak geçerlermiş, ya da uçarak geçerlermiş. Ve kim o Sırat Köprüsü'nden aşağı düşerse, onlar cehenneme gideceklermiş. Cehennem aşağıdaymış, Sırat Köprüsü'nün altındaymış. Ama kim kurban kesmişse, o koçun boynuzuna yapıştı mı, Sırat Köprüsü'nü mutlaka aşarmış. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi masal. Bunların hiçbirisi hakikat değil. Bu konudaki hadis-i şerif de yok. Söylenenler uydurma hadisler. Çünkü Kur'an'a göre Sırat Köprüsü tatbikatı mümkün değil. Evvela Allah Teala Meryem Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde içinizden diyor kıyamet gününü cehenneme uğramayacak, cehenneme girmeyecek hiç kimse yoktur diyor. Cennete girecekleri ise biz oradan alıp cennete ulaştıracağız diyor. Ey sevgili kardeşlerim, madem ki herkes indi ilahiden cehenneme mutlaka ulaşacak, öyleyse indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsünün bulunması mümkün değildir. Çünkü eksiklik yok. Bir tamam, bütün insanlar mutlaka cehenneme gidiyorlar, giriyorlar, yani uğruyorlar. Bir kısmı uğramış oluyor, bir kısmı ise kalmak için oraya gitmiş oluyorlar. Ama hepsi gidiyorlar. Meryem 73. Öyleyse indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsünün bulunması mümkün değildir. Peki ya cennete girecekler? Onlar için de telafat yok. Onlar için de eksilme yok. Cehennemden o şeffaf kapılardan uçarak çıkan cennete gireceklerin hepsi de oradan çıkıp cennete ulaşacaklar. Gene aralarından düşüp de cehenneme geri dönecek olan kimse yok. Öyleyse sırat köprüsü yok. Ama sırat-ı müstakim var. Gerçekten sırat-ı müstakimden düşmek de söz konusudur. Sırat-ı müstakime çıkamamak da söz konusudur. Sırat köprüsü için söylenen şeyler sırat-ı müstakim için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, zaten sırat köprüsü diye bir tabir yanlış, öyle değil mi? Sırat yol demek. Sırat köprüsü, yol köprüsü. Akılcı bir tabir mi? Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol demek. Kime istikametlenmiş? Allah'a istikametlenmiş. Allah Teala Kehf Suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sırat-ı müstakim, Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır. Allah'a istikametlenmiş yol. İşte sevgili kardeşlerim, bu yoldan düşmek var. Bu yolu aşıp cennete değil, Allah'a ulaşmak var. Ama Allah'a ulaşanlar mutlaka cennete ulaşacaklarına göre gene cennete ulaşmak dolaylı bir şekilde sayılabilir. Öyleyse buradaki müesseseye dikkat edin.
burada o yoldan düşmek söz konusu. Nasıl? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona söz vermiştir. O kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Yani sırat-ı müstakimi o kişi mutlaka geçecektir. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi. Ama o noktadan itibaren de şeytan kişiye şiddetli musallat olacaktır. Bütün gücüyle onu Allah'ın velayetinden düşürmeye çalışacaktır. Eğer bunu başarırsa fısktayken, küfürdeyken, dalaletteyken Allah'a ulaşıp Allah'ın evliyası olan kişi evliyalıktan düşer, sırat-ı müstakimden de düşer. Sıfır noktasına geriye gelir. Allah verdiği her şeyi geriye alır. O kişi artık idrak de edemez. Allah onu idraksiz kılar. Çünkü ondan aldığı ekinleti tekrar kişinin kalbine koyacaktır. Ve kişi artık idrak edememeye başlayacaktır. Kulaklarına vakrayı tekrar koyacaktır. Kişi işitmemeye başlayacaktır. Gözlerine tekrar hicab-ı mestüre koyacaktır. Kişi irşat makamına artık mürşit olarak bakmayacaktır. İrşat makamından şüpheye düşmüş, onu defterden silmiştir. Ve o şartlara mutlaka geri döndürülecektir. Devrin imamının ruhu başından alınacak, kendi ruhu fizik vücuduna geri döndürülecektir. Kalbindeki iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi konulacak ve tekrar kalp mühürlenecektir. Bütün şartlar geri döndüğü için kişi idraksiz olacaktır. İşte Allah Teala'nın Nahl Suresi'nin Allah Teala diyor ki Nahl Suresi'nde sizi Allah Teala hidayete erdirdikten sonra tekrar idraksiz bir hale getirebilir diyor. Sizin davranış biçimleriniz, sizin yanlışlarınız sebebiyle. Sizi Allah yarattı diyor. Sizi yine o öldürecek. İçinizden ömrün en reziline çevrilen vardır ki idrak sahibi olduktan sonra tekrar idraksiz olurlar. İşte bu ayetle Nahl Suresinin 70. ayet-i kerimesiyle Allah Teala onu anlatıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, işte kıyamet olayı söylediğimiz standartlar içinde gerçekleşen bir olgudur ki kıyamet hepimiz için geçerlidir ve bir gün mutlaka kopacaktır. Çok da uzaklarda olmadığını düşünüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir akşam daha kıyamet konusundaki bir söyleşiden sonra inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat Allah mesala ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Öyleyse Allah'ın yolunda bir güzelliği daha yaşamak üzere beraberiz. Doğru düşünme alışkanlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynı hep doğrulardan oluşur. Sadece doğrulardır ki insanı hedefine ulaştırabilir. Her yanlış hedeften sadece uzaklaştırır. Öyleyse hedef ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hedef ne? Hedef 7 tane Allah'ın yegane dininin, İslam dininin, Hanif dininin, kainatın tek dininin 7 safhasını yaşamak. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. İrşad makamına ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek 3. Fizik vücudu ve içi Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İradeyi affedersiniz, irşada ulaşmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 safhalı bir işlemle karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve bunu hiç unutmayacaksınız. Başka bir din hiç olmadı. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, son peygambere kadar Hanif dininden başka hiçbir din olmadı. Tek Allah'a inanan, Allah yolunda tek bir toplum oluşturan ve ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim eden insanların dini, kainatın tek dini. Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de kendilerine tabi olanlarla beraber yaşadıkları tek din. Bu din doğru düşünme alışkanlığının yegane dinidir. Öyleyse neyi doğru düşüneceğiz? Sevgili kardeşlerim, cevap çok basit. Etrafınızdaki insanlara bir bakın. Neyi doğru düşünüyorlar ki? Her şey yanlış. Öyleyse siz doğru düşünme alışkanlığının sahiplerisiniz. Bir düşüncenin, bir talebin, bir niyetin, sadece bir tek niyetin, Allah'a ulaşma dileğinin
sizleri mutlak olarak kurtaracağını biliyorsunuz. Bu bir doğru düşünmedir. Peki dışınızdakiler ne düşünüyor? Hayır, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir olay yoktur. Hem de bu bir saçmalıktır. İnsanlar yüzlerce sene, affedersiniz, ömrü boyunca 50 sene, 60 sene Allah-u Teala'ya ibadet etsinler. Ondan sonra da Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler diye cehenneme gitsinler. Böyle saçmalık olur mu diyorlar. Siz de deyin ki olur, olur deyin. Hele bu saçmalığı yaparsanız kıyamet günü olup olmadığını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala son derece net olarak söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَعْدُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar,

Kimdir Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Allah'ın ayetlerini bilmeyenler. İşte onlar yanlışları yapacak olanlardır. Siz doğruları yapacaksınız. Olayların akışı içerisinde Allah'ın doğruları her zaman doğrular sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O doğrulara dikkatle bakın. Sizi kurtaracak olan sadece Allah'ın doğrularıdır.

Öyleyse Allah Teala hükmünü açık açık veriyor. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dilemezse, dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Ondan sonraki kişinin vücuda getirdiği hiçbir şey onu kurtaramaz. Eğer Allah'a ulaşma dileği yoksa, kişi kendi iradesini kullanmamışsa Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde, iradi talebi yoksa, böyle bir talebin sahibi değilse kişi, o zaman bu kişi kaybetmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman bu kişi kaybetmiştir. Öyleyse nedir doğru düşünme? Burası cennetle cehennemin kapılarını açan veya kapayan son derece önemli bir karar yeridir. Ya sonsuz bir cehennem hayatını seçeceksiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, o zaman gideceğiniz yer cehennem olacak. Ya da Allah'ın cennetine girmeyi dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Öyleyse siz bunları söylediğiniz zaman, İslam'ın 7 tane safhasından bahsettiğiniz zaman, onlar size inanmayacaklardır. Yanlışlardan oluşan, eksik öğrendikleri bir Kur'an kültürüyle sizin karşınıza çıkacaklardır hep. Sizi küçültmeye çalışacaklardır. Ama kaybeden hep onlar olacaktır. Belki hiçbir zaman bu asrın hidayet asrı olduğunu, 21. yüzyıldan bahsediyorum, üçüncü bin yılın başlangıcından bahsediyorum, bilmeyeceklerdir. Ve kendilerine düşeni yapamadan bu dünyadan ayrılacaklardır. Ve tabii kendilerine yazık edeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, doğru düşünme alışkanlığının sahibi olacak sizlersiniz. Ve bundan sizi men edecek olan sadece bir tek düşmanınız var, İblis. Allah'ın bütün doğrularına karşı çıkar ve yanlış ilmi kendilerine ilim edinenlerin, faydasız ilmin sahiplerinin devamlı saygısızlıklarına muhatap olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Bunca ilahiyat fakültesi, din öğrenilen imam hatip okulları vesaire ve konunun vahametini
takdir edebiliyor musunuz? Öğrendikleri ilimle hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Gözümüzün önünde insanlar ilim öğreniyorlar ama bu ilimle kurtulup Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değil. Ve sizlere diyorlar ki siz de bu ilmi, bu yanlış ilmi öğretmek mecburiyetindesiniz.

Dünyanın son evresinde gene aynı yanlış, aynı standartlarda devam ediyor. Öyleyse doğru düşünce alışkanlığı sadece doğru temeller üzerine oturan ilmin size kazandıracağı bir vasıftır. Öyleyse her şeyden evvel ilk vazifeniz odur ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve herkese Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde kurtulmalarının mümkün olmadığını söylemek zorundasınız. Belki onlar hiçbir zaman sizi idrak edemeyeceklerdir. Ama buna rağmen söylemek mecburiyetindesiniz. Belki sizi ellerindeki hukuki müeyyidelerle cezalandırmak isteyeceklerdir. Ama buna rağmen söylemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece doğrular ve yanlışlar var. İşte böyle bir dizaynda doğruları ve yanlışları bilenler sizler oluyorsunuz. Onun için sizler geleceğin meşalelerisiniz. İrşat meşaleleri. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah'ın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine götürecek olan bütün doğrularının kaybolduğu, yok olduğu, insanların din anlayışı çerçevesinde sadece onları kurtarması mümkün olmayan kesimle meşgul oldukları ve onların yeterli olduklarını zannettikleri bir çağda yaşamaktasınız. Her peygamber devrinde insanlar doğrularla bir defa daha karşılaştırılmışlar ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir defa daha aynı olgu yaşanmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in dini, bütün peygamberlerin yegane dini bir defa daha lanse edilmiş. Bir defa daha insanlığa yayılmış. Ama iblis, o sinsi mahluk, elinde çok büyük bir koz var sevgili kardeşlerim. Bu kozun adı zaman. Sonsuz hayatı içerisinde kıyamete kadar yaşayacak. Kıyametten sonra da zaten yine yaşamaya devam edecek. Ama cehennemde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı siz bugün yaşıyorsunuz. Ama dışınızdakiler, onların büyük kısmı, %90'dan fazlası yaşamıyor.

Bütün dünyanın %90'dan fazlası Allah'ın yegane dinini, hanif dinini yaşamıyorlar. İslam alemi de, Hristiyan alemi de, Musevi alemi de hepsi büyük kısım itibariyle, %90'dan fazlası itibariyle dinlerini yaşamıyorlar. Bu büyük çoğunluğun karşısında dinlerini yaşayanlar olarak sizler varsınız. Allah'ın sevgilileri. Doğru düşünebilen, doğrulara dayalı düşünebilen onlar sizlersiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde her şeyi en güzele ulaştıracak olan bir bilgiyle, bir ilimle cihazlandırıldınız. Allah'ın ilmi. Bu ilmi 14 asır evvelle mukayese ettiğiniz zaman tam olarak yerlerine oturduğunu öğrendiniz. Bundan 14 asır evvel sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Sizler de Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Onlar kainatın en büyük irşat makamına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştılar. Sizler de zamanınızdaki mürşitlere tabi oluyorsunuz. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Siz de çoğunuz, çok büyük bir kısmınız ulaştırdınız. Gördünüz ki zor bir şey değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birkaç ay içinde, 3 ayda, 4 ayda, uzun sürdü diyelim, 6 ayda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Çünkü bu işi yapacak olan kendileri değildir. Allah yapacaktır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, doğrular üzerine kurulan bir dizaynın sahibisiniz. Düşünceleriniz bu devre ışık tutacak doğru düşüncelerdir. Hidayet devrinin, asr-ı hidayetin ışıklarısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir nizamı Allah insanları ilk yarattığı andan itibaren kurmuş ve bununla amel edin diye insanlara emretmiş. Adem Aleyhisselam ve ona tabi olanlar yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, kardeşi Kabil tarafından öldürülen Habil'in bir hakkın takvanın sahibi olduğunu görüyoruz. Öyleyse İslam'ı kainat üzerindeki adı olan Hanif dinini Hazreti Adem ve ona tabi olanların hepsi yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, İblis ne yapıyor? Zamanı elindeki o en güçlü silahı
mutlaka kullanıyor. Her peygamber devrinde, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de ona bağlı olanlarla beraber yaşanan Hanif dininin 7 safhası o devirde yaşanmış. Ondan evvelki bütün peygamberler devrinde yaşanmış ve aradan 1400 küsur yıl geçmiş. Bu zamanı değerlendirmiş İblis. Bütün insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan konuları insanlara unutturmayı başarmış. Ve insanlara onlar da boş kalmasın, bir şeyler yapsınlar ve bu yaptıkları bir şeylerin kendilerini kurtaracağına inansınlar. Ama onlar, insanlar kurtulamasın, cehenneme gitsinler diye bir temel düşüncenin sahibi olan iblis bunu yapmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte koskoca bir İslam alemi, 1 milyardan fazla insan artık dinlerini unutmuşlar. Dinlerinin temel umdelerini unutmuşlar. Dinlerinin bütün sahabe tarafından yaşanan 7 safhasını unutmuşlar. Hristiyanlar da unutmuş. Museviler de unutmuş. Ve 100'den fazla din çıkmış ortaya. Veya insanların din zannettikleri şeyler çıkmış. Ama kurtuluşları, insanların kurtuluşları özellikle engellenmiş. Şeytan insanlara Allah'a ulaşmayı, dilemeyi unutturmuş. Şeytan insanlara tabiiyeti unutturmuş. Şeytan insanlara ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, bunları bugün din adına ahkam kesenlerden kime söylerseniz söyleyin, hepsi sadece reddedeceklerdir. En korkuncu, hiçbir delile dayanmadıkları halde reddedeceklerdir. Ve delilleri hiçe sayacaklardır. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece nefslerinin o korkunç kibiri yüzünden ya bizim bildiklerimizin yanlış olduğunu halk anlarsa ve biz artık bu sahip olduğumuz yerlerden ayrılmak mecburiyetinde kalırsak, böyle bir düşüncenin tesiri altında insanlar hakikatleri öğrendikleri halde o hakikatlerden uzak kalıyorlarsa, insanların o hakikatlerden bahsetmeleri karşısında hayır, öyle bir şey yoktur. İslam'da sadece İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkes Allah'ın cennetine girer ve Allah'a da teslim olmuş olur. Çünkü İslam teslim olmak demektir. 5 tane şartı var. O 5 şartı yerine getiren herkes Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, doğru düşüneceksiniz. Doğru düşünceniz ancak doğru temeller üzerinde, Allah'ın Kur'an hakikatleri üzerinde gerçekleşebilir. Ne zamandan beri insanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar artık.
bir kılıf dikmişler, bir torba. Torbanın içine asmışlar Kur'an-ı Kerimleri. Rafa kaldırmışlar. Sevgili kardeşlerim, insanların kurtuluşu sadece Allah'ın söylediklerine bağımlıdır. İblis de her devirde sadece buna çalışır. Allah'ın söylediklerini unutturmak ve doğruların yerini yanlışlarla doldurmak. İşte böyle bir durumda Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah ne demişse bugün hep aksinin geçerakçı olduğunu göreceksiniz. Allah neyi emrediyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanların, bugün dünyada yaşayan insanların %90'dan çok daha fazlası, rakam veremiyoruz daha üstü için. Ama %90'dan fazlası oldu kesin. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunu ayetlerle hatırlatıp ispat ettiğiniz zaman da sadece kızıyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, siz sadece doğruları söylüyorsunuz. Onların size kızmasına rağmen de söylemeye devam etmek mecburiyetindesiniz. İşte probleminiz buradan başlıyor. Yanlışlarının anlaşılacağı endişesine kapılanlar size düşman oluyorlar. En çok hüzün duyduğumuz nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar kendi kurtuluşlarının bu söylediğimiz standartlarda olduğunu hiç düşünmeden kendi kurtuluşlarını mahvetmekteler. Öyleyse daha başlangıçtan itibaren her şey çözümsüz oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın insanlık tarihiyle paralel yürüyen hükümlerinin dikkat etmenizi istiyorum burasına. Şeytan sadece insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan parçasını yok etmeyi başarmış. Daha fazlasına özellikle gitmiyor. Düşüncesi şu: insanlar namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler, hacca gitsinler, kelime-i şehadet getirsinler. Bunları yapsınlar ki bunlarla meşgul olsunlar. Bunları yapanların da
cennete gireceğini düşünsünler. Bu onları hiçbir zaman kurtarması mümkün olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onları hiçbir zaman kurtarması mümkün olmayan bu vasıtaları kendilerine amaç edinsinler diyor. İşte iblis sevgili kardeşlerim bir defa daha başarmış durumda. Bir defa daha insanlar bütün dinlerde hedeflerini tamamen kaybetmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın o dizaynına dikkatle bakın. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki bu dizaynı içerisinde insanlar bir kazandıkları muhteva üzerinden bir neticeye gitmişler. Öğrendikleri yanlış şeyleri baş tacı etmişler ve asırlardır bu doğrulardan ayrılma işlemini iblis adım adım gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, iblisin bu konudaki gayretlerini Allah-u Teala engellemek için ne yapmış? Hiçbir kavmi resulsüz bırakmamış. Hiçbir devirde. Her kavimde yaşayan resuller her devirde yaşamakta devam etmiş, bugüne kadar gelinmiş. Her kavimde yaşayan o resuller insanlara Hazreti Musa ne yapmışsa, Hazreti İsa ne yapmışsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa, yani nasıl Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini teslim etmişlerse, onları bütün zaman devrelerinde, bütün kavimlerdeki resuller hep öğretmeye devam etmişler. Ve her devirde bu insanlar etraflarındaki kendi toplumlarının düşmanlığını kazanmışlar sadece. Ama böyle oluşu onları hiçbir zaman yıldırmamış. Hayatlarını Allah'ın doğrularına adamışlar. Her devirde insanları kurtarmak için hep savaş vermişler. Sevgili kardeşlerim, insanları kurtarma mücadelesinin, fazilet mücadelesinin o büyük onuruna layık olanlarsınız. Sadece doğruları öğrenen ve söyleyenlersiniz. Bu faziletin sonsuz mirasçılarısınız. İşte içinde yaşadığımız bu devirde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerde %10'un altında bir halk kitlesi Allah'ın doğrularını yaşıyorlar.
Onlar için Hristiyanlık, Yahudilik, İslam veya başka dinler diye bir din yok. Başka başka dinler yok. Sadece bir tek dini yaşıyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. İşte Musevilere bakın. Hazreti Musa'dan bu tarafa, Hazreti Musa'dan evvel gelmekte olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevasını yaşayan %10'dan küçük bir grup. Hazreti Musa'dan bu tarafa hep tabiiyetle gelen bir gelenek sürdürmesiyle bugüne ulaşmışlar. Onlar da sizin söylediklerinizi söylüyorlar. Sizin söylediklerinizi yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Tabi oluyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Nefslerini Allah'a teslim ediyorlar. Ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Bugün de yaşıyor onlar. Hristiyanlarda da Hazreti İsa'dan bu tarafa aynı geleneği devam ettirenler var. Önce Hazreti İsa'ya tabi olanlar, sonra o tabi olanlara tabi olanlar, sonra onlara tabi olanlar, ondan sonraki gelenlere tabi olanlar ta bugüne kadar gelmiş. Bugün de Hristiyanların içinde bizim yaşadıklarımızın aynını yaşayanlar var. Bizim gibi namaz kılanlar, bizim gibi oruç tutanlar Ramazan ayı boyunca. Bizim gibi zikir yapanlar. Ve Arapça diliyle İslam adı verilen Hazreti İbrahim'in dininin, Hazreti Adem'in dininin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dininin gereklerini yerine getiriyorlar. Aralarında çünkü hiçbir farklılık yok. Tek bir din var olmuş ve var olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, eğer inanıyorsanız bana, diyor Allah Teala, bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız, diyor, en kuvvetli sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, karşınızdakiler doğruları öğrendikçe sarsılıyorlar. O da doğruymuş. O da doğruymuş. O da doğruymuş. Nasıl olmuş da biz asırlarca doğrulardan hep sapmışız, sapmışız, sarkmışız diye bir kısmı ciddi bir hüznü yaşıyorlar. En kötüsü bulundukları yerler, mevkiler ve kurdukları dostluklar itibariyle bunu açıklamaktan kaçıyor din adamlarımızın bir kısmı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dini sadece doğrulardan oluşur. Doğruları da yaşayacak olanlar ve yaşatacak olanlar onlar sizlersiniz. Her güzel şeyin güzelliğini düşünün. Her güzel şeyin güzelliği Allah'ın doğrularından hareket ederek yakalanır.
Allah sizden ne istiyor? Nefsinizdeki bütün afetleri yok etmenizi istiyor. Ne istiyor? Nefsinizle ruhunuz arasındaki mücadeleyi böylece bitirmenizi, iç dünyanızda sonsuz bir mutluluğu yaşamanızı istiyor. Ne istiyor? Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ederek onların yerine faziletleri monte etmenizi istiyor. Bununla neyi sağlayacaksınız? Bununla başka insanlarla olan kavganızı bitireceksiniz. Onlar nefslerinde hep afetler olacaklardır. Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmeleri lazım gelenlerden hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bunları hasbelkader bir takım kitaplardan okuyanlar da bunlar mı? Bu daimi zikre ulaşmak, nefs tezkiyesi yapmak, bunlar ifrattır. Siz orta yoldan gidin. Öyle söylüyorlar. Orta yolun ne olduğunu soruyorsunuz. Diyorlar ehli sünnet vel cemaat akidesi. Peki diyorsunuz ne yapar bu ehli sünnet vel cemaat akidesi? İslam'ın 5 tane şartını yerine getirir. Yetmez mi diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki yetmez. Asla yetmez. Lütfen Allah'ın Kur'an'ına biraz göz atın. O elinizdeki din kitapları sizi kurtaramaz. Allah Teala onların adına emaniye diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığınızı mutlaka kurun. 7 tane temel üzerine inşa edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz. Ruhunuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırabilmek için önce tabiyetiniz lazım. Üzerinize farz. Sonra tabiyetle birlikte ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, nefs tezkiyesine başlamanız, fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması. Sonra ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, başka bir ifadeyle Allah'a sarılması, başka bir ifadeyle meaba sığınağa sarılması, sığınağa sığınması. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Sonra nefsinizi, sonra irşada ulaşmak ve iradenizi Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Sevgili kardeşlerim, İblis nasıl yakalamış insanları, nasıl cehenneme mahkum etmiş, inanılmaz bir akılcılıkla. Şimdi insanlara şu mukayeseyi yaptırıyor. Ömrü boyunca namaz kılmış bir insan, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demiş. Bu insan Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Hiçbir şekilde. Öbür taraftan biz şu anda kimlere hitap ediyoruz? Yaşayan insanlara, hayatta olan insanlara. Bu insanlar akıllarını başlarına toplayabilseler, Allah'a ulaşmayı dileseler, diledikleri anda kurtuldular. Mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İblisin bu şu korkunç tuzağının şuradaki kurnazlığına bakın. İnsanları o istikamette kışkırtıyor ve o insanlar olur mu canım diyorlar, biz ömrümüz boyunca namaz kılmışız, oruç tutmuşuz, zekat vermişiz, hacca gitmişiz,
kelime-i şehadet getiriyoruz. Biz kurtulmayacağız da şu Allah'a ulaşmayı dileyip ertesi gün ölen adam mı kurtulacak? Evet. Aynen öyle olacak. Onun için bize siz bizim söylediğimizi söylemedikçe biz sizi konuşturmayız diyenler, biz konuşuruz. Siz sadece kendi hükümlerinizi icra edebilirsiniz. Kesilen seslerin aksi sedası çok üst seviyeden gelir. Öyleyse biz insanların kurtuluşuna hayatımızı adamışız. Başka hiçbir şeyle meşgul değiliz. Ve insanların kurtuluşu için bu hayatı seve seve veririz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah içinize ideal koymuşsa, kendinizi insanların kurtuluşuna adamışsanız, Allah size doğruları öğretiyorsa ve öğretmekle mükellefsiniz. Eğer öğretmekle mükellefseniz, hayatınız boyunca bunu yapacaksınız. Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor. Şu anda din camiasına bakıyorum sevgili kardeşlerim. Herkes bize düşman. Peki niçin düşman? Allah'ın doğrularını söylüyoruz diye düşman. Sadece o söylediklerimizle insanlar kurtulabilecek diye düşman. Onların iddiasıyla hiç kimse kurtulamayacak diye düşman. İblisin bu dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes karşımızda. Bu kadar grubun arasında doğruyu söyleyen sadece biz varız. Ne kadar korkunç bir tuzağın içerisinde şu insanlar, görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar Allah'a ulaşmayı dileseler hepsi kurtulacaklar akın akın. Ama dilemiyorlar. Ve bizim yanlışı söylediğimizi zannediyorlar. Yüzlerce, binlerce delile hiç bakmıyorlar bile. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim delil değilse, asırların değişmeyen kitabı delil değilse nedir delil? Öyleyse doğru düşünün ve mutlaka düşüncelerinizi Allah'ın doğrularına istinad ettirin. Hiç kimseden korkmayın. Allah bizimle beraberdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Zulüm sonsuz değildir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Tamam. As-salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgi, insana huzur veren, mutluluk veren çok güzel bir duygu. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef olarak mutluluğu veriyor. İnsanlar içinse en kolay şey başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Böyle bir dizayn içinde insan kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa asıl kendisi mutlu oluyor. Çünkü o bir kişi, çevresinde ise birçok insan var. Madem ki her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacak, iki kişiye, üç kişiye, dört kişiye, beş kişiye, on kişiye, daha fazla kişiye mutluluk ulaştırdıkça kendisinin mutluluğu artarak devam edecek. O zaman aynı şarkıyı söyleriz herhalde. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Neydi şarkının adı? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Madem ki Allah Teala hepimizin mutlu olmasını hedef tayin etmiş ve bu hedefi tahakkuk ettirmek üzere Tevrat'ı indirmiş, sonra İncil'i indirmiş, en sonra da Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Yani Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, üç peygambere, üç nebiye Allah Teala üç tane kitap indirmiş. Bu kitapları incelediğimiz zaman görüyoruz ki 7 safa ve 4 teslim içeriyor. Tevrat'ı incelediğimiz zaman da, İncil'i incelediğimiz zaman da, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman da aynı şeyle karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet ve böylece ruhun bedenden ayrılması, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, yani Allah'a teslimi, birinci teslim. Sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safhada 4 tane teslim. Ve dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Birinci teslim. Fizik bedenimizi Allah'a teslim edeceğiz. İkinci teslim. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz. Üçüncü teslim. İrademizi Allah'a teslim edeceğiz. Dördüncü teslim. Her biri daha üst, daha üst, daha üst seviye bir mutluluğu muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, görevimiz, hepimizin asli görevi insanları mutlu etmek olmalı. Acaba neden Allah Teala bunu bize emrediyor? İnsanlara mutluluğu ulaştırmamızı emrediyor. Ama bir ilavesiyle bunları mutlu edin ve böylece
Siz mutlu olun neticesine ulaşıyoruz. Biz bir kişiyiz. Herkes birer kişi. Ama etrafımızdaki insanlar çok. Konunun güzel tarafı, o insanların her birine hangi ölçüde mutluluk ulaştırabilirsek, ne kadar mutlu edebilirsek onları, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşamak imkanının sahibiyiz. Allah Teala muhteşem bir kanun koymuş. Mutlu et, mutlu ol. Ama sen bir kişisin, etrafında var 100 kişi. Öyleyse madem ki bir insan etrafındaki insanların her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşamak imkanının sahibi, o zaman hepimiz bir ömür boyunca çok mutlu insanlar olabiliriz. İşte bu açıdan bakmamız lazım dünyada verilen bu gezegendeki hayata. Mutlu etmeliyiz ve her birine ulaştırdığımız mutluluk seviyesinde biz de mutlu olmalıyız. Biz bir kişiyiz. Eğer o gün 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, onların her biri A kadar mutlu olur ama biz 10A kadar mutlu oluruz. Her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katı kadar biz mutlu oluruz. Ne kadar güzel bir kanun. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Ve kanunu koymuş. Mutlu olmanın yolu mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar için Allah Teala kanunlarını koymuş. İnsanlar mutlu olmanın peşinde ama mutsuzlar. Arkasında ne var? Allah'ın kanunlarını unutmak. Allah'ın kanunu son derece basit. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirsen, bir başka ifadeyle kimi, insanlardan her birini ne kadar mutlu edebilirsen, o insanlara verdiğin mutluluğun toplamı kadar, 10 kişiye A kadar mutluluk vermişse, 10A kadar o kişi mutlu olur. Mutluluğu başkalarına ulaştıran kişi mutlu olur. Allah'ın kanunu muhteşem. Bu insanları nereye taşır? Başkalarını mutlu etmek istikametinde gayrete. Gayretin neticesinde mutluluğu gerçekten ulaştırabiliyorsa, insanları mutlu edebiliyorsa, o zaman onlara ulaştırdığı mutluluğun toplamı kadar kendisi Allah Teala tarafından mutlu kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi bir düşünün, zalimler başka insanlara ızdırap vermekten belki de hoşlanan insanlar. Başkalarına her mutsuzluk verdikleri zaman, her huzursuzluk verdikleri zaman onların da iştiyanlarında bir sıkıntıyı Allah Teala mutlaka onlara yaşatır. Bunun manası, ne kadar çok insana huzursuzluk verdilerse o kadar çok sıkılmalarıdır. Öyle yapmasalardı, herkesi mutlu etmeye çalışsalardı, bütün imkanlarını, zaman parçalarını başka insanların mutluluğuna adasalardı, o istikamette bir gayretin sahibi olsalardı,
Bütün insanların mutlu oldukları bir dünya tablosu çıkardı karşımıza. Ama Allah Teala insana ruhundan üfürürken ona daha evvel verdiği şey %100 afetlerle dolu bir nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire. Oysa ki bütün insanlar için mutluluğun bütün kapıları açık ve son derece kolay. Kanun mu? Mutlu et, mutlu ol. Her an etrafınızda bir değil birçok insan muhakkak ki vardır sevgili kardeşlerim. Biz insanlar ne olur onları mutlu etmeyi hedef edinsek ve bunu her başardığımızda her bir insana mutluluk verdikçe asıl bizim kendimizin mutlu olduğunu yaşamak imkanının sahibi olmak. İşte bunu asli unsurlar itibaren yerlerine oturtabilsek ve kalbimize yerleştirebilsek hepimiz için aynı şey söz konusu olur. Hepimiz başka insanları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Yaparsak ne olur? Onları mutlu ederiz. Ama onları mutlu edersek ne olur? Biz bir kişiyiz. Diyelim ki 10 kişiye mutluluk verdik. Onların her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katını biz yaşarız. Allah'ın kanunu ne kadar muhteşem öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanları cemaat halinde yaşamak istikametinde dizayn etmiş Allah Teala. Herkes bir şeyler yapıp para kazanacak. Sonra da o kazandığı parayla ihtiyaçlarını giderecek. İşte o ihtiyaçlarını giderdiği her kişi kendi sanatlarının, mesleklerinin icabı olan bir şeyleri üretmişler de oradan kazandıkları paralarla yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ne güzel kanun koymuş. Sen diyor, derzisin. Elbiseleri dik ve para kazan. Sen diyor, kumaş üreticisin. Üret kumaşları, müşterisi hazır, onlara satarsın ve bu istikamette mutlaka sana olan maliyetinden daha yüksek fiyatla onları satmak imkanının sahibisin. İşte o kâr da senin kazancını teşkil eder. Bir taraftan fizik standartlarda insanlara ulaştırdığımız şeyler, onların imalatında bizim de payımız varsa, bizi mutlu ederken, insanları mutlu etmek için kullandığımız her dakika asıl bize mutluluk veren özellikler taşır. Eğer biz etrafımızdaki herkesi mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibiysek, bu bir büyük dizaynı ifade eder sevgili kardeşlerim. Biz başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendimizin de çok açık bir şekilde mutlu olduğunu idrak ederiz. Kanun açık ve kesin. Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafımızdaki insanlardan her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz,
onların her birine ulaştırdığınız, onların her birine yaşattığınız mutluluğun aynını Allah size de yaşatır. Nasıl başkalarını mutlu ettiğiniz zaman huzur duyuyorsunuz, siz de mutlu oluyorsunuz. Ama başkalarına üzüm veren bir yanlış davranışta bulunduğunuz zaman, onları üzdüğünüz zaman siz de üzülüyorsunuz. O zaman yapılması lazım gelen şey, herkesi mutlu edecek davranışların sahibi olmak değil mi sevgili kardeşlerim? Hepimiz dünya adı verilen bu gezegende yaşıyoruz. Bizim gibi kim bilir kaç bin, belki kaç milyon gezegen var. Kainat bir sonsuzluk. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Etrafımızda yaşayan her insan bizim mutluluğumuzun bir vasıtası olmalıdır. Nasıl olacak? Biz onları mutlu ederek, her birini mutlu ederek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibi olduğumuza göre yapmamız lazım gelen şey son derece basit, kolay ve her an başarılabilen bir özellik taşır. Bir tek hedefimiz olmalı, etrafımızdaki herkese mutluluk dağıtmak, onları mutlu etmek konusunda hayatımızı adamak, kesintisiz bir gayretin sahibi olmak. İşte bunun arkasında sevgili kardeşlerim, sevgi var. Eğer biz başka insanları mutlu etmek için yaşıyorsak, bu mutluluğu her ulaştırdığımız kişinin yaşadığı, yani ona yaşattığımız, bizim yaşattığımız, onu mutlu etmek için gayret sarf edip de bizim ona yaşattığımız o mutluluğun aynını Allah-u Teala bize de yaşatıyor. Mükafat. Mutlu eden mutlu olur. Aynı şey tersi için de geçerlidir. Mutsuz olan da, mutsuz eden de mutsuz olur. Allah Teala hem sevginin ve başkalarına mutluluk vermenin bedelini pozitif olarak o kişiye ödüyor, hem de negatif davranışların bedelini, onları o yanlış davranışı vücuda getiren kişiyi, kişileri aynı seviyede mutsuz edecek olan bir hissiyat sistemini Allah-u Teala insanların davranış biçimleri dizisine yerleştirmiş. Ne ekersen onu biçersin. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, siz de o mutluluğu aynen yaşamak imkanının sahibisiniz sevgili kardeşlerim. O zaman aynı şarkıyı söylemiş olmuyor muyuz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

Başkalarına üzen davranışları o üzülen insanları daha çok tesir altına alacak şekilde ona hissettirmek. Sevgili kardeşlerim, başarabilsek bize kötülük edenlere de iyilik etmeyi başarabilsek, başka birisi bize kötülük ettiği için derecat kazanırız. O kötülüğe karşılık biz ona güzel bir davranışla cevap verebilirsek bir defa daha kazanırız. Ama o kişi bir defa kaybeder, iki defa kaybetmez. Bize yaptığı kötülük sebebiyle derecat kaybeder. Bizim ona yaptığımız güzel davranış, sevecen davranış, onu mutlu eden davranışsa ona derecat kaybettirmez. Ama mutluluk kazandırır. Öyleyse hepimiz için yapılması lazım gelen şey başka insanları mutlu etmek değil mi sevgili kardeşlerim? Onları huzur içinde yaşatacak olan bir davranış biçimleri dizisi bizlerden etrafımızdaki herkese yayılıyorsa, onların mutlu olduğunu görüyor ve bunu yaşıyorsak, asıl mutlu olan biz olmaz mıyız sevgili kardeşlerim? En mutlu olan neden? Biz insanlar etrafımızdaki 10 kişiye A kadar mutluluk versek, onların her birisi A kadar mutlu olurken, biz 10 A kadar mutlu oluruz. İşte güzellerin en güzeli, dünya mutluluğunun temeli budur. Onun için Allah Teala hep onu söylüyor. Nefret etmeyiniz. Seviniz. Nefret ettirmeyiniz. Sevdiriniz. Yüce Rabbimiz her şeyin en güzelini bizlere hedef olarak göstermiş. Sevmeliyiz. Bu konuda verdiğimizin bedelini almaya başladığımız gün, yani onlara o güzel davranışlarla şartlar ne olursa olsun davranmayı biz devam ettirirken, başlangıçta bize karşı belki cephe alan, kötü davranan insanların adım adım değiştiğini, onların da bize karşı daha güzel davranışlarda bulunduğunu yaşadıkça mutluluğumuz elbette artacaktır. Bize kötü davranan kişiye hep kızarız. Bu kişi bana kötü davranıyor deriz. Ama ya biz de farkına bile varmadan ona kötü davranmışsak? Onun neden hoşlanmadığını, neden hoşlandığını bilmeyerek onu üzecek olan bir şeyler söylemişsek, o zaman onun bize karşı cephe alması bizim yaptığımız bir hataya dayalı değil mi? Bu istikamette yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin. Kime, hangi davranış biçimimiz ters gelmişse, kimi kızdırmışsa, o zaman derhal o kişiden af dilemek mecburiyetindeyiz. Ona neden öyle davrandığımızı açıklamak mecburiyetindeyiz. Açıklamak ve af dilemek birbirinin arkasından geldiği zaman karşımızda olan kişinin bizimle bir zıddiyeti yaşaması artık söz konusu olmayacaktır.

İşte sevgili kardeşlerim, bu hedeflere hep sevgi yoluyla ulaşılabilir. Sevmek konumuzun temelidir. Sevmektir ki başka insanları bize yaklaştıracaktır. Sevmektir ki başka insanların da bizi sevmelerini sağlayacaktır. Sevmektir ki böyle olduğu için, bu hedeflere ulaşıldığı için başkaları artık bize mutsuzluk veren değil, bize mutluluk veren insanlar olacaktır. Bu güzel davranışları sebebiyle. İşte insanoğlunun başka insanları mutlu etmek istikametindeki bu Allah tarafından konulmuş kanunu kullanmamız halinde, pozitif istikamette kullanmamız halinde etrafımızdaki insanları mutlu ettiğimizi görürüz. Her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız için, o zaman etrafımızdaki 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, biz 10A kadar mutluluğu yaşayan birisi oluruz. Sırf Allah Teala'nın bize emrettiği başka insanlara güzel davranmak standartlarına uyduğumuz için. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği şey onları mutlu etmemizdir. Allah Teala'nın bundan muradı ne? Bizim her birine verdiğimiz mutluluğun aynını yaşama imkanına sahip olduğumuzu bizi yaratan Allah Teala en iyi bildiği için ister ki her an birilerine iyi davranalım da onun üzerinde vücuda getirdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayalım. Eğer bir kişiye verdiysek mutluluk, onu yaşarız. Ama iki kişiye verdiysek, bizim mutluluğumuz iki kat olur. Üç kişiye verdiysek, üç kat olur. Aynı seviyede, aynı hüviyette mutluluklar verdiysek, katlar da ona göre devamlı artacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar güzel kanunları var diye düşünmez miyiz? Mutluluk verin, mutluluk alın diyor Allah Teala. Ne kâ küfte, o kâ ekmek diyor. Kime ne kadar mutluluk verirseniz, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Yani bir insan etrafında 10 kişi olsa, her birine verdiği mutluluk A kadar olsa, kendisi 10A kadar mutluluğu yaşayacaktır. Bu bizim elimizde olan bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Herkese mutluluk vermek her an bizlerin elinde. İnsanları mutlu etmek. Bu bize huzur verir, mutluluk verir. Bu bizim duyduğumuz his, karşı tarafa ulaştırdığımız mutluluk. Ama bir de oradan gelecek olan cevap var. Eğer biz o kişiye negatif bir davranışta bulunmuş olsaydık, onu üzen bir davranışta bulmuş olsaydık, o kişi sadece huzursuz olacaktı. Ama Allah Teala ona verdiğimiz huzursuzluğu bize de yaşatacaktı. Vicdan azabı olarak yaşatacaktı. Halbuki başka insanlara onları mutlu edecek olan şeyler ulaştırabilirsek,
ve yüzünden de görüyorsak o kişinin söylediklerimizden memnun olduğunu, mutlu olduğunu, huzur içinde olduğunu görüyorsak biz de bundan mutluluk duymaz mıyız sevgili kardeşlerim? Duymamak mümkün olabilir mi? Allah-u Teala onun için bütün insanları, etraflarındaki herkesi mutlu etmeye davet ediyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Diyor ki herkes yapsın bunu. Herkes etrafında bulunan insanlara mutluluk aşılasın. Mutluluk vermeye uğraşsın. Görevi bu olsun. Ve böylece başka insanların üzerinde oluşturabildiği mutlulukların toplamını kendisi yaşasın. Biz bir kişiyiz ama etrafımızda 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 30 kişi varsa, daha fazla varsa her biri bizim mutluluğumuz için bir vasıtadır sevgili kardeşlerim. Her biri bu istikamette hangi ölçüde gayretin sahibi ise bunun meyvelerini toplayacaktır. İşte başkalarına huzursuzluk verdiğimiz zaman duyduğumuz iç sıkıntısını, bizde oluşan huzursuzluğu yaşadıkça bunun tersini denemek hepimizin üzerine vazife olacaktır. Ve göreceğiz ki nasıl başka insanları huzursuz ettiğimiz zaman, onlara sıkıntı verdiğimiz zaman, onları incittiğimiz zaman nasıl bizim içimizde bir sıkıntı topluyorsa, bir sıkıntı kaplıyorsa, sevindirdiğimiz insanların bu sevinci yaşadıkları zaman süresi içinde biz de onların yaşadığı mutluluğu yaşamak imkanının sahibiyiz. Allah'ın kanunu bu. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de her biriniz o kadar mutlu olursunuz diyor Allah-u Teala. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz tehlike. Bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunmak. Bir tek hedefe dayalı olarak yaşamak. Başka insanları, her birini teker teker mutlu etmeye çalışarak yaşamak. Ne kadar güzel kanunlar koymuş değil mi Allah Teala? Sevindirin diyor. Mutlu edin diyor. Ki siz sevinin, sevinesiniz, ki siz mutlu olasınız. Kanun açık ve kesin. Hissiyat Allah Teala tarafından dizayn edilmiş, bütün insanlara bir his hayatını yaşayabilecek olan özellikler verilmiş. Kimi üzerseniz Allah Teala size de o hissiyat sistemi içinde mutlaka huzursuzluk ve sıkıntı, gelecek standartları en iyi bilendir. Çünkü onları o koymuştur. Madem ki biz insanları sevindirdiğimiz zaman biz de seviniyoruz. Biz mutlu oluyoruz asıl. Ve biz bir kişiyiz. Etrafımızda 10 kişi olabilir, 20 kişi olabilir, daha fazla olabilir. Her birine onları sevindiren bir şeyler ulaştırabildiğimiz takdirde biz her an mutlulukları yaşayan birisi oluruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala böyle yapmamızı istiyor. Niçin istiyor? Bir tek şey için. Bizim mutluluğumuz için. Herkes başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olsa, etrafında her birinin 10'ar kişi olsa ne kadar büyük bir imkanla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Madem ki başkalarına verdiğimiz mutluluğun toplamı kadar mutluluğu Allah bize de yaşatacak,
O zaman görevimiz başka insanları mutlu etmek değil mi? Ne kadar çok mutlu edebilirsek o kadar çok biz mutlu olacağız. Hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu etmek ve bunun arkasında mutlu olmak varken neden acaba bizler başkalarını mutsuz edebilecek davranışlarda da bulunabiliyoruz ve onları üzüyoruz, arkasından da mutsuz oluyoruz? Öyleyse bunlardan gerekli dersi alıp başkalarını mutlu etmeye hedef almamalı mıyız? Hiç vakit geçirmeden görevimizin tehlike olduğunu, yani başka insanları mutlu etmek olduğunu, görevimiz tehlike, görevimiz başkalarını mutlu etmek. Bu bize ne kazandırır? Mutluluğu kazandırır. Ne kadar çok insan etrafımızda varsa o kadar çok imkanımız var demektir. Ne imkanı? Mutlu etmek imkanı ve bunun neticesinde de onların her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu bizim yaşamamızı. Her zaman etrafımızda birçok insan olabilir. Bunların sayısını arttırmak da yine bizim davranış biçimlerimize bağlı, bizim elimizde. İnsanları seversek, onlara en güzel davranışlarda bulunursak, onlar da bizi seveceklerdir sevgili kardeşlerim. Seveceklerdir ve sevdiklerini her vesileyle onlar da bize karşı göstereceklerdir. Her birinden bize ulaşan bir güzel davranış bizim mutluluğumuzun bir parçasıdır. Öyleyse neden başkalarına kötü davranalım da onlardan da bize kötü davranışlar gelsin? Ve iki defa üzülelim. Bir, ona kötü davrandığımız için, bir haksızlık yaptığımız için üzülürüz. İki, o kişi bunun altında kalmaz da o da bize bir kötülük yaparsa bir defa daha üzülmemiz normal bir neticedir. Öyleyse iki defa hüzünlenmek, iki defa üzülmek yerine neden bizler başkasını mutlu etmeyelim de bunun karşılığında da mutlu olmayalım? Yapmamız lazım gelen şey son derece açık ve kolay. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmalıyız. Ve bundan hiç vazgeçmemeliyiz. Her zaman benim görevim etrafımdaki insanları mutlu etmektir tarzında bir düşüncenin sahibi olmalıyız. Ve bunun meyvelerini aldıkça otomatik olarak gerçekleşir olaylar. Ve bu meyveler alındıkça bizim için daha çok insanı mutlu etmek, bunun denemesini de geçirdiğimiz için üzerimize farz olur. Bütün gücümüzle etrafımızdaki herkese onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunmak isteriz. Ve bunu başardığımızı görürüz büyük bir zevkle, huzurla. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kanunlarının ne kadar muhteşem, ne kadar güzel bir dizayn içinde koyduğunu görüyoruz. Görevimiz etrafımızdaki bütün insanları mutlu etmek ve her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu bizim de yaşamamızı temin etmek. Bunun arkası mutlaka mutluluktur. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verdiyseniz, onların toplamı kadar mutluluğu siz de yaşayacaksınız.
Öyleyse hemen harekete geçin sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin, mutlu edin. Onlar da sizi mutlu etsinler. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Konumuz Furkan. Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran bir ifade taşır, bir mana taşır. Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran, yanlışı doğrudan ayıran Kur'an'ı ifade eder. Zaten Allah Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor sana. Furkan'ı indirdik diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Öyleyse Allah Teala acaba neden Kur'an-ı Kerim'e Furkan özelliklerini koymuş? Doğrunun ve yanlışın, siyah iple beyaz ipin birbirinden kesin şekilde ayrılması için. Geceyle gündüzün, karanlıkla aydınlığın birbirinden ayrılması için. Zulmetle nurun birbirinden ayrılması için. Öyleyse dinler tarihine baktığımız zaman aslında çeşitli dinlerin mevcut olduğunu düşünürüz, zannederiz. Hazreti Musa zamanında bir din, Hazreti İsa zamanında başka bir din, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başka bir din yaşandığını zanneder hep insanlar. Oysa ki Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye dek dinin hiçbir özelliği hiçbir noktada kaybolmamıştır ve değişmemiştir. Kainatın bir tek sahibi vardır, o Allah'tır. Diyor ki, üç asıl, üç de onların zıttı olmak üzere, altı günde kainatı yarattım diyor Allah-u Teala. Birinci gün, zahiri alem, ikinci gün onun zıttı olan berzah alemi. Biz insanların yaşamakta olduğumuz bu alem ve nefslerimizin ölümümüzden sonra gidip yerleşecekleri, kıyamete kadar yaşayacakları berzah alemi. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alem ve onların berzah alemi dört alem oldu. Sonra da emr alemi, gökler alemi, bir de zülmani alem, cehennemler, beşinci ve altıncı gene birbirine zıt iki tane alem. Altı günde altı tane alem yaratmış Allah-u Teala. Ve sonra arşa istiva etmiş. Arşa istiva etmesi de bir maksada mebni.
bir maksada dayalı. Orada arşta olan Allah bütün kainatı, kainatı yarattığı her şeyi ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış. Bu kuşatma standartlarının içinde biz insanlar da varız. Ve sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah Teala bizi de kuşattığı için, bütün derinumuzu kapladığı için ilmiyle ve rahmetiyle aklımızdan geçen, kalbimizde oluşan her şeyi Allah Teala anında bilir. Allah'a göre her şey bitmiştir. Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah Teala Ebrar'ın rakamlı kitapları illiğindedir diyor. Fücarınkiler de diyor sicindedir. Birisi illiğin göğün 7. katı, 7. katındaki 7 alemi ve özellikle indi ilahi ifade eder. Birisi sicin, 7 tane yer katını, 7 tane cehennemi, özellikle en son kattaki cehennemdeki gay noktasını ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meselemize yakın bir açıdan baktığımızda görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimiz en güzeli yansıtabilecek bir özellik aslında taşıması gerekirken taşıyamıyor. İnsanlar dinlerini unuttukları için. Nereden nereye gelmişiz sevgili kardeşlerim? Evvela birinci madde dinler olmamış. Dinler diye bir şey yok. Sadece bir tek din olmuş. Kainatın yegane dini Hazreti Adem zamanından ilk peygamber ve ilk insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelmiş olan süreç içerisinde bütün peygamberlere Allah Teala tek bir dini ve tek bir şeriatı vermiş. İşte bu tek şeriat, tek bir din olayı açık bir şekilde yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Habibim Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Niçin kıldık diyor? Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Neydi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ikinci özelliği? Tevhid. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. İşte bu tevhid akidesidir. Ve de Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki o ulul azm peygamberlerin hepsine aynı şeriatı verdik diyor. Hem de diyor bu şeriatı dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye verdik diyor. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Sonra da dinin esasını söylüyor. Senin davet ettiğin şey müşriklere ağır geldi diyor. Daveti neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyin ve fırkalara ayrılmayın.
Zaten dini ayakta tutun dediği, bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri ile başlayan bir din anlayışı. Tek bir din ve herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek ve ancak o zaman hanif olabilecek. Ve de dini ayakta tutmak. Fırkalara ayrılmamak önemli mi? Önemli. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, o dilemeyenlerin oluşturduğu 72 tane fırkadan birine tabi oluyorlar, birinden oluyorlar. Onlar da şirkte olanlar. Bütün insanlar bu 72 fırkadan, yani Allah'a ulaşmayı dilemenin dışındaki hangi fırkadan olurlarsa olsunlar, onlar 72 fırkanın bir tanesindedirler ve şirktedirler. Şirkte olanlar dini ayakta tutamayanlardır. Dini yaşayamayanlardır. Gidecekleri yer cehennem olanlardır. Öyleyse evvela şu açıklamayı yapalım. Allah'ın emirlerini yerine getiren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Dilemeyen kişi her açıdan büyük problemlerin içindedir. Bir defa gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden kafildir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin hazin durumu açık bir şekilde Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde yer almış. Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâinâ ve râdû bil hayâted dünyâ ve etmeyennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ateş. Ve bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafiller. Bunların fırkalara ayrılanlar olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların fırkalara ayrılanlar, yani şirkte olanlar, gizli şirkte olanlar olduğunu görüyoruz. Ve takva sahibi olamadıklarını görüyoruz. İşte bırakalım İslam'dan evvel o devrelerde yaşayan insanların yollarından nasıl ayrıldıklarını, ama ayrıldıkları kesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Hristiyanların da Yahudilerin de o tek fırkada olmaktan çoktan çıktıkları, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri büyük kesim itibariyle kesinleşmiş bir hakikat. Allah Teala kitap sahiplerinin o feci durumunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. İslam bu hale, aynı hale nasıl düştü, aynı tuzağa nasıl düştü? İşte din adamlarının Kur'an dururken, Kur'an'ın mevcut olmasına rağmen, 7 safhanın Kur'an'da mevcut olmasına rağmen, bu 7 safhanın 7'sinin de farz olmasına rağmen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin bu 7 safhanın 7'sini de yaşamasına rağmen, dini İslam'ın 5 tane şartına
indirgemesi Furkan müessesesinin tatbik edilemediğini en kesin şekilde bize ispat etmektedir. Bir defa da altını çizerek söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim 7 safhanın 7'sinde farz kılar. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Mürşide ulaşmak da farzdır. Ruhu Allah'a ulaştırmak da farzdır. Fizik vücudu teslim etmek de farzdır. Nefsi teslim etmek de farzdır. İradeyi teslim etmek de farzdır. Ve iradeyi teslim etmeden evvel irşad olmak da farzdır. Bu farzların hepsinin birden devreden çıktığı ve sadece İslam'ın 5 tane şartının kaldığı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşan İslam'ın 5 şartının sadece ortada kaldığı ve en hazini İslam'ı böyle yaparak yaşadıklarını insanların zannetmeleri. Arkasında ne var? Kur'an'a müracaat etmemek var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an Furkan'dır diyor. Öyleyse hidayet çağında Allah Teala'nın bize verdiği emir Kur'an'ın bir Furkan olduğunu herkese ispat etmek. Neyle? İşte İslam'ın 7 safhasıyla. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Gördük. Açık bir şekilde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile diyor. Münibine ileyhi diyor. Ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. 72 tane fırkayı oluşturmuş insanlar. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulabilir. Ve sadece onlar takva sahibi olabilir. Farz mı Allah'a ulaşmayı dilemek? Farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Allah Teala konuyu bütün açıklığıyla koyuyor ortaya. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي Zümer suresi 17. ayet-i kerime sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar kendilerini kurtarmak için? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımın müjdeler. Tağut'un kulu oldukları kesin baştan sahabenin. Tağut'un kulu iken diyor Allah Teala. Sonunda da kullarımın müjdeler ifadesiyle bütün sahabenin Allah'a kul olduklarını da söylüyor. Ne yapmış? Bir tek işlev var. Allah'a ulaşmayı dilemiş bütün sahabe. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Dilemişler mi? Hepsi. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bir adım daha atıyoruz. 14. basamakta mürşide ulaşmak söz konusu. Farz mı üzerimize? Farz. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Maide 35. Ey ameni olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala.
Kim sizi Allah'a ulaştırmaya, kim sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Farz mı? Kesinlikle farz. Bu ayet-i kerime farz olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Bütün sahabe bu lazimeye, bu emre itaat etmişler mi? Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana biat etmek, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Allah'a biat etmektir. Orada o ağacın altında sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe tabi olmuşlar. Üzerimize farz mı? Farz. Kur'an'ın Furkan hüviyeti çıkıyor. Ne yapıyoruz biz bugün? İslam alemi ne yapıyor? İslam'ın 5 tane şartından bahsediyor. Ve diyorlar ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. Bunları yaptın mı doğru posta cennete gidersin. Hiç kimse bunları yapmakla Allah'ın cennetine giremez. Bu söylediğim hususların hepsi farzdır. Ve hiç kimse Kur'an'ın Furkan hüviyetine müracaat etmiyor. Kur'an bu 5 tane şartın insanları hiçbir zaman kurtaramayacağını söyleyen apaçık bir Furkan'dır. Açık bir şekilde emirler koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e ve bütün sahabenin bu emirleri 7 safhanın 7'sini de yaşadığını da koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de hem farzları koymuş hem de bütün sahabenin o farzları mutlaka gerçekleştirdiğini koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Öyleyse ikinci safa 14. basamakta mürşide tabi olmak üzerimize farz. Bütün sahabe farzı yerine getirmişler. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. Vuslat olayı hidayete ermek, ruhu Allah'a ulaştırmak. Üzerimize farz mı? İşte Allah Teala açık bir şekilde diyor ki Müzzemmil 8'de veskür ismi rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Fecr suresinin 27. ayet-i kerime 28. ayet-i kerimesinde irci'i ila rabbike diyor, Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Farz mı? Farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hidayete ermişler mi? İşte günümüzün temel konusu olan hidayete geldik. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İşte sevgili kardeşlerim Allah Teala hidayeti tarif ediyor ve bütün insanları hidayete davet ediyor. Allah'a ulaşmaya. Ayet-i kerime açık ve kesin. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Hidayet Allah'a ulaşmak. O zaman bakıyoruz bütün sahabe hidayete ermişler mi? Hepsi ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üzerimize farz. Peki, bütün bunlar hiç kimseye bir şey ifade etmiyor mu? Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Mürşide ulaşmak farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş.
Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bunların hiçbirisi yok. Sadece İslam'ın 5 tane şartına kalmışız. O zaman Kur'an-ı Kerim bir Furkan değil mi? Bütün hakikatleri gözler önüne seren, bunları yapacaksınız, şunları yapmayacaksınız diyen bir Furkan var elimizde. Doğruyu yanlıştan ayıran hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Sonra fizik vücudumuzun teslimi üzerimize farz mı? Elbette. Kim fizik vücudumuz ne olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de? Ademoğulları olarak anlatılıyor. Ademoğulları, Adem'in sülbünden gelen fizik vücutları ifade eder. Ne diyor Allah Teala? Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve enü buduni hazâ sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Yani fizik vücutlar olarak bana teslim olacaksınız diye ahd almadım mı sizden diyor Allah-u Teala. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken tabi olanlar. Peki bunlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20. Allah Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne diyor Furkan? Onlar teslim etmişler diyor, sen de et diyor. Doğrusu diyor, Kur'an'da farz olan fizik vücudun teslimi, bütün sahabe farzı gerçekleştirmişler. Kur'an'da farz, onların gerçekleştirdikleri de kesin ve bugün ismi bile okunmuyor. Şu ana kadar 4 safa oldu. 4 safanın hiçbirisinin adı bile okunmuyor. Hepsi çoktan unutulmuş İslam tatbikatında. Şeytanın başımıza geçirdiği o çorabı, o tuzağı dikkatle gözler önüne sermek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Demek ki 25. basamakta bütün insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek mecburiyetindedirler. Allah-u Teala gördük ki fizik vücudun teslimini üzerimize farz kılmış. Allah'a kul olmasını fizik vücudumuzun. Ve bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmiş. Hepsinin fizik vücutları Allah'a teslim olmuş. Peki daha ötesi 26. basamakta nefsimizin teslimi ullelbab olarak gerçekleşir. Kimdir ullelbab? Daimi zikrin sahipleri. Li ullelbab yeskürullâhe, yeskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de o ullelbab kullarımız ki, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler, diyor Allah Teala. Ve Nisa 103, feskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Farz. Kimler bu otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikredenler? Sahabe. Nereden biliyoruz sahabenin bu hedefe ulaştıklarını? İşte Allah Teala açık bir şekilde söylüyor. Sahabenin ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrettiklerini, sahabenin ullelbap olduğunu söyleyerek ispat ediyor Allah-u Teala. Şura suresinin 18. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala, Câsiye suresinin 18. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor ki,

Affedersiniz, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün asıl olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış, ulul elbab olmuş. Ulul elbab olmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış, bütün insanların üzerine. Onlar bunu da gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, peki irşad olmak farz mı? Allah Teala diyor ki Habibim, kullarım beni senden sorarlarsa, onlara de ki ben onlara yakınım. Ama onlar da onların bana dua ettikleri takdirde duasına, davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet ettikleri takdirde. Böylece mümin olurlar ve umulur ki irşad olurlar diyor Allah Teala. Ve irşad olsunlar diye diyor. Öyleyse Allah Teala'nın bir irşad olma daveti var burada. Böylece bana ulaşmayı dilesinler ki mümin olsunlar ve irşad olsunlar. Ve bütün sahabenin irşad olduklarını görüyoruz. Allah Teala sahabe için diyor ki bütün sahabenin irşad olduğunu söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Ayet suresinin 7. ayet-i kerimesinde. İşte onlar irşad olanlardır. Öyleyse bütün sahabe irşad olmuş, irşad olmak üzerimize farz. Yani daimi zikrin sahibi olduktan sonra kalbimizde 14 mertebe müzeyyen olmak söz konusu. Ve farz ve sahabe gerçekleştirmiş. Peki İrademizi Allah'a teslim etmek farz mı? Böylece irşat makamının sahibi olmak, o da farz. Allah Teala diyor ki, sizden evvelkiler nasıl hakka tukatihi takva ile takva sahibi olmuşlarsa, siz de onlar gibi takva sahibi olun, siz ölmeyin. Önce Allah'a bir hakkın teslimle teslim olun, sonra ölüm. İşte bu bir hakkın teslim. Bir kişinin kalbindeki müzeyyen olmanın 19 kademe gerçekleşmesi, o kişinin irşad olduktan sonra irşada memur ve mezun kılınması hali. Bütün sahabe mürşit olmuşlar mı? İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiklerini söylüyor Allah Teala. O sahabe Kunel Ebel'in var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacir'indendi, bir de Ensar'a ve Muhacir'ine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. İşte Ensar'a ve Muhacir'ine ihsanla tabi olunmuş. Öyleyse ister Ensar olsun ister Muhacir'in hepsi mürşit. Yani irşat makamının sahibi
Yani bir hakkın takvanın sahibi. Ne gördük sevgili kardeşlerim? 7 kademe, 28 basamak, hepsi farz. Sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş ve neticede 14 asır geçmiş aradan sadece. 14 asır sonra bunların hepsi devreden çıkmış. Sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Hiç kimseyi cennete ulaştırması imkanı olmayan bir şey bütün İslam alemini aldatmış. Ve de korkunç bir tuzağa düşürmüş İblis bütün İslam alemini. Daha evvel önce Yahudileri düşürdüğü gibi, sonra Hristiyanları düşürdüğü gibi, sonra da Müslümanları düşürmüş. Aslında Yahudilik diye, Hristiyanlık diye, İslam diye bir din ayrı ayrı dinler olarak söz konusu değil. Sadece bir tek din olmuş Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar. Tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum oluşturan ve ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edenlerden oluşan bir tek din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Allah'a teslim olma dini. Hanif de Hazreti İbrahim'in dininde teslim olmak demek. Neyle karşı karşıya sevgili kardeşlerim? Biz insanlar 14 asır sonra İslam'ın 5 tane şartının yeterli olduğunu zannedenler. Niçin Kur'an'a bakmıyorsunuz? Kur'an Furkan'dır. İslam'ın 5 şartının hiçbir zaman yeterli olmadığını, Kur'an'ın, Kur'an'daki dinin 7 tane safa içerdiğini ve ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimiyle noktalandığını Kur'an anlatıyor. Ve İslam'ın 5 şartı bunları içermiyorsa o zaman Furkan'a müracaat edilmediği kesin değil mi sevgili kardeşlerim? İşte günümüzün en büyük faciası, fitnesi budur. Kur'an'ın unutulmuş olması. İnsanların İslam'ın 5 tane şartına endekslenmesi ve Furkan'a müracaat etmemeleri. Bütün insanları kainatın en büyük Furkan'ı olan Kur'an'a müracaatla hedefe ulaşmaları konusunda göreve davet ediyoruz. Bu söylediklerimizin hepsi Kur'an ayetleriyle sizlere ispat edildi. Ama zannediyorsunuz ki İslam'ın 5 şartıyla cennete gireriz. Giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Hiçbiriniz İslam'ın 5 tane şartıyla cennete giremezsiniz. Hiç kimse, bırakınız 7 safanın yaşanmasını, Allah'a ulaşmayı dilemezse hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Bir defa daha giremeyeceğiniz

Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla oyalanırlar. Onların gidecekleri yer kazandıklarıdır, celal-i ateştir ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Geri kalan başka bir şey söylemeye gerek yok. Yedi safanın yedisinde yaşamamak falan. Daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa her şey bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an'ın Furkan olduğunu hiç unutmayın. Ona müracaat edeceğiz. İnsanlar dinlerini unutmuşlar, hem de alimlerin yol göstermesini unutmuşlar. Öyle büyük, öyle korkunç bir tuzağa düşürmüş ki, şeytan insanları bizatihi alimleri kullanarak ve alimler Allah'ın söylediklerini değil, birbirinin söylediklerini kabul etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin sadece kendilerine uygun gelenlerini seçip insanlara öğretmişler ve Muaviye'den bu tarafa insanları adım adım Allah'ın yolundan uzaklaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, herkes ehli sünnet vel cemaat alimleri deyince muhteşem bir topluluk düşünüyor. Oysa ki Kur'an'ın hükümlerinden ayrılmamıza, Kur'an'ın temel hükümlerini yok etmeye dayanan, bu hedefe ulaşan bir gayretin neticelerini görüyoruz. Hiç kimse bilerek Kur'an-ı Kerim'i gizlemez. Onların da böyle büyük bir hataya asla düşmeyeceklerini kesin olarak düşünüyor ve inanıyoruz. Ama ortaya konulan gerçek odur ki, Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasında unutulması, ehl-i sünnet ve cemaat alimleri eliyle gerçekleşmiştir. Özellikle bunu yapmak istedikleri için değil, ama ortaya koydukları ilim bunu oluşturduğu için. Ve bugün hidayet çağıdır. Bu hidayet çağında biz hidayeti anlatmakla vazifeli olanız ve ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin ortaya koydukları İslam'ın 5 tane şartının hiç kimseyi ne cennet saadetine ne dünyaya saadetine ulaştırmasının mümkün olmadığını bir defa daha ispat ederek bu konuyu tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize kulak verin. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Biz sadece bunları size anlatmakla vazifeli kılınız. O kadar. Kendimizden hiçbir şey ilave etmek imkanının sahibi olmadığımız gibi Kur'an'ın dışından hiçbir şey söylemeyiz. Ve hiç unutmayız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asıl hadisini. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Kur'an'a uymayan hiçbir sözüm doğru değildir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'a uygun olmayan benim bütün hadislerim sahtedir diyor, uydurmadır diyor. Benim hadisim olarak lanse edilmiştir ama bana ait değildir diyor. Kur'an Furkan'dır diyor. 14 asır sonra hidayetle görevli olan biz aynı şeyi söylüyoruz sizlere. Kur'an Furkan'dır. Öyleyse sözlerimizi dikkatle dinleyin ve Kur'an'la mutlaka karşılaştırın. Ancak o zaman kurtulursunuz.

yoksa korkunç bir son bütün insanlığı bekliyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri Yüce Rabbimiz birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir şeyler dikkatinizi çekiyor mu? Sanki bazı insanlar Allah'a insan ruhunun ulaşmasına, sizlerin hidayete ermesine mani olmaya çalışıyorlar gibi. Birçok insandan dolaylı olarak bize ulaşıyor. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur deniyor. Yok mudur acaba? Bırakınız Allah-u Teala'ya ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilemek konusu bile insanlara ne kadar yabancı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an'ı indirmiş. Bir güneş gibi 14 asırdır dünyayı ısıtıyor, aydınlatıyor. Ama ona gerçek anlamda bağlı olanlar tarafından bu aydınlanma gerçekleştirilebiliyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Allah Teala çok açık bir şekilde bu konuyu anlatıyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve sakın müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın en güzel standartlarda insanlara emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi takva sahibi olur. Gördük. Dileyen kişi şirkten kurtulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Bu mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkuyorum. İşte gizli şirk bu şirktir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu şirk. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri hali. Dilemeyen 72 fırka şu anda dünya üzerinde yapılan incelemeler 72 fırkayı çıkarmıştır ortaya. 72 grup inanç biçimi var ve 73. grupta bu 72 grubun içinde bulunan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece onlar cehennemden kurtulacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezse bir insan ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun yani insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde tağuta kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. İşte Allah Teala'nın sözü son derece açık olarak çıkıyor karşımıza. Diyor ki vellezîne eşterebu't tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Allah Teala buyuruyor ki onlar şeytana kul olmaktan tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kendilerini korudular, kurtardılar, kaçındılar. Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala bu ayette açık ve kesin bir şekilde sahabenin önce tağutun kulu olduklarını, insan ve cin şeytanların kulu olduklarını, sonra Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olduklarını söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi tağutun dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği zaman Allah'ın kulu olur. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde mümkündür.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hem Allah'ın ayetlerinden gafildir hem de gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.

Onlar amen dururlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bu bir evvelki ayet-i kerimedeki bu ifade Davud'un kulu olanın Allah'ın kulu olduğu takdirde bir müjdeyle müjdelenmesini ifade ediyor. Ama söz konusu olan sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilememekse, o zaman bu konuyu yerlerine oturtalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. اَرْرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatından razıdırlar. وَاتْمَاَنُّ بِهَا Onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar gidecekleri yer cehennem olanlar ve Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun gideceği yer cehennemdir. İşte kim derse ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İnsan ruhunun Allah'a geri dönmesi diye bir şey olamaz derse onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse bu tarzdaki sözleri söyleyenler televizyonları parselemiş olan insanlarsa o zaman sevgili kardeşlerim bir Allah'a ulaşmaya mani olma furyası var demektir. E de böyle bir tatbikat o insanların Allah'ın katında sorumlu olmasına sebebiyet verir. Biz de en çok buna üzülürüz. Din adamı olsun da Allah'ın ayetlerinden haberdar olmasın. Hem kendi Allah'a ulaşmayı dilemesin, hem de başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olsun. O zaman sevgili kardeşlerim, bu durumun değişmesi lazım diye düşünüyoruz. Bizim önce din adamlarımıza bunu güzel bir biçimde anlatabilmemiz lazım. Burada bir açmazla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Din adamları bu konuları bizimle konuşmaktan hep kaçıyorlar. Hazreti Musa bir kuzuyu kovalıyor. O kovaladıkça kuzu kaçıyor. En sonunda
Hazreti Musa kuzuyu yakalamış. Sonra da kuzuya şöyle söylemiş. Ey kuzucuk demiş, neden kaçıyorsun? Görüyorsun ki benim maksadım seni yakalayıp sana süt vermek. Ve süt vermeye başlamış kuzucuğa. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey o kadar güzel ki, her şey mutluluğu, bütün boyutlarıyla yaşamamızı isteyen Allah'ın varlığını ve bunu ne kadar istediğini gösteriyor. O zaman Rabbimizi tanımak mecburiyetinde değil miyiz? Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı istiyorsa, biz bunu gerçekleştiremiyorsak ve insanlar bu bilgilerin sahibi olmadıkları için ve de ilim sahibi olarak görev yaptıkları için gerçekten bir ilmin sahipleri üniversite bitirmişler, İlahiyat Fakültesi. Doktora yapmışlar, asistan olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip mutluluk sahibi olmak onların da hakkı, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Herkes buna hak sahibi. İnsan olarak doğan herkes Allah'a ulaşmayı dileyerek bir mutluluğu yaşayabilmek imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın hem cehennemden kurtulması, hem ayetlerden gafil olmaktan kurtulması, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Hem takva sahibi olması, hem de şirkten kurtulması, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Hem tağutun kulu olmaktan kurtulması ve Allah'ın kulu olması, o da Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. İblis 14 asırda insanlara Allah'a ulaşmak kavramını unutturmuş. İslam'ın 5 tane şartını bırakmış ki insanlar onlarla uğraşsınlar, cennete gireceklerini zannetsinler İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar diye, ama cehenneme gitsinler. Bunun için de İslam'ın 5 şartı biçilmiş kaftan. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi de üzerimize farz. Biz bütün farzları gerçekleştirmiyoruz, gerçekleştiriyor muyuz? Elbette, ama bunlar yetmez. Bunların ötesinde zikir yapıyoruz. Allah-u Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış üzerimize. Zikir farz mı? Farz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Müzemmil 8'de buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, Allah'a ulaş diyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor? Yetmez diyor. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenüzkürullâhe zikren kesîrâ.
Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Peki, sonra ne diyor Allah-u Teala? Daimi zikirde farz kılmış Nisa 103'te. Diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor bütün insanlara. Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde Allah'ı, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yan üstü yatıyordur. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Bakıyoruz ki Allah-u Teala yan üstü yatmamızı istiyor. Neden? Çünkü yan üstü yattığımız zaman kulağımızı yastığa dayıyoruz, sağ kulağımızı. Ve sağ kulağımızı yastığa dayadığımız kadar zaman, sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok güzel oluyor. Kulağımızda kalbimizin atışını hissediyoruz. Ve de her çift atışında Allah kelimesini tekrar etmeye başlıyoruz. İşte bu hepimiz için Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti, zikretmek. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, eğer biz mürşidimize ulaşıp tabi olmuşsak, böylece kalbimize iman yazılmışsa, böylece başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, böylece günahlarımız sevaba çevrilmişse, o zaman sevgili kardeşlerim, biz Allah içiniz. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, günahlarının örtülmesini sağlamış olur. İşte her kim bunların insanlar tarafından bilinmesine mani olmaya çalışıyorsa ve insanlar için onları mutlu edecek şeyleri önlemiş olmuyor mu? Evvela kendisine yazık ediyor. Çünkü bunu söyleyebilen kişi Allah'a ulaşmayı kendisi dilemiyor ki başka insanların da dilemesine mani oluyor. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda o kişi için mutluluk oluşması mümkün değildir. Allah-u Teala'nın en güzel standartlarda o kişiyi hedefine ulaştırması söz konusu olmayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kendisinin kurtulması mümkün olmaz kişinin. Ama bir de bütün bunlardan sonra Allah'a ulaşmayı dilemeye mani oluyorsa, o zaman o kişi için bakınız Allah-u Teala neler söylüyor. Nisa 167, 168, 169'da
اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler ve Allah'a ulaşmayı dilemezler ve Allah'ın yolundan başka insanları men ederler. İnsanları Allah'ın yoluna girmekten, Allah'a ulaşmayı dilemekten, Allah'ın yolundan men ederler. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Onlar diyor Allah-u Teala ayrıca uzak bir dalalet içindedirler. قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Muhakkak ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hem kafirdirler hem zalimdirler diyor Allah Teala. Biliyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kafir hüviyetindedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için, başka insanları da men ettiği için, o kişi kafirdir ve zalimdir. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ. Allah onlara mağfiret etmeyecektir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, mutlaka onu Allah mürşidine ulaştıracaktı. Ulaştırdığı noktada da kalbine iman yazılacaktı kişinin ve günahları sevaba çevrilecekti. Allah onun günahlarını sevaba çeviriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhakkak ki Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda vücuda getirir. O her şeye kadirdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki o güzelliğin bütün insanlar tarafından gerçekleşmesi söz konusu. Kim engel koyuyorsa, onlar insanların mutluluğuna engel olanlardır.

Sevgili kardeşlerim, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, Allah-u Teala onun günahlarını örtecekti. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah Teala size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örtüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını örtüyor Allah Teala. Bu kadar Allah Teala'nın gözünde önemli bir şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen kişi mutlaka günahları örtülen bir kişidir. O dilediği güne kadar işlediği bütün günahlar Allah Teala tarafından örtülür.

Nasıl bir olgu bu sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, günahları örtülüyor. Ne olur örtülürse sevapları günahlarından fazla olur. O zaman ne olur? Kişi cennete gider. İşte müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Yani gidecekleri yer cennettir. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen kalmak üzere cehenneme girerler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için bir olgu var. Herkesi Allah Teala cennetine ulaştırmayı diliyor ama herkes Allah'ın cennetine giremiyor. Sırf Allah'ın Kur'an'ında ne yazdığından haberdar olmadıkları için, sırf asırlardan beri devam ede gelen bir emani bilgilerle mücehhez olma standardından kendilerini kurtaramadıkları için. Kur'an'ın öğrenilmesi ve tatbiki unutulmuş. Kur'an rafa kaldırılmış. Cüz keseleri yapıp Kur'an-ı Kerim'i onun içine koymuşlar ve duvara asmışlar. Ve insanlar diyorlar ki Kur'an'ı herkes anlayamaz. Alimler incelemişler Kur'an-ı Kerim'i. İşte bize yol göstermişler. Gösterdikleri yol İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse neden giremez? İslam'ın 5 şartı ibadetlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek ibadetlerdir. Ve ibadetleri hiç kimseyi kurtaramaz. Amelleri hiç kimseyi kurtaramaz. Neden? Allah'a ulaşmayı dilememiş bir kişinin amelleri boşa gider de ondan. İşte Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetleri, onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Onlar amelleri hüsrana uğrayanlardır. Kim Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onların amelleri heba olur diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı kim inkar ederse onların amelleri heba olur. İşte en güzelini yaptıklarını zanneden ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların amellerinin boşa gittiğini görüyoruz. Elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi açık bir şekilde Allah'ın ona hedef gösterdiği gerçeği kabul etmeyen ve realize etmeyen birisidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse ne yapılabilir? Yapılması lazım gelen şey son derece açık. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi noktasında bir büyük problemle karşı karşıya. O kişi ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor, onun amelleri
boşa gider. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da günahları örtülür. İkisi birbirinden ne kadar zıt bir şey. Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye Allah Teala o kişinin bütün sevaplarını yok ediyor. Kazandığı dereceleri yok sayıyor, sıfırlıyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun da günahlarını sıfırlıyor Allah Teala. Bu kadar açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'da en önemli konu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse din adamlarının omuzlarında vebal yok mu bu durumda sevgili kardeşlerim? Kurtulabileceklerken Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve kendilerine o söylendiği zaman biz dinimizi biliriz, dinimizi senden öğrenecek değiliz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Ve onun için huzur dolu bir dünyamız var. İnsanlara Allah'ı ve onun hidayetini öğretmekle vazifeli kılındık. Bütün insanlar için kurtuluş Allah'a ulaşmayı dileme noktasındadır. Dileyen insan mutlaka sevapları günahlarından fazla olacak ve Allah'ın cennetine girecektir. Dilemeyen insan da mutlaka cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyi neden inkar ediyorlar dersiniz sevgili kardeşlerim? Çok basit bir sebebe dayalı. Sadece onların öğrendikleri ilimde bu mevcut olmadığı için. Onların öğrendikleri ilimde bu konu yok. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram yok. İşte Allah-u Teala ile olan ilişkilerinin bu kavramsız devam etmesi ve bir gün insanlar Allah'ın hakikatlerine muhatap olmadan ölürlerse ne olur? O insanların Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmeleri ne yazık ki onların amellerinin boşa gitmesine sebebiyet verir. Ve kişinin gideceği yer otomatik olarak cehennem olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir güzelliktir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümindir. Dilemeyen kişi Allah'a inansa da kafir hüviyetinde görünüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız Allah-u Teala Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Allahü velilezine aminu yuhrucuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümit tagute yuhrucunehum minen nuri ile zulümati. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, aminu olan müminlerin, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur.
onları zulmetten nura ulaştırır, diyor Allah Teala. Kim de kafirse, onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır, diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar ya mümindirler, hak mümindirler ya da değillerdir. O zaman kafir hüviyetinde görüyor Allah Teala onları. Allah'ın sevdiği müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Çünkü sadece onların kalpleri nurdan zulmete götürülür, zulmetten nura götürülür. Belli ki bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiş olan müminlerden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden, Allah'a ruhlarını ulaştıranlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse o kişi mutlaka bu şerefe nail olacaktır yeterli ömrü varsa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzelliklerini bütün insanlar yaşamak için imkan sahibidirler. Yeter ki sözümüze kulak versinler, incelesinler söylediğimiz ayetleri, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görecekler. Ne kadar isteriz, her birisi incelesin, sonuna kadar bizim yanlışımızı bulmaya çalışsın, ama hiç bulamayacaktır sevgili kardeşlerim. Sonunda doğrunun bizim söylediklerimiz olduğunu fark edecektir. Dinini bildiğini düşünen herkes. Ne olur? Allah'ın güzelliklerini en güzel şekilde yaşar. Ne olur? Bu dünyada da mutlu olur. Ahirette de mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bir takım insanlar var, başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. İşte onlar vebal alanlardır. Ve Allah Teala onlar için onların kurtuluşu yoktur, diyor. Böyle olacak yerde insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini ve gerçekleştirmelerini tahakkuk ettirmeye çalışan insanlar olsalar ne olur? O zaman Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse siz olun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sakın insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve Allah'a ulaşmalarına engel olmayın. O zaman incelerseniz bütün söylediklerimizin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman kurtuluşunuz için ne yapmanız lazım geldiğini öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim zevklerin en büyüğü. Size Allah'ın bütün güzelliklerini anlatmaya çalışmak ve
anlatmak, sizinle birlikte olmak, sizinle kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik Allah'ın büyük bir lütfu. Bu lütufta bulunduğu için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim Yüce Rabbimize. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
1: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah Allah. İnanamıyorum. Allah Allah. Harika.
0: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
2: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
1: Allah,
2: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
1: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevdolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
2: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

0: de güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak.
1: Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor.
0: Allah.
1: Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak. Sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanneciğim, bu papatyaları anneme vereyim. Mutlu olur, değil mi?
2: Elbette, elbette yavrucuğum.
0: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Anam Kur'an her an kutluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz bilenler ve bilmeyenler. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre bilenler kimlerdir? Bilmeyenler kimlerdir? Allah-u Teala Zümer 9'da اَلَّيَسْتَبِلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? وَمَا يَزَكَّرُ اُلَّا اُلَّا الْبَابِ. Yunus 7-8, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar ayetlerden gafildirler. Onların gideceği yer cehennem. Ayetlerden gafil olanlar bilmeyenlerdir. Ama Rum 31, onlar da bilenlerdir. Bilme muhtevası Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Bilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Faydası ilmin sahipleri Allah Teala bilmeyenler safında mütala ediyor. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse bilenler Allah'a ulaşmayı dileyenler, bilmeyenler de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Her zaman Efendimizin verdiği bir kısa var. Baba erenler mezuniyet sefası gereği kayıkla baba erenlerin kayına biniyorlar ve Boğaz gezintisine çıkıyorlar. Tabii okuldan öğrendikleri bilgilerin şımarıklığı içerisinde baba erenlere sual soruyorlar. Sen matematik biliyor musun? Hayır. Öbürü diyor, sen kimya biliyor musun? Hayır. Matematik bilmeyen için ömrünün %10'u gitti. Fizik bilmiyorum diyen kişi için %10'u daha. Kimya biliyor musun? Hayır, %10'u daha. İşte o sırada adeta bir kasırga, bir tayfun baba erenlerin imdadına yetişir gibi ne yapıyor? Sağa sola yalpalıyor kayık ve baba erenler gülümseyerek ne diyorlar? Siz de yüzme biliyor musunuz ey beyler? Diyor, onlar da bilmiyoruz. Ömrümüzün tamamı gitti. İşte burada da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için ömrün tamamı gidiyor. Bu dilek yoksa ondan sonra kişinin ibadeti ne olursa olsun onun kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Bu dilek o kişi 19 negatif özellikten kurtarıyor. O ayetleri şüpheden, gafletten kurtarıyor, şirkten kurtarıyor, küfürden kurtarıyor, delaletten kurtarıyor, fısktan kurtarıyor, cehaletten kurtarıyor, zulümden kurtarıyor, isyandan, fitneden, sağır diski örülmaktan, şeytanın kulu dostu olmaktan, fırkalara ayrılmaktan, gay yolundan, şeytana dost olmaktan kurtarıyor, ameli boşa gitmekten kurtarıyor, cehennemden kurtarıyor ve takva sahibi mümin yapıyor ve hidayette kılıyor onu. İşte Rum 31, kurtuluşa ulaşan kişinin takva sahibi olduğunu buyuruyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın ilmini bilenlerin en üst noktasında kimler var? Tabii ki devrin imamı var. Allah'ın ilmini bilenlerin en üst noktasında Nebi Resuller var. Enbiya 73. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَوْحَيْنَا فَيَا الْخَيْرَاتِ بِيْقَامِ السَّلَاتِ وِيْتَاءِ الزَّكَاتِ وَكَانُونَ عَابِدِينَ. Biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Her devirde Nebi Resuller var mı? Hayır. Nebi Resuller arasında fetret dönemi var. Maide 19'da Allah bunu bildiriyor. O fetret döneminde kavim Resullerinden bir tanesini Allah-u Teala Alman 179'a göre seçiyor ve cin 26-27'ye göre vekaleten devrin imamı olarak secde-i müdürde göre tanıyor ve cin 26-27'ye göre gaybı ona bildiriyor. Bu da vekaleten devrin imamı. İşte Allah'ın ilmini bilenlerin en üst noktasında asaleten devrin imamı, vekaleten devrin imamı var. Onun dışındakilerin hepsi vesiledirler. Ama her dönemde öğretenler ve öğretenler öğrenenler ve öğretenler olarak 7 safa varis var. Bilenler ikiye ayrılıyor. Bir, Allah'ın öğrettikleri. İki, Allah'tan öğrenenlerin öğrettikleri kişiler. Bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Nebilerin olmadığı devrelerde huzur namazının imamlığına tayin edilenler de Allah'ın öğretisinin en üst seviye sahipleridir. İster Enbiya 73 olsun, ister Secde-i 24 olsun, asaleten ve kâleten devrin imamlarına Allah öğretiyor. Ama devrin imamı da diğer insanlara öğretiyor. Bakara 151'de asaleten devrin imamı olsun, vekaleten devrin imamı olsun, beş görevin sahibi. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. İşte yedi safa öğretim söz konusu. Yedi safa varis. Allah razı olsun. Yedi safa varise bakacak olursak hepsi Allah'a davet edenler. En üst noktasında devrin imamı var. Asaleten ve vekaleten devrin imamları. Onun dışındaki kavim resulleri var. Onun dışında maruf remizden mükerden nehyedenler var. Hikmetin ötesini öğreten ve öğretenler var, tebliğ edenler. Ve hikmeti öğrenenler ve öğretenler, tebliğ edenler. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğreten, tebliğ edenler var. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler var. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nefsini bilen Rabbini bilir buyurmuştur. Men arafa nefsehu fakat arafa rabbuhu. Allah Teala'nın nefsimizden istediği lakad halaknal insane fi ahsani takvim. Nefs başlangıçta 19 afette mücehhez. Şeytanın vücuda girişmeleceği daima kötülüğü emrediyor. Ama Allah 19 afette mücehhez. Şeytanın vücuda girişmeleceği daima kötülüğü emreden nefsimizin ahsan olmasını istiyor. Lakad halaknal insane fi ahsani takvim. Şenefimiz içinde afetler olduğu sürece şeytanla birlikte şu kainatta en büyük düşmanımızdır. Nefsimizin size neler fısıldadığını, şeytanın tesiriyle neler yaptırabileceğini hiç unutmayın. Gerçekten de nefs azılı bir düşman. Ama zikirle nefs tezkiyesini yaparak nefsimizdeki afetleri azalttıkça şeytanın hakimiyeti alanı da giderek azalacaktır. Ne zaman nefsimizi Allah'a teslim edersek işte o noktadan itibaren nefsimizi biliriz. Allah-u Teala sizin iradi kontrolünüzü kendi üzerine aldığı zaman Rabbinizi de bileceksiniz. Rablerini en çok bilenler Allah'a en çok köle olabilenlerdir. Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Et ve kemikten oluşan iş organlarla mücehez, beyinle kaim ve aklın kumandasında çalışan doktorun itisine sağlayan bir fizik bedenimiz. Ama bu beden içerisinde Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsine ve mâsevâhâ biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 hastalık. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık, üzülüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayet, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırsı ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ne zaman nefsimizi Allah'a teslim edersek 19 faziletin sahibi noktasına edebiliriz. Allah Teala bizim iradi kontrolümüzü kendi üzerine aldığı zaman Rabbimizi de bileceğiz. Evvela nefsimizi biliyoruz daimi zikirle. Sonra Rabbimizi biliyoruz. Nefsini bilen daimi zikirle Rabbini de bilecektir. Rablerini en çok bilenler Allah'a en çok köle olabilenlerdir. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de devamlı bilenle bilmeyen bir olmaz buyuruyor.
2: Evet.
1: Ve bilen olmak için Allah'a evet. Ulaşmayı dilememizi emrediyor.
2: Evet.
1: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an'ı, kitabı doğru anlamak. Hazreti Peygamberimiz ne demiş? İlimle elimi olmayanları ayırmış. İlimle gelen benim arkamdan gelsin. İlimle olmayanlar başka saflara gitti.
3: Allah-u Teala'nın emrettiği zikri mübarek etmek, Allah'a zikretmektir. Yani Allah'a yakın olabilmek, Allah'ı her zaman hatırlayabilmek. Senin beş şartından biri olan namazdır. Bu namazı bize diyoruz ki ayet-i kerimesinde de doğrulun dostluğun. Doğruluk dost kardeşidir biliyorsun.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Duamız, ibadetimiz, yaptığımız hayır.
3: Amellerimiz ulaşır, iyiliklerimiz ulaşır. Allah'a sadece takvamız iması için ibadetlerimiz ulaşır. Başka için. Sadece. Yani bizim Yapacağımız tek şey Allah'a kul olmak.
1: Hayattayken de Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Ulaşamayız ama dualarımızla ulaşabiliriz.
3: Bak Celle Celal zaten her insanın kalbindedir.
1: Yunuslar, Mevlana'lar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
2: Evet.
1: Allah'ın dostlarından olmuşlar.
2: Evet.
1: Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: İsterdim tabii. Ey Yüce Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Ben de her şeylerin gibi
2: sana ruhunu ulaştırmayı diliyoruz.
1: Tamam.
2: Kutlarımız.
0: Bir misafirimiz Hazreti Peygamber ilmi olanlar benim arkamdan gelsin demiş, ilmi olmayanları ayırmış. Allah'a göre bilmeyenler safında olanlar kimlerdir? Bilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Câse 23'te o nefslerini ilah edeneni görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalete bırakmış. Yani faydasız ilimleri. Yunus 7-8 bunlar ayetlerden gafil olanlardır. Arap 146 bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad onu görsel yol edilmezler. Gay onu görsel yol edilmezler. Fesat çıkaranlar ve kübere ve saadetler. Faydası ilmin sahiplerini Allah-u Teala bilmeyenler safında mütala ediyor. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir. Sadece zana dayanır. Bir şey bildiklerini zannederler ama aslında bir şey bilmezler. Kişiler bunları bilmedikleri için kendilerini de kurtarmaları mümkün değil. Bunu bilmedikleri için bilmeyenler safında yer almaya mahkumdurlar. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zancılardan önce ilim öğren. Allah razı olsun. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor.
2: Evet.
1: Ve Allah'tan ilim alan Resullere,
2: evet,
1: mürşitlere tabi olmamızı farz kılıyor.
2: Evet.
1: Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: İlim dedi. İlimden başka bir şey yok da ya. İlim, insanlıktı,
1: evet,
2: şefkatli. Yani ne diyeyim size, sadakattır ya. Benim görüşüm de olur.
3: Mürşit, bu birbirine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da gelen halifeler var. Tabiinden,
1: evet,
3: ashablar var. Halifeler var. Halifelerden sonra tabiin var. Tabiinden sonra tabiin tabiinleri var. Daha sonra da Allah'ın kendi dostlarıyla. Bundan sonra mürşit olmak, bir Allah dostuna mürşit olmak kadar güzel bir şey var. Bir Allah Celle Celle'nin zikir kapısında, o kapının eşiğinde paspas oluyorsan ne mutlu?
4: Allah'ın emirlerinin en iyi şekilde anlatabilmesi. Yani bir peygamberiniz de bir öğretmendir.
1: Evet.
4: Nihayetinde en büyük öğretmenimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de. Peygamberimizin size iki tane emaneti var. Kur'an-ı Kerim'e de sünnettir.
1: Peki günümüzde de Allah dostları var mıdır?
4: Kesinlikle vardır. Allah kendilerini çok belli etmez. Allah'a sevgili kullar her zaman için huzur Allah'tır.
1: Evet.
4: Mutlu olur. Karşılarına nur saçarlar.
1: Allah-u Teala hacet namazıyla mürşidimizi ondan sormamızı istiyor. Kılmak ister miydiniz?
2: İster. Kur'an'da yazılan her şeyi öğrenmek ister.
0: Bir misafirimiz Peygamber Efendimiz'den sonra tabiinler, tabi'i tabiinler ve sonra da Allah'ın dostları var. Tabiyet kıyamete kadar devam edecek midir? Evet. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Ashab 40'ta sadece nübüvvetin sona erdiği son nebinin Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz olduğu buyuruluyor. Ama Mümin'in 44'te ard arda kavim resullerini vazifeli kılarız buyuruyor. Öyleyse nübüvvet sona ermiştir ama Risalet kıyamete kadar devam edecek. Ve Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde فَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِي بُدُوا اللّٰهُ وَاِجْتَنَبُوا تَعُوتًا Tağuta kul olmaktan iştinab etsinler, Allah'a kul olsunlar diye Resuller bahsediyor. Yani bütün Resulleri Allah'a ulaşmayı dilesinler diye Allah-u Teala birinci görevi vazifeleri vermiş. Resul göndermesem azap etmem diyor İsra 15'te. 14 asır evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün sahabeye Kur'an-ı Kerim'i tilavet etti. Onların nefslerini tezkiye etti. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretti. Hikmeti öğretti, hikmetin ötesini öğretti. Karşımızda bir öğrenim ve tatbikat müessesi var. Hiçbir sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli olduğu zaman o benim yegane mürşidimdi. Ben ondan başkasına tabi olmam demedi. Önce Hazreti Ebubekir'e, sonra Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye tabi oldular. Onlara Hulefai Raşidin deniyor. İrşad etme yetkisinin sahibi olan halifeler. Sahabeden sonra gelen tabi'in sahabeye, ondan sonra nesiller tabi'ine tabi oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Ondan sonra bir daha nebi gelmeyecek. Ashab 40 bunu söylüyor. Ama Allah Teala irşad meslin kıyamete kadar devam edeceğini buyuruyor. Dolayısıyla irşad kavimdeki resullerle, onun etrafında veli mürşitlerle, vekil mürşitlerle her zaman gerçekleşecektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala onlardan öğrenmemizi buyuruyor. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürseniz bir sorum olacak inşallah muhterem hocam. Allah'ın doğrularını bilmemek kurtuluş için bir mazeret sayılır mı? İnşallah muhterem hocam. Sorum buydu. Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'ın doğrularını bilmemek insanın kurtuluşu için bir mazeret sayılır mı? Hayır. İlim öğrenmek her kadın erkeğin üzerine farz kılınmıştır. Akil ve bali olmadan önceki dönem çocukluk dönemidir. Zaten onlar kurtuluştadır ama rüşte erince, akil ve bali olma noktasına erince mutlaka tebliğ kendisine ulaşıyor. Ve tebliğ kendisine ulaştığı zaman tebliğe, davete icabet edenler ve etmeyenler diye ikiye ayrılıyor. Etmeyenler bilmeyenlerdir. Bilmeyenler mutlaka bedelini cehennemle öderler. Arap 172'de halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız? Hepimizin bir cevabı var. Kalu vela günü. Kalu vela gününde Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zahirinde onu bütün yüretini yaratıyor. Huzurunda topluyor ve onlara hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalu vela diyoruz. Allah-u Teala nefsimizden yemin alıyor. Allah'a teslim olacağına dair, ruhumuza misak alıyor teslim olacağına dair, fizik ucumuzdan ahd alıyor teslim olacağına dair. Şimdi olaya baktığımız zaman nefsimiz yedi kademede tezki olmasa ruh Allah'a ulaşmaz. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi fizik ucunda şeytanak olmaktan kurtulmasına bağlı. Evet, Müddessir 38-39-40 Kulü nefsi mimâ kesebet rahînetün İlla ashabı yemin fi cennet. Bütün nefsler kazançlarına karşı cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri müstesna. Onlar cennetedirler. Fakat nefsimizin tezkiye olabilmesi ancak ruhumuzun nefs tezkiyesiyle ruhumuz Allah'a ulaşır. Fakat nefs tezkiyesinin de gerçekleşebilmesi ruhun Allah'a ulaşmasıyla fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Nefsimizin tezkiyesiyle ruh Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olur. Her devirde Resul kıyamet günü var ve her kıyamet günü şefaat yok. Bütün insanlar için Allah'ın yolunda bir güzeli yaşamak veya Allah'ın cennetini yerine cehenneme tercih etmek var. Serbest iradenin bir gereği olarak. Bunun için Allah-u Teala Resullerini görevli kılmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Resul tarafından müjdelenir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da Resul tarafından uyarılır. Herkes kendi iradesiyle kendi iradesini istediği hedeflere ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Allah razı olsun. Hal 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اَبُدُ اللّٰهَ وَاِشْتَنَبُ تَغُوتَ Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan iştinab etsinler. Kimdir Allah'a kul olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tağuta kul olmaktan içtinab edenler de Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her geçen gün Allah'ın ilmini daha üst seviyede bilenlerden olmak istiyorsak zikrimizi arttırmamızı emrediyor. Sizce Allah'ı devamlı zikreden kişide neler değişir?
3: Bir defa Allah'ı zikreden kişide kötülük kalkar, zalimlik kalkar, evet. Kötülüğü kaldırır Allah canınıza. Yeter ki sen zikre erdi ol.
2: Ya önemli olan niyettir yani benim görüşüm. Yani bir insanın niyeti nasılsa Allah'a yakındır yani. Evet. Hani namazını kılar ama niyeti kötüdür.
1: Evet.
2: Hani o bence benim görüşümde hatalıdır. Ama bazı insanlar hiç namaz kılmaz. Ama niyeti temizdir. Allah'a daha yakındır benim görüşüm.
3: İnsanların yani Allah-u Teala'ya yakın olduğu müddetçe, yakın olduğu ölçüde kulluğunu hisseder.
1: Herkes zikre gereken önemi gösterse dünya nasıl bir yer olurdu?
3: Hasil saadet günlerinde yaşamış olsaydık şayet belki sizi dediğiniz şeydi. Ama şu anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi üzerine gidersek diyor ki ahir zamanda bir ümmetin gelecek imanlı yatırıyor, imansız kalkacak. Onu da yaşıyoruz sende. Kitleden onu.
2: Bence güzel bir dünya. Çünkü toplum şey arada olur.
3: Huzur zaten İslam'dadır. Huzur bulan falaya yakınlık bir şey değil de.
1: Peki sürekli zikir yapan bir insan kesintisiz bir mutluluk olur mu?
3: Zikir yapan insan devamlı mutluluk olur. Seni yaratanı zikretmedikten sonra neye?
2: Cennet gibi bir şey olacak yani. Yani cennete dönüşecek.
0: Allah-u Teala amellerini niyetlere göre değerlendiriyor. İnsanın Allah'ın hedef gösterdiği kolaylıkta cennete girme işlemini tamamlayabilmesi onun doğru niyetine dayalı bir üyet kazanır. Bu niyet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu niyetin sahibi olan kim olursa olsun hiç amel yapmadan ölse bile onun gideceği yer mutlaka Allah'ın birinci kat cennetidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir niyettir ama amelden üstündür. İşte 500 yıl ibadet yapan bir kişi kurtuluşa eremiyor ama 99 kişinin katili cennete gidebiliyor. Farkı birisinin niyeti yok, diğerinin niyeti var. Allah sizin soyunuza, mallarınıza, şekli şemanize bakmaz. O kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakar. Yani kalpteki Allah'a ulaşma dileğine ve ona paralel işlediğiniz amele bakıyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh sevgili Cabbur Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Allah'ın ilmini bilmedikleri halde insanlara yol gösterenlerin durumu nasıl olur? Vebal nedir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatüh. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Bunların Kur'an'daki adı İnsan şeytan, cin şeytanlar olarak geçiyor. Allah'ın ilmini bilmedikleri halde insanlara yol gösterenler vebali. Bunlar ateşe davet edenlerdir. Onlar insan şeytan, cin şeytanlardır. İşte Nisa 167, 168, 169'da ne diyor Allah Teala? Nellezine keferu ve sadduhan sebilillahi kaddalu dalalan ba'ida. Nellezine keferu ve zalemu. Muhakkak inkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, müşriklerine ulaşmadıkça uzak bir delalette sapmışlardır. İnsanları Allah yolundan saptırıyorlar. Şu anda herkesi Allah'a davet ediyor. Resul, mürşit. Ama birileri de faydasız ilmin sahipleri, onlar da diyorlar ki insanla kul arasına kimse giremez. Müşriye tabi olmak şirktir. Ne yapmış oluyorlar? İnsanları Allah yolundan saptırıyorlar. Kafirdirler ve zalimdirler. Niçin? İnsanlara zulmettikleri için, onların Allah'ın yoluna girmesine mani oldukları için. İlâ tariki cehenneme. Bunlar asla tariki müstakime ulaşmazlar, tariki cehenneme ulaşıyorlar. İşte bu tariki cehenneme ulaşanlar insan ve cin şeytanlardır. Her devirde Allah-u Teala bunları peygamberlere düşman kılıyor. İşte En'am 112-113'te. Ne diyor Allah-u Teala? Her devirde biz böylece peygamberin hepsine insan ve cin şeytanına düşman kıldık. Bu insan ve cin şeytanlar kendini ulaşmayı dilemeyen, başkası da yoldan saptıranlar. Dilemeyen ve zalimler. Asla onları Allah-u Teala tarik-i müstakime ulaştırmaz, tarik-i cehenneme ulaştırır. Onlar için bir mağfiret olayı söz konusu değil. O zaman Allah'ın ilmini bilmedikleri halde insanlara yol gösterenler çok büyük vebal alıyorlar. Kendilerini ateşe mahkum ediyorlar. İki tür kişi var. Ateşe çağıranlar, Allah'a davet edenler. İşte Kasas 41'de bu insan ve cin şeytanlar söylüyor ve ateşe çağıranlar bunlar. Kasas 41'de Allah ne diyor? وَجَعَلْنَا مِنُمْ اَيْمَةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ Biz onları emrimizle hidayete erdenen değil, ateşe çağıran imamlar kıldık. Biz onları ateşe davet eden imamlar kıldık. Kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Ashab 67-68, Kübera ve Saadetlerin de bu grubun içinde yer aldığını görüyor. Saadet ve Küberalar, fesat çıkaranlar, Kasas 41, Rad 25, hidayeti gizleyenler, Bakara 159, Alimen 7, Resul ve ayetler lara edenler ve zülmani imlerle amel edenler. Bunlar hepsi insan ve cin şeytanlar ve veballeri çok büyük. Kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz perşembeyi cumaya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olma müessesesi yedi safhada tamamlanabilen bir hüviyet taşır. Önce Allah bizi teslim alır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, Allah bizi derhal teslim alır. Sonra mürşidimize ulaşırız. Allah adına mürşit bizi teslim alır. Sonra ruhumuzu Allah'a biz teslim ederiz. Yine de bu teslim aslında Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilmiştir demek daha doğru bir ifade olur. Zaten hayatımızın hiçbir safhası yoktur ki Allah'a teslim olmak yolunda bir gayretin sahibi olalım da Allah müdahale etmesin. Allah aslında bizim teslimimizi gerçekleştirmiş olmasın. Her ne kadar bizim zikrimizle, bizim gayretimizle nefsimizin kalbine Allah'ın nurları dolarsa da aslında nurları gönderen Allah-u Teala'dır. Ayrıca Allah'ın garantisi vardır. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğimiz konusunda Allah bize garanti vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yani onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse ulaştıran Allah'tır. Ama insanın da dahli mutlaka büyük ölçüde söz konusudur. Fizik vücudunun tesliminde insanın gayreti çok daha üst seviyede oluşur. Nefsin tesliminde ise mutlaka daimi zikrin sahibi olmak zorundayız. Yani kişisel gayret büyük bir hüviyet taşır. Ama Allah-u Teala'nın yardımı olmasa hiç kimse daimi zikre zaten ulaşamaz. Kim daimi zikre ulaşmışsa Allah'tan büyük yardım almıştır. Nefsin tesliminin arkasından irşad olmak söz konusudur. Daha sonra ise iradeyi Allah'a teslim etmek ve irşad makamına tayin edilmek söz konusudur. Öyleyse neticede Allah'a teslim olmak ruhun teslimi bir, fizik vücudun teslimi iki, nefsin teslimi üç, iradenin teslimi dört. Dört ayrı cepheden teslimi içerir. Öyleyse burada tasavvufun bütünü vardır. Allah'a teslim olmak demek, tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşamak demek. Allah'a teslim olmak demek, Kur'an'daki İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşamak demek. Kur'an'daki İslam'la tasavvuf arasında hiçbir farklılık yoktur. Kur'an neyi emretmişse, tasavvufu yaşayanlar sadece onu gerçekleştirirler. Tasavvufun dışındaki ikinci bir yolu biliyorsunuz, bu yol Osmanlı'da ikiye ayrılmıştır. Medrese yolu ve dergah yolu diye. Medrese yolu yani İslam'ın beş şartıyla amel etmek.
müessesesi hiç kimseyi teslime ulaştıramaz. Öyleyse o Kur'an'ı yaşamak değildir. Kur'an'ı yaşamak dergah yolunda gerçekleşebilir. Tekke yolu tekkeler ve medreseler diye iki ayrı hüviyet taşımış. İslam'ı yaşamak Osmanlı tarihi boyunca ama halkın büyük kısmı devletin fertlerinin büyük kısmı tasavvufu tercih etmişler. Osmanlı Devleti'nin yükselme devresi boyunca böyle olmuş. İnsanların neredeyse %90'ından fazlası hep yaşamışlar tasavvufu. Bir de Osmanlı bu yüzden bütün cihana nam salmış. Bütün cihanda doğruluklarıyla, dürüstlükleriyle, Allah'a olan yakınlıklarıyla tanınmışlar. Allah için yaşamışlar, Allah için şehit olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, teslimler deyince dört tane teslim söz konusudur. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Biliyorsunuz birinci basamakta olaylar yaşanır. Herkes yaşar. İkinci basamakta kişiler Allah'ın kendilerini her imtihanında tavırlarını ortaya koyarlar. Ve bu ikinci basamakta insanlar seçilir. Seçilmeyenler var mıdır? Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler, sadece onlar seçilmezler. Geri kalanlar seçilirler. Herkes seçilir. Bu insanlar hariç, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de hidayeti gizleyenler, başka insanları da bu sebeple Allah'ın yolundan men edenler, işte onlar seçilmezler. Allah Teala seçilenlerden kimlere yardımcı olur? Kimleri teslim alır? Seçilenlerden, yani insanların 90'dan fazlasından kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları teslim olur. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah Teala tarafından teslim alınmışlardır. Burası üçüncü basamaktır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah Teala tarafından teslim alınmışlardır. Hayatları birdenbire değişir. Mutlu bir insan olur Allah'a ulaşmayı dileyen adam. Çünkü Allah ona rahim esmasıyla tecelli eder. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah teslim alır. Ve bu teslim o kişinin üzerinde dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisini ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşan onlardır. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah-u Teala tarafından teslim alınmışlardır. Ruhları Allah'a ulaşana kadar Allah'ın kontrolü altında, Allah'ın sevk etmesi standartlarında yaşayacaklardır. Allah onlara namazı sevmiyorlarsa namazı sevdirecektir.
Zikri sevmiyorlarsa zikri sevdirecektir. Orucu sevmiyorlarsa orucu sevdirecektir. Allah onlara mutlaka yardım edecektir. Çünkü sözü var. Diyor ki Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. %90'dan fazlası insanların. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Onları hidayete erdirir. Ama burada yehti ileyhi, yehti ulaştırır ileyhi ona, kendisine, men kişiyi yünip, Allah'a yönelen kişiyi. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, vazifesini yapmıştır. Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında gördüğümüz şey Allah'ın kişiyi burada teslim almasıdır. Teslim almış olmalıdır ki kişiyi dilediği gibi yoğuruyor, onu kendisine ulaştıracak ve diğer emanetlerini teslim edecek hale getirsin diye. Allah Teala böyle olan kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye rahim esmasıyla tecelli ediyor. Yusuf 53'te Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَيَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. Bu tecelli gözleri Allah'ın dostlarına, müşriklere karşı kör olan, kulakları irşat makamının söylediğini işitmeyen, kalbi irşat makamının söylediklerini idrak etmeyen kişilerin irşat makamını irşat makamı olarak tanımasını, onun söylediklerini anlamasını ve kalbine indirerek onun söylediklerini bir hedefe ulaştırmasını ifade eder. İdrak etmesini ifade eder. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye, manasına varmaya, kalbine indirerek idrak etmeye başlar. İrşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. İşte dördüncü basamakta o kişinin görmesi temin edilir irşat makamını. Affedersiniz, beşinci basamakta. Altıncı basamakta o kişinin irşat makamının sözlerini işitmesi temin edilir. Yedinci basamakta da Allah Teala tarafından o kişinin irşat makamının söylediklerini idrak etmesi, kalbine indirerek idrak etmesi temin edilir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah onu teslim almıştır. Bu kişinin eksik olan bütün tarafları tamamlanacaktır. Ve de namazını seven, orucunu seven, zikri seven, ibadetlerini seven, bunlardan zevk alan bir insan haline gelecektir. Allah onu şeytanla ilişkisini keserek muhafazası altına almıştır.
Ondan sonra Allah Teala 8. basamakta o kişinin kalbine ulaşır. Niçin? Kalbini Allah'a çevirmek için. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir Allah Teala. Kalbi Allah'a çevrilir kişinin. Yedinci basamakta, sekizinci basamakta affedersin, sekizinci basamakta Allah gören, işten ve idrak eden bu insanı insanın kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta o kişinin kalbini Allah'a çevirir. Onuncu basamakta kalbi Allah'a çevrilen bu kişinin göğsünü yarar Allah-u Teala. Diyor ki, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslim olması için yapar bunu, teslime açar. Göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah Teala. Onuncu basamak ve kişi zikir yapar. Bu noktada zikir yapan bir kişi de kişiye Allah Teala'nın verdiği bir cevap vardır. Bu zikrin var olduğu noktada, bu noktadaki bu hedeflere ulaşmış olan bir kişi zikir yaptığı zaman Allah Teala Allah'ın katından rahmetle fazl isimli İki tane nuru, bu noktada sadece iki nur gelir, rahmetle faz. Kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden Allah'ın açtığı yoldan geçerek kalbine ulaşır. Ve kalbine rahmet nuru girmeye başlar kişinin. Bu nurlar, %7'ye ulaştığı zaman kişinin ruhu zemin katta vücudundan mürşidine tabi olduğu anda ayrılacaktır. Ama daha mürşide ulaşmak söz konusu olmamıştır. Kişinin kalbinde ilk girdiği rahmet nuru oluştuğu zaman Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince kişi huşu sahibi olur. Allah'ın zikriyle o kişinin kalbine gelen nurların %2'ye ulaşması, o kişinin diyor Allah-u Teala Allah'ın zikriyle huşu sahibi olması zamanı gelmedi mi? İşte ne zaman kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle Allah'tan gelen nurların %2 rahmet nurunun o kişinin kalbine yerleşmesi söz konusu olursa, o kişi huşu sahibi olmuştur. Olmuşsa mürşidine ulaşmak yetkisinin de sahibi olmuştur. Hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar. Mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. O da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Allah mutlaka her kişiye bir mürşid tayin eder. Ve bu Allah'ın üzerine vazifedir. Alallahu kastü sebebi diyor Allah Teala. Sebillerin tayini her mürşidin bir sebili vardır. Devrin imamına ulaştıran Allah'a aittir diyor Allah Teala. Ve kişi mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. Tabi olduğu an o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır ve de ona onun ruhuna der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et.
Ruh vücudu terk eder ve mürşidin dergahına, dergahındaki diğer ruhlarla birlikte olur. Çok kısa süreli bir beraberliktir bu. Hemen arkasından ana dergaha ulaşır.

yerleşir ve ruhu Allah'a doğru yola çıkartır. Yani ruh vücuttan ayrılarak o dergaha ulaşır. O dergahtan da ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına. Orada onarlık sıralardan birine yerleşir. Burası ruhların onarlık sıraları halinde önlerinde rahlelerle eğitim yaptığı yerin adıdır. Ya da tecrübe kazandığı yerin adıdır. Ve her seher vaktinde ruhlar hazırlanır. Allah'a doğru yola çıkarlar. Her gün bu yolculuk mutlaka yapılır. Ruhlar zemin kattan birinci kata ulaşacaklardır. Mevhide tabiyet o kişinin ruhunun vücuttan ayrılmasına ve ana dergaha ulaşmasına sebebiyet verir. Ana dergahta iki grup Allah'a doğru seyri sülük yaparlar. Birinci grup 6. kata kadar çıkabilenlerdir. İkinci grup 7. kata da çıkabilenlerdir. 6. kata kadar çıkanlar büyük çoğunluğu oluştururlar. 7. kata çıkanlar daha az sayıdadır. Ve yolculuk evvela 7. kata çıkanların hakkıdır. Evvela zemin kattan 1. kata kadar ulaşılır. Orada secde edilir. Sonra 2. kata ulaşılır. Sağdaki bekleme yerinde secdeye gelinir. Bekleme salonunda secdeye gelinir ve beklenir. Diğerleri önce saf haline gelirler. Birincilerin yaptıkları gibi. Sonra 1. katta secde ederler. Tıpkı 7. kata çıkanların yaptıkları gibi. Onlar da 2. kata ulaşırlar. Soldaki salonda suvarılma havuzlarına ulaşırlar. Bu ruhlardan suvarılacak olanlar bir sıvının içine girerler. Şeffaf bir sıvıdır. Açık sarı bir rengi vardır. Şeffaftır. Ruhlar o sıvının içine girerler ama kimsenin elbisesi ıslanmaz. Ve onu girenler orada kalırlar. Diğerleri 3. kata yükseleceklerdir. Ama onlar 3. kata hemen yükselemezler. 7. kata kadar çıkanlar evvela 3. kata yükselip 2 katlı köşke benzeyen mescidin 2. katında da secde ederler. Oradan ayrılırlar. Mihenk menfezinden 4. kata ulaşırlar. Burası Beytül Makdes'in aslıdır. Sonra 5. kata çıkarlar. Burası Beytül Haram'ın aslıdır. Secde ederler ikisinde de. Sonra 6. katta sıpkatullah alma mahallinde beyaz bir nurun tesiri altında, çok açık yeşil beyaz bir nurun tesiri altında renkleri normal insan renginden o yeşilimsi çok açık yeşil beyaz renge dönüşmeye başlar, dönüşür. Onlar bu katlara yükselmeden evvel 7. kata çıkanlar buralarını aşıp 7. kata ulaşmışlardır. Yani 2. kattan ayrılmaları için sol taraftaki salonda vazifeli olan devrin imamı ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in

soldakiler el öptürmesini beklerler. Sol salona girenler altıncı kata kadar çıkabilenlerdir. Su arılma havuzlarına yerleşirler. Ama içeri girebilmeleri için mutlaka el öpmek zaruretindedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı onlara el öptüreceklerdir. Ve su arılma havuzlarına girenler, su arılma havuzlarında kalanlar, geri kalanlar üst katlara çıkmak yetkisinin sahibi olanlardır. Yani daha kıdemlidirler. Ama onlar üst kata çıkmadan evvel devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağdaki salona geçerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ başta, devrin imamı sol başta. Yedinci kata kadar çıkabilenlerle birlikte bu ikinci kattan üçüncü kata çıkarlar. Üçüncü katta o söylediğimiz köşke ulaşırlar. Mihenk menfezinden dördüncü kata çıkarlar. Beytül Haram'ın aslına, Beytül Makdes'in aslına, beşinci kata çıkarlar Beytül Haram'ın aslına. Altıncı kata çıkarlar. Sıbkatullah olma mahaline. Hiçbirinde oyalanmazlar. Sadece secde ederler, yükselirler, secde ederler, yükselirler. Orada sıbkatullah olma mahalinde işleri yoktur. Çünkü sıbkatullah olmuşlardır hepsi. O katı da aşarlar. Altıncı katı da. Yedinci katta birinci alemde sıralanırlar. Birinci alem zikir hücreleri, kader hücreleridir. Oradan harekete geçerler. Bir kısmı kader hücrelerinde kalır. Bir kısmı ümmül kitaba ulaşır. 60 kişi ümmül kitaptaki o büyük masanın etrafında birer birer sıralanırlar. Devamlı olarak orada kalan devrin imamının ruhuyla birliktedirler. Sonra geri kalanlar ikinci aleme geçerler. Kudret denizine, bir kısmı kudret denizinin derinlerine daldırılır. Geriye kalanlar devam ederler yollarına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bulunduğu makam-ı Mahmud'a ulaşırlar. Orada devrin imamı ile beraber bir kısım yedinci kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Daha sonra Divan-ı Salihine ulaşılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada kalır ve başkanlık eder gruba. Geri kalanlar zikir hücrelerine ulaşırlar. Zikir hücreleri çok büyük, yuvarlak, şeffaf hücrelerdir. İçerisinde zikretmeye başlarlar sıralanarak. Ve burada zikirde kalırlar. Diğerleri altıncı kata kadar çıkabilirler aynı standartlarda. Önce yedinci kata kadar çıkanlar çıktıktan, yedinci katta her biri görevlerini aldıktan sonra diğer katlarda hiç kimse kalmaz onlardan. Altıncı kata kadar hiç kimse, yedinci kata kadar çıkanlardan hiç kimse diğer katlarda kalmazlar. Hepsi yedinci kata mutlaka çıkar. Tamamen boşaltırlar gittikleri yeri ki diğerleri gelsinler. Görevlerini yapsınlar, altıncı kata kadar çıkabilsinler. İşte diğerleri aynı katlarda, aynı işlevlerden geçerek altıncı kata ulaşırlar ve orada sıbkatullah olurlar. Sonra aşağı iniş başlar. Beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara inilir. Bu iş sıbkatullah olma meselesi tamamlanıncaya kadar devam eder.
Bu yukarı doğru olan çıkışa seyri sülük adı verilir. Ve 6. kata kadar çıkabilenler 6., 5., 4., 3. katlara inerler. 2. kattaki sıvırılma havuzlarına inip orada saflarını yerlerine alıp beklerler. Beklerler ki 7. kata kadar çıkabilenler de arkadan dönsünler. Yolda hiç kimseyi bırakmamışlardır. 2. kata kadar olan bütün yollarda hiç kimse yoktur. 7. kata kadar çıkabilenler oradan zikirlerini yaptıktan sonra yolda bıraktıkları herkesi toplayarak aşağı evvela 7. katta toplanma tamamlanır. Makam-ı Mahmud'dan, Divan-ı Salihinden, Kudret Denizinden, Ümür Kitap'tan orada bekleyenlerin hepsi toplanır. Sıraya onlar da dizilirler ve de başlangıç noktasına geri gelirler zikir hücrelerine, affedersiniz kader hücrelerine. Oradan da 2. kata kadar inerler. Zaten daha evvelinden kafileden kimse kalmamıştır. Ve de sonra 2. katta devrin imamının ruhuyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu ayrılırlar onlardan. Soldaki bekleyenlere, 6. kata kadar çıkabilenlere ulaşırlar. Ve onları 1. kata, 1. kattan da zemin kattaki devrin imamının dergahına ulaştırırlar. Ve herkes ait olduğu yerlere dağılarak başlangıç noktasına geri dönülür. Sonra da 2. katta, 2. kattaki sağ tarafa gelip yerleşmiş olan 7. kata kadar çıkabilenler ana dergaha geri dönerler. Onlar da asma kattaki yerlerine uçarak ulaşırlar. 7 tane sıra oluştururlar. Böylece seyri sülük her gün devam eder. İşte bu seyri sülükünü tamamlayanlar, ancak onlar ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Ruh, Allah'a ulaşır ve teslim olur. Kimin devri tamamlanmışsa zikir hücrelerinde, sadece o ruh oradan tek başına ayrılır, Sitretül Münteha'ya ulaşır. Burası Allah Teala'nın indi ilahisinin en yüksek noktasındaki ağaçtır. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculukla yükselir ruh tek başına, Allah'ın zatına ulaşır. Seyri sülük böylece tamamlanır. Bu ruh Allah'a ulaşmıştır. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar o kişi Allah'ın mutlak kontrolü altındadır. Allah'ın mutlak yardımı altındadır. Nesi eksikse Allah Teala onu mutlaka tamamlayacaktır. O kişi zikri sevmiyorsa zikir sevdirilecektir. Namazı sevmiyorsa namaz sevdirilecektir. Eksikleri tamamlanacaktır. Mutlaka ruhu Allah'a ulaştırılacaktır. Aksi hiç varit olmamıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhu mutlaka o kişi hayattayken Allah'a ulaştırılır. Eğer ömrü vefa ederse, 6-7 aylık bir ömrü varsa. Yoksa da nereye kadar yaşarsa kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 1. kat cennetin sahibi olur. Sonra 2. kat cennetin sahibi olur, mürşidine ulaşıp tabi olduğu takdirde. Ömrü vefa etmedi, 1. kat cennetine girecektir öldüğü zaman. Ali ise bu kişi Allah'ın cennetini hak etmiştir. İşte bunlar ruhlarını 2. kat cennet, 3. kat cennet, 7. kat cennete kadar yol var. Mürşidine tabi olan kişi oradan sonra ölürse 2. kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'laştıran kişi 3. kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu teslim eden kişi 4. kat cennetin sahibidir.
Nefsini Allah'a teslim eden kişi 5. kat cennetin sahibidir. İrşad olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennetin sahibidir. Öyleyse nereye kadar geldik? Kişinin ruhu Allah'a ulaştı. O kişi 3. kat cennetin sahibi oldu. Bundan sonra Allah Teala o kişinin şeytanın onu rahatsız etmesine müsaade etmediği ortamı sona erdirir. Şeytan rahatlıkla o kişiye tekrar onu kandırmak üzere ulaşmak imkanının sahibi olur. Ve de onu devamlı taciz eder, devamlı Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Bin bir türlü diller döker o kişiye Allah'ın yolundan sapsın diye. Eğer kişi zikrini aynı seviyede tutabilirse düşmez. Yükseltirse o zaman fizik vücudunun teslim edeceği bir noktaya mutlaka ulaşır. O noktada fizik vücut Allah'a teslim olur. Bunun için önce o kişiye Allah-u Teala'nın bir taht vermesi söz konusudur indi ilahide. Sonra onun zahit olması söz konusudur. Günün yarısından daha fazla zikretmesi söz konusudur. Bu noktadan sonra da fizik vücudun teslimine ulaşılır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse, o kişinin nefsinin kalbinde yüzde yakın seviyede, %80'den fazla nur birikimi oluşur.

Kişi nefsinin kalbinde biriken o %82 nurun sahibiyken fizik vücudu Allah'a teslim olur. Nefsinin kalbinde hala %18 karanlıklar vardır. Ama onları dikkate almaz fizik vücut. Ve de daimi zikir için son gayretler sarf edilir. Kişi bu gayretlerin sonunda eğer Allah Teala uygun görürse mutlaka daimi zikre ulaşır. Bu noktaya ulaşan kişi için artık daimi zikre ulaşmak günün yarısından çok daha fazla zikreden, günün 1/4'ünden fazla zikreden bir kişi sonunda uyurken zikirle uyur, kalkarken de uyanıldığı zaman da zikirle uyanmaya başlar. Bu onun daimi zikrin sahibi olduğunu ispat eden bir olaydır. O zaman bu kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Nefsin teslimi o kişiyi Allah'ın mükafatlandırmasına sebebiyet verir. Allah o kişiye şöyle bir statü içinde mükafatlarını verir. O kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır, ikinci özellik. Allah'ın mükafatı kalp gözünün açılmasıdır. Allah'ın mükafatı kalp kulağının açılmasıdır. Bu iki mükafat o kişinin Allah'la devamlı konuşmasını mümkün kılar. Ehli tezekkür olur kişi. Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Ehli hayır olur. Derecat kazanmak, hayır kazanmak demektir. Kişi devamlı hayır kazanan birisi olmuştur. Bu sebeple ehli hayır olmuştur. Ve bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. İşte bu noktada bu kişi devamlı Allah Teala ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınır. Makamına da ulul vaftır. Burada o kişiye 7 kat yerler gösterilir. Yerlerin melekutu gösterilir. Sıfır noktasındaki ana dergah gösterilir. Ana dergahın sırları gösterilir. Ne zaman birinci gök katı gösterilirse o kişi ulul vaf makamını aşmıştır. İhlas makamının sahibi olmuştur. Kişiye 7 tane gök katı gösterilir. Size demin anlattığımız birinci kattaki, ikinci kattaki, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kattaki neler varsa onlar kişiye gösterilmeye başlanır. Sırayla 7 katın 7'si de gösterildiğinde 7. gök katında Sitret-i Müntaha'yı bu kişi gördüğü anda tövbe-i nasuha davet edilir. Nasıl kişi dünya üzerinde mürşidin önünde tövbe etmişse Allah'ın söylediklerini işiten bu kişi Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu gerçekleştirme onun ihlas makamını tamamlamasını ifade eder. Artık o kişi salah makamına geçer. Salah makamına geçen bu kişinin günahları örtülür önce, sonra günahları sevaba çevrilir. Ama sevaba çevrilmeden evvel ikisinin arasında o kişinin başının üzerine salah nuru verilir. Böylece başının üzerinde zaten devrin imamının ruhu vardı. O ruhun üzerinde de bir salah nuru vardı. Bu nurla birlikte o kişiye bir salah nuru verilir ve iki nurla birlikte bu kişi artık var olur. Sonra Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının üçüncü kademesi. Sonra da o kişinin iradesini Allah teslim alarak
o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bütün peygamberler, bütün resuller, peygamber olmayan resuller, bütün irşat makamına tayin edilen mürşitler bu söylediğimiz safhaların hepsini tamamlamışlardır ve Allah'a ruhlarını da, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde teslim etmişlerdir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar mı? Evet. Bütün sahabe ruhlarını Allah'alaştırıp teslim etmişler mi? Evet. Fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Evet. Nefslerini teslim etmişler mi? Evet. Muhlis olmuşlar mı? Evet. İradelerini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmişler mi? Evet. Allah Teala bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın kendilerine farz kıldığı bu nesneleri, ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini hepsini Allah'a teslim etmişlerdir. İşte ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sahabi Kunel Ebel'in var ya, evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en önde gelenler, sahabeden bahsediyor. Onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor. Anlıyoruz ki ister Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da görev yapmışlar. Kendilerine tabi olanlar da tabi'in adını almış. Daha sonrasında kitaplardaki bilgilerden okuyoruz. Bir de tebe-i tabi'in var, tabi'ine tabi olanlar. Sonrası mı? Sonrası hakkında bilgiler ulaşmıyor. Ama tabiyet müessesesinin bize kadar geldiği de kesin. Biz de kendi mürşidimize tabi olduk. Şimdi de Allah-u Teala'nın verdiği görev itibariyle bize tabi olunuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki Allah'ın huzurunda bir sohbeti daha tamamlamak söz konusu oldu. Teslimler, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bu kadar kısa bir zamanda böyle büyük bir olayı bir özet haline anlatabilmek bize çok kolay gelmedi ama Allah Teala'nın yardımıyla Yüce Rabbimiz bize bunu mümkün kıldığı için çok mutluluk duyuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu bir hayat geçirmesini hedef almıştır. İster ki Yüce Rabbimiz Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Herkes saadeti yaşasın. Huzursuzluk olmasın. İnsanlar sıkıntı çekmesin. İnsanlar birbirini sevsin, asla nefret etmesin. Bütün bunlar neye hedeflenmiş durumda? İnsanın mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, düşünelim ki yaratılan bütün mahlukatın içinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk var. O insan. Biz insanlar Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine nail olan tek yaratıklarıyız. Tek grup yaratıklarıyız. Öyleyse bir sual olundukta Allah bizi seviyor mu? El cevap, evet seviyor. Sevdiği için bizim mutlu olmamızı istiyor. Peki Allah Teala cinleri seviyor mu? Cinleri de seviyor. Onların da mutlu olmasını istiyor. Onlarda da nefs tezkiyesi var, tasfiyesi var. Allah Teala, sevgili kardeşlerim, insan olarak yarattığı bu mahlukların hepsinin mutlu olmasını ister. Ama bir varlık var. İblis, yani şeytan. O da bir yaratık netice itibariyle Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği. Ama sevgili kardeşlerim, bu yaratık İnsana da verilen mahlukatı kendisine düşman ittihaz etmiş. Ve de sadece tek bir hedefe yönelik olarak uğraşı veriyor. Bu uğraşı insanı mutsuz etmek uğraşısıdır. Şeytan, hiç insan olarak yaratılan hiç kimsenin mutlu olmasını istemez. Hedefi bütün insanları mutsuz etmektir. Milyonlarca yardımcısı şeytanlar, herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka vardır. Bütün gayretleriyle o kişinin düşünce yapısına girmeye ve onları mutsuz etmeye çalışırlar. Gayretleri hep bu istikamette. Ve düşüncemize gelen birçok ulaşım, dikkat ederseniz, bizi hep mutsuz etmek istikametindedir. Arkasında hep iblis var, şeytan var, şeytanın adamları var. Şeytanlar sadece cin şeytanlar olarak kalmıyor. Allah-u Teala öyle insanlar dan bahsediyor ki onlar da insan, bizim gibi ruhları olan, nefsleri olan, fizik vücutları olan insan, ama Allah Teala onlara insan şeytanlar diyor.
İnsanlar ama kalpleri kapkaranlık ve bir tek hedefle yaşıyorlar, başkalarını mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, onların huzur içinde, mutluluk içinde olduğunu görerek, bundan büyük kâm almak, huzur sahibi olmak, onları mutlu ettiği için insanın mutlu olması Allah'ın temel kanunudur. İster ki toplumun içindeki herkes etrafındaki insanları mutlu etmeye çalışsın ve her birinin verdiği mutluluk kadar kendisi de mutlu olsun. Ya böyle oluyor ya da tersi, insanların bir kısmı başka insanları mutsuz etmeyi kendilerine şiar etmişler ve o istikamette çalışıyorlar. Hırsızlar, katiller. Ve sevgili kardeşlerim, hem kendileri mutsuz hem de başka insanları vücuda getirdikleri yanlış davranışlarla mutsuz ediyorlar. Öyleyse Allah Teala'nın tayin ettiği bir hedef bütün insanlar için vardır ve geçerlidir. Bu mutlu olmaktır. Ama mutlu olmanın yolu mutlu etmekten geçiyor. Herkesin etrafında mutlaka birçok insan vardır tanıdıkları, sık sık beraber oldukları insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bilmecenin çözümü burada. Bir insan etrafındaki insanları ne kadar mutlu etmek isterse ve bunu düşünceden fiile geçirirse, yani onları mutlu etmek istikametinde fizik standartlarda gayret ederse, o zaman sevgili kardeşlerim o gayretleri kadar asıl kendisi mutlu olur. Öyleyse etrafımızda 5 kişi var diyelim. 5 kişinin her birine kişi mutluluk vermeye çalışıyor. Onları mutlu etmeyi de başarmış. Her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacağı için onlardan her birinin yaşadığı mutluluğun 5 katını bu kişi yaşayacaktır. Etrafında 10 kişi olsaydı, 10 kişiye mutluluk verseydi 10 katını yaşayacaktır. Yaşayacaktı. Öyleyse burada duralım ve o sözü söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutluluk hedefini elinize teslim etmiş. Mutlu kalın, mutlu olun diyor. O zaman anlıyor musunuz? İnsanları rahatsız eden, huzursuz eden, zavallı insanların Allah'ın kanunlarından ne kadar habersiz olduklarını. Halbuki tersini yapsalar, her mutluluk verdikleri, mutlu kıldıkları insan için onlar kadar onları mutlu ettikleri kadar kendileri de mutlu edecekler. Kendilerini de mutlu edecekler. Her şey bu kadar açık, bu kadar güzel sevgili kardeşlerim. İşte bizleri mutlu etmek isteyen Allah Teala hep etrafımızdaki insanları buna vasıta kılar. Allah Teala ister ki A, B'ye en güzel davranışlarda bulunsun, onu mutlu etsin. Böylece onun yaşadığı mutluluk veren de yaşasın. Yani mutluluk verdiği kişinin yaşadığı mutluluk veren de yaşayacağı için mutluluk veren de yaşasın. Ama bir kişinin etrafında bir kişi değil, birçok kişi var. 10 kişi olduğunu düşünelim. Her birine mutluluk verirse, her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı cennetle bu kişi için bir muhteşem dizayn olur. Sevgili kardeşlerim,
İnsanların asli hedefi bu olmalıdır. Başkalarını mutlu etmek. İşte Allah'ın kalplerine vahyettiği veya ilham verdiği veya bir şeyleri hissettirdiği insanlar başkalarını mutlu etmek için yaşarlar. Arkasında ne var? Arkasında kendi mutlulukları var. Etrafınızda 10 kişi olsa, her birine A kadar mutluluk verseniz, Allah-u Teala size de onların yaşadığı mutluluğu yaşatacağı için, siz 10 A kadar mutlu olursunuz. Onların her birinin 10 katı mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize mutlu olmayı ve mutlu kılmayı öğretti. Biz de size öğretmekle vazifeli kılındık. Şimdi düşünelim. Bir insan iki çeşit davranışta bulunabilir etrafındakilere. Onları mutsuz eden davranışlar veya mutlu eden davranışlar. Birincisini dikkate alalım. Onları mutsuz eden davranışlar söz konusuysa, mutsuzluk veren kişi karşısındaki insandan onun yaşadığı huzursuzluğun onun üzerinde vücuda getirdiği negatif tesir sebebiyle onun öfkesini davet edecektir. Karşısındaki insandan bu sebeple negatif bir öfkeli bir davranış gelecektir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında hep mutluluk asıldır. İnsanların temel gayesi buysa o zaman dünyada sülh ve sükun oluşur. Ama ne yazık ki insanlar bu hakikatlerden haberdar olmadıkları için hep birbirlerinin kalplerini kırarlar. A, B'nin kalbini kırınca B de A'nın kalbini kıracaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Çalma kapını, çalarlar kapını. O zaman ne olacaktır? A, B'nin kalbini kırdığı zaman B huzursuz olacaktır. Ama B de onun kalbini kıracaktır. A da huzursuz olacaktır. Halbuki A, B'ye mutluluk vereceği davranışlarda bulunsa, onu mutlu etse, B de A'yı mutlu edecektir. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ama şeytan her zaman devrededir. İşte etrafınıza baktığınız zaman insanların çoğunun mutlu değil, mutsuz olduğunu görürsünüz. Arkasında daima şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir müessese ki, insanlar için o kadar kıymetli ki, hep Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Herkes sevmeyi öğrensin. Herkes birbirini sevsin. Ve dünyada sulh ve sükun oluşsun. Bu o kadar kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. İnsanların bu felsefeyi ait olduğu standartlarda yerli yerine oturtabilmesi onların bunu istemesiyle mümkün. Ama etrafındaki insanlardan hep negatif tesirler alan birisi o etrafındaki insanlara negatif davranışlarla cevap verecektir. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur.
Öyleyse nasıl bir yeni devir başlatmalıyız? Bu basit dairenin içinden çıkmalıyız. Bu çemberi kırmalıyız. Demeliyiz ki etrafımdaki insanlar bana kötü davranabilir. Bu onların nefslerinin afetlerinden kaynaklanan bir husustur. Çoğunun da elinde değildir. Nefsleri öyle istediği için öyle davranırlar. Ama ben onlar bana kötü davranıyor diye onlara asla kötü davranmamalıyım. Ben onlara örnek olmalıyım. Onların kötülüklerine asla kötülükle cevap vermemeliyim. Benim hakkımda kötü bir şey söyledikleri zaman ben onlar için asla konuşmamalıyım. Benim hakkımda iftira söz konusu olduğu zaman onun bile müdafaasını yapmamalıyım. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın emrettiği bu dizayn başkalarının mutluluğu konusunda kişinin Allah'ın emrettiğini yapmasıdır. Allah Teala bir tek şey ister. Herkesin etrafındaki insanları mutlu kılmasını. Sevgili kardeşlerim,

Bir insanın mutlu olması ise etrafındaki insanlara vereceği mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Öyleyse formülü biliyoruz demektir. Biz başkalarını mutlu edeceğiz ki asıl biz mutlu olalım. Neden asıl kelimesini de kullandık? Çünkü etrafımızda 10 kişi varsa biz 10 kişinin her birini mutlu ettiğimiz zaman onların her birinin mutluluğunun 10 katını yaşamış oluruz. Formül bu kadar açık, bu kadar insan için ümit verici. Sevgili kardeşlerim, o zaman neden acaba insanlar hep birbirlerinin kalbini kırarlar? Kendileri de üzülürler, karşısındaki insanları da üzerler. Arkasında hep o vardır. Herkesin etrafındaki şeytanlar harekete geçmiştir. Kişinin kalbine öyle duygular vermişlerdir ki onlar başkalarına kötü davranışlarda bulunurlar. Her an etrafınızdaki insanların kötü davranışlarına muhatap olabilir insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Unutmayın, bu devrin imamı biziz. Ve bu devir bütün dünyada bir sulh ve sükunun yerleşeceği devirdir. Öyleyse insanların bu hedefe ulaşması için yapmanız lazım gelen şey, size iyi davrananlara iyi davranmanın ötesinde kötü davrananlara da iyi davranmanızdır. Sevgili kardeşlerim, evvela affetmeyi öğrenmelisiniz. İnsanlar şeytanın bir anlık bir saldırısıyla başka insanlara kötü davranışlarda bulunabilirler. Bunların çoğu sonradan pişmanlık duyacaktır. İşte onların size yaptığı kötü bir davranışı affetmek büyüklüğünü gösterdiğiniz gün siz Allah'ın sevdiği birisi olduğunuzu ispat edeceksiniz Yüce Rabbinize. Allah Teala sizden bunu istiyor. Affetmenizi istiyor. Size yapılan kötülüklerin sahibini affetmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız bunun ne kadar büyük bir huzur verici unsur olduğunu o zaman idrak edeceksiniz. Dostluk varken, sevgi varken neden nefret, neden sevgisizlik? Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamanın düsturu başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşayan kişi Allah için yaşayandır. Çünkü Allah Teala hepinizden başkalarını mutlu etmenizi ister. Bütün dünyanın bir sevgi halesi içinde huzuru ve mutluluğu yaşayacağı günler çok uzakta değil sevgili kardeşlerim. Onlara dostluğu, sevgiyi Allah'ın emirleri olarak intikal ettireceğiz. Allah Teala seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor.
bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği şey onları sevmenizdir. Kanun açık ve kesin. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden üst seviyede tasavvufu yaşayanlar nefret etmese bile onları daha sevdiklerini net olarak hissederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden az zikride, çok zikride, daimi zikride farz kılmış? Bu bir sıralamadır. Önce az zikirle başlanır, sonra zikir artar, günün yarısını aşar. Devam ederse kişi azim neyse, Allah'tan yardım istemiş de bu yardım Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılmışsa daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikir her an Allah'ın katından nefsinizin kalbine nurların dolmasını ifade eder. Kalbiniz her zaman nurla doluysa onun yüzdesi oranında mutlusunuz. Zikir yapan bir kişinin kalbi her zaman nurlarla dolar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya aslında yaşanmaya değer bir yerdir. Ama Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek kaydıyla. İnsanlar başkalarının yanlış davranışlarına kapılarak her an şeytanın bir tuzağı ile karşılaşabilirler. Çünkü şeytan mutlaka intikam almanızı size öğütleyecektir. İşte sevgili kardeşlerim, intikam almamanın ötesini biz sizlere tavsiye ediyoruz. Size kötülük yapana iyilikle mukabele edin. Siz Mehir Vakfı'nın mensupları bu devrin imamının etrafındaki en kuvvetli cepheyi teşkil edersiniz. Biz Allah-u Teala tarafından bu noktaya getirildik. Dinle uzaktan yakından hiç ilişkisi olmayan bir çocuk olarak yaşadık. Bir gençlik devresinin geçirilmesi söz konusu oldu. Dinden, Allah'tan uzak, yani şeytanın devamlı tesirine maruz kalabilecek olan bir hüviyette çocukluğumuz ve gençliğimiz geçti. Sevgili kardeşlerim, sonra Allah Teala bize yardım elini uzattı. Ve bu devrin imamı olarak vazifelendirdi. Bize bir de ikimizin arasında bir sohbet kitabı olan bir de kitap yazdırdı. Risaletnameleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize nefreti bizden silerek, sevgiyi onun yerine yerleştirerek, bir değişik hüviyet sağladı. Biz yalnız severiz. Nefret etmeyi Allah-u Teala bizden aldı. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki nefretin ortadan kalktığı o noktadan itibaren insanlar büyük bir mutluluğun içine girerler. Onların da problemleri vardır. Onlara da şeytan bir sürü dert çıkarmaya çalışır.
ama tesirsizdir. Allah Teala onlara üst seviyeye yardım eder. Sevgili kardeşlerim, eğer madalyonun bu tarafından bakarsanız, öylesine mutluluk verici bir olayla karşılaşırsınız ki, her an Allah'ın sizi yönettiğini, her an güzel bir şeyler yaptırdığını ve sizi kötülüklerden, sizin yapabileceğiniz kötülüklerden, sizin başkalarına verebileceğiniz zararlardan devamlı koruduğunu bir hayat boyu yaşarsınız, hissedersiniz. İliklerinize, kemiklerinize işler bu. Siz size düşman olanların da düşmanı olamazsınız. Onlar size her şeyi yapabilirler. Ama siz onlara bir şey yapmazsınız. İçinizden bu asla gelmez. İşte bunun adı sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de sevmektir. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşmış olan insanlara dikkatle bakın. Onların düşmanları çoktur. Çünkü onlar manevi açıdan yücelmiş insanlardır ve şeytanın dostları onlara tahammül edemezler. Ama onlar Allah'ın dostları olan bu insanlar başkalarından nefret edemezler. Onlara kin besleyemezler. Onlara bir kötülük edemezler. Bu asla onların içinden gelen bir şey değildir ve olması da mümkün değildir. Vücut bulması da mümkün değildir. Onlar Allah tarafından sadece sevmeye hedeflenmişlerdir. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine doğru bir sevilenler dizisi vardır sadece. Bu dairenin içinde nefret yoktur. Bu dairenin içinde kin yoktur. Kendilerine yapılan kötülükleri affetmekle kalmazlar. Her kötülüğün normal standartlardaki bir insanda intikam duyguları doğurması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama onlar hiçbir zaman böyle bir noktaya inmezler. İntikam almak onların harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı devreye aldığınız zaman Allah Teala her kötü insana onların yaptığı kötülüğün bedelini mutlaka ödettiğini artık hepiniz öğrenmişsinizdir. Öyleyse size bir kötülük yapıldığı zaman bunun bedelini o insan Allah'a ödeyecektir. Ama Allah Teala insanların nefsleri olduğu için onlara kısas için müsaade de vermiştir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ı sevenler, çok sevenler, Allah'ın en yakın dostları, onlar kendilerine yapılan kötülükler karşısında hiç kimseden intikam almazlar. Almaları mümkün değildir. Kendilerine yapılan bütün kötülüklere onlar sadece sabrederler. Dikkat edin. Onlar bana şöyle şöyle kötülük ettiler. Ya Rabbi sen de onların cezasını ver. Böyle bir

kötü bir bakışın sahibi olamazlar. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah'ın sevgilileridir. Ve sadece Allah Teala onlara bütün hudutları kapatarak sevgi deryalarını vermiştir. Onlar bir sevgi ikliminde yaşarlar. Nefret, kin, buna benzer duygular onlara Allah'ın bu koruyucu kalkanı sebebiyle ulaşamaz. Onların öfkeyle, kinle şu veya bu hareketi yaptığını hiç kimse göremez. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Allah'ın sevgilisi olmak. Ufuklarını sadece sevgi güneşine açmak. Şeytanın en büyük düşmanlık beslediği bir kişi olmak. Bu arada buna en çok kızan her zamanki gibi gene şeytandır. Ne kadar intikam almak istese bu intikamı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, etrafındaki insanlara sevgi tohumları atan bir insan, onları gerçek anlamda seven, onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyan bir insan, sevgili kardeşlerim, sadece sever. Nefret edemez. Sevginin nutları ise insanları sadece mutluluk dünyasında yaşatır. Allah Teala mı? Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Seviniz. İnsanlara derece derece insan olduğu için intikam almak hakkını vermiş Allah Teala, adına kısas diyor. Ama intikam almazsanız diyor, sizin için daha hayırlıdır. İşte Allah Teala'nın gerçek dostları kendilerine yapılan her türlü kötü davranış karşısında soğukkanlıklarını hiç bozmazlar. Onlar kimseden intikam almayı düşünemezler. Böyle bir hedefe ulaşmak istikabinde bir niyetleri hiçbir zaman vücuda gelmeyecektir. Onlar bilirler ki hesap insanlarla insanlar arasında değildir. Hesap insanlarla Allah arasındadır. Her yaptığı davranış biçiminin karşılığını negatif veya pozitif derecelerle Allah Teala anında kişiye ödetir. Biliyorsunuz ki bir kişinin günahları ve sevapları ayrı ayrı iki önem taşır. Günahları sevaplarını aşanlar için cezalanma mutlak seviyede bir huzursuz hayatı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala 7 kat cennet yaratmış. Allah'a ulaşmayı dileyenler bundan sonra ölenler 1. kat cennetin sahipleridir. Mürşidine tabi olarak ölenler

ikinci kat cennetin sahipleridir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölenler, üçüncü kat cennetin sahipleridir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler, dördüncü kat cennetin sahipleridir. Nefsini Allah'a teslim edenler, beşinci kat cennetin sahipleridir. Mulis olanlar, altıncı kat cennetin sahibidir. Ve salihler, salah makamının sahipleri, yedinci kat cennetin sahipleridir. Hepsi ayrı ayrı seviyelerin sahipleridir. Salihler, muhlisler ve daimi zikrin sahibi olanlar en üst seviye grupları oluştururlar. Görüyorsunuz ki zikirle insanın mutluluğu arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Görüyorsunuz ki mutluluk zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkileriniz size sadece o ilişkiler arttıkça daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu sağlar. Ve de hepinizi mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Bizi dinleyen, kardeşimiz olmayan diğerleri de bizim kardeşimizdir. Onlar bizim aramızda değillerdir ama onlar da bizim kardeşimizdir. Çünkü bu devrin imamı biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'ın katında kılınan huzur namazının imamı olarak hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını, ona en yakın olan biz Yüce Rabbimizden her zaman dileriz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusra Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah-u Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah-u Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor. Ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse
Hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o Resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler, kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül kayyumdur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül vuskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kafirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki o diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir kareye uğrayan kimsenin, "Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek?" demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona, "Ne kadar ölü bir vaziyette kaldın?" dedi. O da, "Bir gün veya günün bir kısmı kadar," dedi. Allah, "Hayır, 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu, seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca, Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum," dedi. Hazreti İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" buyurdu. Hazreti İbrahim de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbimin tatmin olması için," dedi. "Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah, dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra, verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kakmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki, onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun? Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona, bahçeye, içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarımızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük efsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size
fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettinizse, verdinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ki Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler, sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse, o takdirde geçmiş olan önceden aldığı faiz onundur ve onun işi, onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ve kim de faizciliğe dönerse işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi, faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise, ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler.
haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi, sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki, ikisinden biri unutursa, o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu, Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculukta iseniz ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde, içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve Resullerine iman etti. Biz, onun Resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz. Ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız, dediler. Allah, kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler O'nundur, ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de O'nundur. Sorumluluğu O'nun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi ahaze etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, hayattadır, kayyumdur, ezeli ve ebedidir. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi. Ve Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Ve sonra da Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise, biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye azaba karşı kâfirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız. Cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir savaşında çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında, içinde devamlı kalacakları, altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular,
şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu
hür olarak senin için yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin, demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim, gerçekten ben onu kız olarak doğurdum, dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım, dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince o da o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin, dedi. Bunun üzerine o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler, bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır, dedi. Allah da, işte böyle Allah dilediğini yapar, buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, bana bir alamet, işaret kıl, dedi. Allah, senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et, buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur. Ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin. Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelime ile seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o salihlerdendir. Hazreti Meryem, Rabbim, benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı, dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i Beni İsrail'e, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek. Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim, o zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm. Ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana
itaat ediniz. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur. Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik. Ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol dediler. Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah, hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve aminus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu, Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah gerçekten o azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar
farkında değiller. Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler, dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın, dediler. Habibim, onlara de ki, muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe, onu sana iade etmez. Bu onların, ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol, sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu, okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allah-u Teala, öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona Allah'a

ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler, açık deliller geldi. Ve Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin onların fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.''

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zanediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin ederiz.

Dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi

Öyleyse bir insan üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Es-sırâtel müstakîm. Aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri sadedinde gene bir aradayız. Allah bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Birbirlerini sevenleri, Allah'ı sevdikleri için birbirini sevenleri ve Allah'ı sevenleri. Allah için yaşayanları, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim tefsiri deyince, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ancak Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrenenlerin işidir. Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman Kur'an'ın lafzından bahsetmiyoruz. Hamdolsun ki bütün dünyada yetişmiş belki on binlerce fıkıh alimi var ve onlar bir hakkın vazifelerini zaten yapıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını dünyadaki insanların davranış biçimlerini Kur'an'a göre nasıl yapmaları lazım geldiğini en güzel şekilde zaten anlatıyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman fıkıhtan bahsetmiyoruz. Fıkıh gerekli alimlerin zaten faaliyette olduğu, başarıyla konularını yürüttüğü bir sahadır. Bizim sözümüz başka. Biz Kur'an'ın ruhundan bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi Kur'an'ın 7 lafzı var ama 7 tane ruhu var. Aslında Kur'an'ın lafzını da 7 ayrı bölümde mütalaa etmek mümkün. Ama ruh, orada farklı bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ruhu insanlar kendileri yakalayamazlar. Allah'tan öğrenmeleri lazım. Allah'ın öğrettiklerinden öğrenmeleri lazım. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman biz ondan bahsediyoruz. Bir bütün skala içinde 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 14. basamağa kadar Allah'tan 10 tane ihsan alırsınız. İrşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Size tilavet edilir. Lafız anlatılır. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. 14. basamakta bu olay başlar. Artık hidayetin içindesiniz. Öğretilen artık tilaveti aşmıştır. Bundan sonrası kıssadır. Öyleyse kelimelerin lügat manaları değil, Kur'an'da hangi maksatla kullanıldıkları önemli. Bu kıssa faslında da ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar gene lafızla meşgulsünüz. Ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaşır, o zaman Kur'an'ın ruhuna girersiniz. Fena fillah makamında 1. ruh, beka billah makamında 2. ruh, ihlas makamında
affedersiniz.

Allah'a tamamen yüzünüzü döndüğünüz, dünyaya sırt çevirdiğiniz zaman, o zaman üçüncü ruha girersiniz. Burası zühd makamıdır. Ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhundasınız. Asıl önemli olan zor yokuş bu standartların içinde gerçekleşir. Zor yokuş bu şartlarda çıkılır ve yokuşa çıkabilenler daimi zikre ulaşmış olanlardır. İşte onlar Kur'an'ın 5., 6. ve 7. ruhunu öğrenecek olanlardır. Asıl öğreti burada başlar. İşte Kur'an'ın

Yedinci ruhuna girdiğiniz zaman burası salah makamıdır. Salah makamında yedinci ruhun yedi açılışını, yedi safhasını göreceksiniz. Yedi kademesini göreceksiniz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzını da bir bütün olarak düşünmek lazım. Lafız da bir bütündür ama o da yedi kademeden oluşur. Öyleyse sözümüz Kur'an üzerine, sözümüz Kur'an'ın ruhunun tefsiri üzerine ve bunu kitaplardan öğrenemezsiniz. Bu yüzden dünyanın büyük kısmında İslam alemi İslam'ı yaşayamıyor. Hicr suresinin 92. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve Rabbike le nes'elennehum ecmain. Ve artık böylece bundan sonra ve Rabbike ve senin Rabbine andolsun le nes'elennehum, elbette onlara mutlaka soracağız. Ecmain, hepsi, hepsine, tümüne. Cümlecikler. Fe ve Rabbike, artık Rabbine hamdolsun. Le nes'elennehum ecmain, elbette onların hepsine

Artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Allah-u Teala hesabın sahibidir. Unutmayın, öldüğünüz günde hesaba çekilirsiniz. Hayat filminiz gösterilir ve kaybettiğiniz her derece için azap görürsünüz. Kabirde kazandığınız her derece için ferahlık verilir. Bu adına kabir azabı denir bu konunun. Öyleyse hesap mutlaka sorulur. Biter mi burada? Hayır. Büyük hesap, Mahkeme-i Kübra oradadır. Kıyamet günü Allah'ın indiği ilahisindedir. Sizlere hayat filminiz gösterilecektir. Ve bütün hayatınız boyunca kiramen katibin melekleri hem düşüncelerinizi hem aktivitenizi, efalinizi, fiillerinizi, yapmış olduğunuz işleri almışlardır filme. Almışlardır. Üç boyutlu bir hologram filminden bahsediyoruz. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mahkeme-i Kübra'da sadece iki tane sonuç söz konusudur. Ya kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazladır, cennete gireceksiniz, ebediyen orada kalacaksınız. Ya da ikinci alternatif, kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazladır, o zaman ne yazık ki cehennem söz konusudur. Ve ebediyen orada kalınır. Cennetten çıkıp da cehenneme gitme söz konusu olmadığı gibi, cehennemden çıkıp da bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkıp da cennete ulaşma, o da söz konusu değildir. İkisi de mümkün değildir Kur'an hükümlerine göre. Allah-u Teala cennete girenlerin ebediyen orada kalacağını, Allah-u Teala cehenneme girenlerin ebediyen orada kalacağını söylüyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız dediği şey, Kur'an'ı kısım kısım yapmaları, yani bir kısmına itaat etmeleri, bir kısmına itaat etmemeleri ve sahabeden ayrı bir hüviyete ulaşmaları. Sahabenin en büyük özelliği neydi? Âl-i İmrân 119 bunu ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an-ı Kerim'i parçalara ayırmazsınız. Onun bütününe iman edersiniz. Bütün ayetleri sizin için geçerlidir. Mutlaka itaat edilmesi lazım gelen ayetlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar ne yapmışlar? Kur'an'ın farzlarını tatbikattan çıkarmışlar. Kur'an'ın 7 tane safhasını, yani
insanların cennet ve dünya saadetine ulaşmaları için Allah'ın hedef gösterdiği 7 tane hedefi, 7 tane safayı ortadan kaldırmışlar. Artık 7 tane hedeften, 7 tane safadan bahsedilmiyor. Böyle bir durum söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın soracağı şey bu. Dikkat edin, o kitabın bütününe iman edenler var ya, o sahabe, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Birinci safa. 10 tane ihsan aldılar Allah-u Teala'dan, gittiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, tabi oldular. Üçüncü safa, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Dördüncü safa, hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler, ahsen kılarak. Sonra nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Sonra irşada ulaştılar. Altı ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7 tane safadan geçtiler, 4 tane teslim gerçekleştirdiler ve Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ve irşat makamına ulaştıktan sonraki en büyük ibadetleri zikir idi. Zikirle ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Daha çok zikirle fizik vücutlarını, daimi zikirle nefslerini, daha sonra iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve bugün İslam'ı İslam yapan temel faktörler Kur'an'dan tamamen koparılmıştır. Kur'an parça parça edilmiştir iblis tarafından ve ona farkına bile varmadan tabi olan alimler tarafından. Gerçekten sevgili kardeşlerim, alimlere hata mı bulmamız lazım? Hayır. Onlar kendilerine düşen vazifeyi gerçek anlamıyla yaptılar. Çünkü öğrettikleri şey ancak öğrendikleri olabilirdi. Ve öyle yaptılar. Asırlar boyunca insanların yazdığı kitaplardan dinlerini öğrendiler. Çünkü müfredat programları bunu gerektiriyordu. Onları öğrendiler ve öğrendiklerini de öğrettiler. Bugünkü alimler de aynı şeyi yapıyorlar. Kitaplardan öğrendiklerini öğretiyorlar. Şimdi anlıyor musunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifinin kıymetini? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir, diyor. Aslında burada söylemek istediği şey, Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğretendir. Sevgili kardeşlerim, basit bir hakikat. Eğer biz de gidip ilahiyat fakültesinden mezun olsaydık ve Allah ile bir ilişkimiz olmasaydı, Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz dünyaya bu hakikatleri öğretebilecek imkanların sahibi olabilir miydik? Netice itibariyle sadece bir insanız, bir mahlukuz. Hamdolsun ki Allah'ın öğretisine muhatap olmuş bir mahluk. Öyleyse ilim Allah'ın bize öğrettiğidir. O ilimde görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim tam bir mutabakat halinde. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiren Allah, Kur'an-ı Kerim'i bize de öğreten Allah. Sonra biz Kur'an-ı Kerim'i onlara açıklayacağız, diyor Allah-u Teala. Yani sadece sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik ve açıkladık ama bununla sadece sana açıklayacağız anlamı gelmiyor. Onlara, diyor Allah-u Teala, senden sonra gelecek nesillere de açıklayacağız, diyor. İşte gelecek nesillerden bir tanesi bu nesil ve Allah-u Teala bize de açıklıyor.
O açıklamaları neden önemli? Görüyorsunuz ki insanların unuttuğu Kur'an asıllarını Allah-u Teala bize öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, bugün hiçbir yerde, hiçbir İslam öğretim kurumunda İslam'ın 7 tane safhasından bahsedildiğini göremezsiniz, duyamazsınız. Belki de bu yüzden insanlar da o dinlerinin kitaplardan öğrendiği şeyler olduğunu, dinlerinin bütününün öyle olduğunu zanneden insanlar da bu sebeple bizi kızıyor olmalılar. Oysa ki biz Allah'ın sevgilisiyiz. Kızılması lazım gelen değil, şükranla karşılanması lazım gelen bir mevkideyiz. Çünkü insanların kurtuluşuna bütün kapıları açma görevi bize verildi. Sevgili kardeşlerim, bütün hedef emirlerin ortadan kaldırıldığı, vasıta emirlerin hedef emirlerin yerine ikame edildiği bir dünyada yaşıyoruz. İslam'ın bugünkü çehresi bu. Yani bu İslam öğretisiyle hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala ne demiş Kur'an-ı Kerim'de? Ne demişse kıyamete kadar aynı şeyler geçerlidir. İşte o söylediklerine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in 14 asır evvel nasıl yaşandığını da gene Kur'an'dan görüyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i 23 yılda indirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında rahmeti rahmana kavuştu. Ama Kur'an-ı Kerim ondan sonraki sahabenin hayatını da anlatıyor. Tabiinin sahabeye tabi olduğunu anlatıyor Allah-u Teala. Öyleyse bu ayet onlara soracağız ayeti. Aslında o kadar çok şey söylüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan insanlar, Allah'ın hakikatlerinden habersiz olan Hristiyanların büyük kısmı, Yahudilerin büyük kısmı, putlara tapanlar, şeytana tapanlar, onların hepsine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ışıktı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu hakikatleri bugün de biz öğretmekle görevliyiz. Allah Teala onlara diyor, mutlaka soracağız. Soru, birinci sual, ölürlerken bütün hayat filmlerinin gösterilmesi. İkinci sual, büyük sual, kıyamet günü indi ilahide hayat filmlerimizin mahkeme-i kübra olarak değerlendirildiği olan. Her ikisinde de sorgu var. Allah razı olsun. Hicr suresinin 93. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma kânû ya'milûn. Yapmış oldukları şeylerden bire belki ayet-i kerimeyle birleştirdiğimiz zaman artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Diyor Allah-u Teala. Mutlaka soracağız. Neyi soracak? Yapmış oldukları şeylerden diyor. Yapmış oldukları şeylerden amma kelimesi amma şeylerden kânû oldular ya'melûn yapıyorlar.
Amma kânû yâmelûn, yapmış oldukları şeylerden, yapmakta oldukları şeylerden. Onlara soracağız diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu iki ayet bir cümleyi oluşturuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hicr suresinin 94. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'miru ve arid anil müşrikîn. Fasla fe isda, açıkça bildir. Bima tu'miru, emrolunduğun şeyi. Ve arid ve yüz çevir anil müşrikîn, müşriklerden. An el müşrikîn, müşriklerden. Fasla, artık açıkça bildir. Bima tu'miru, tu'miru, emir olunduğun şeyi. Ve arıt anil müşrikin ve müşriklerden yüz çevir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emrolunduğu şey onun risaleti ve nübüvveti. Allah Teala tarafından vazifeli olduğunu söyleyecek, açıkça bildirecek. Huzur namazının imamı olduğunu söyleyecek, vazifesini bildirecek. Risaletle görevli olduğunu söyleyecek.

Böylece Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Risaletini, tebliği Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e emrediliyor. Emrolunduğun şeyi, Risaletle görevli olduğunu ve nübüvvetle görevli olduğunu bildir artık diyor Allah Teala. Açıkla diyor. Ayet 95. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna kefeyna kel müstehzi'in. İnna muhakkak ki biz kefeynake, biz sana kafiyiz. El müstehzi'in. Alay edenler. İnna kefeynake, muhakkak ki biz sana kafiyiz, yeteriz. El müstehzi'in. Alay edenlere karşı sana kafiyiz, yeteriz. Onlar varsın Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le alay etsinler, alay etmeye devam etsinler. Allah Teala diyor ki biz sana yeteriz, biz sana kafiyiz diyor alay edenlere karşı. Onların alaylarının bir değeri, bir hükmü olmadığını söylemiş oluyor Allah-u Teala.

önemli olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risalet görevini, Resul olduğunu açıklamasını gerçekleştirmesi. Allah-u Teala tarafından bir nebi olarak risaletle görevlendirilmiş, Allah'ın emirlerini tebliğle görevlendirilmiş. Allah'ın yeryüzündeki son peygamberi ve bunun açıkça söylenmesi gerektiğini Allah-u Teala buyuruyor. Allah razı olsun. Ve 96. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yec'alune me'allahi ilahen ahar. Ahar. Fe tevfe ya'lemûn. Ellezine o kimseler yec'alune kılarlar, yaparlar. Mea Allahi, Allah ile beraber, ilahen, ilah, ahare, başka, diğer veya diğerleri. Fesefe, ileride olacak, yalemun, bilecekler. Ellezine yec'alune, kılanlar, kabul eden kimseler. Me Allahi, Allah ile beraber, ilahen ahare, başka ilah, fesefe yalemun, artık yakında bilecekler,

Allah Teala bu Allah'a şirk koşanlar için söylüyor. Allah ile beraber başka ilah kılanlar, kabul edenler. Artık yakında

Öyleyse Allah'a ortak koşanlardan bahsediyor Allah Teala. Allah'a ortak koşanlar.

putperestler, şeytana tapanlar, şeytana ortak koşuyor. Putperestler elleriyle yaptıkları taşları ortak koşuyor. Bir kısmı Allah bir tane değil, üç tanedir diyor. Buna benzer Allah'a ortak kabul etmeler söz konusu.

Onlar yakında bileceklerdir, öğreneceklerdir diyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 97. Ve lekad na'lemu enneke yadiku yadiku sadruke bima yekulun. Ve lekad andolsun ki na'lemu biz biliyoruz enneke senin olduğunu. Yadiku daralıyor. Yadiku sıkışıyor. Sadruke senin göğsün. Bima sebebiyle den dolayı yekulune söylüyorlar.

cümlecikleri geçiyoruz. وَلَكَدْ نَعْلَمُ andolsun ki biz biliyoruz. اَنَّكَ يَد۪يكُ صَدْرُكَ senin göğsünün

senin göğsünün daraldığını andolsun ki biz, cümleleri tamamladığımız zaman, onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'ın risaletini tebliğ ettiği zaman bütün kavimlerde olduğu gibi tabiatıyla onu da inkar ettiler. Allah Teala Müminin 44'te diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Birbiri ardından, ard arda arkası kesilmeden hangi kavme Resul gönderdiysek onların hepsi Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Allah Teala hangi kavme Resul göndermişse tüm kavimlerdeki Resulleri inkar etmişler. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermesi halinde onu kabul mü edeceklerdi? Büyük çoğunluk reddedecekti. Nitekim o da reddedildi, inkar edildi. Küçük bir topluluk onun etrafında toplandı ve ona tabi oldular. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Risaletinin kabul edilmeyişi sebebiyle oradaki ahali tarafından, insanların çoğu tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsü daralıyor, üzülüyor. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği risalet görevini açıklamasına rağmen insanların onun söylediklerini kabul etmemeleri sebebiyle göğsü daralıyor, içi daralıyor, sıkıntı duyuyor bundan. Ve Allah Teala da onu söylüyor, senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Ve 98. ayet-i kerime. Fe sebbih bi hamdi rabbike ve kun mines sacidin. Fe sebbih öyleyse tesbih et Allah'ı, tesbih et bihamdi hamd ile Rabbike, Rabbini hamd ile ve kun mine sacidin ve secde edenlerden ol. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği emir, onun secde edenlerden olması. Ve hamd ile Rabbini tesbih etmesi. Allah-u Teala'nın Allah'ı ayrı kılması, Allah'ın hiçbir şeyden, her şeyden müstani olduğunu söylemesi, münezzeh olduğunu söylemesi, Allah'ın bir yaratıcı olduğunu söylemesi, bütün insanların sadece bir yaratık olduğunu söylemesi, bu bir bütün ifade eder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala namaz kılmasını ve tesbih edenlerden olmasını emrediyor. Bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında zikir yapacaktır.

Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği emir bir açık hüviyet kazanıyor. Namaz kılması bir koruyucu unsur olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yardım edecek, göğsünün daralmasını engelleyecek iki şey. Birisi namaz, birisi de tesbih, Allah-u Teala'nın zikri. Zikri daime ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi noktasında tesbihe geçmek söz konusu. Burada Allah-u Teala tesbih et diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi iradesiyle Allah'ın ismini tekrar ederek, Allah'ı överek, Allah ile konuşarak, Allah'a hamd ederek tesbih söz konusu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zikri, Allah, Allah, Allah, Allah ile zikri, eğer Allah'ı övücü sözleri de beraberinde getiriyorsa, ikisinin toplamı zikir artı hamd, tesbihe, tesbih adını alıyor. Allah'ın isminin biliyorsunuz ki başka bir iradenin devreye girmesiyle kesintisiz tekrar edilmesi hali tesbihtir. Nitekim bir sonraki ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala iradesini teslim ettiği hakkül yakin noktasına gelinceye kadar Allah'a kul olmakta devam et diyor. Yani gerçek tesbihe, tesbihten murad ettiğimiz şeye o zaman gelecek. Kimdir zikir sahibi, ehli zikir? Kendi iradesiyle Allah Teala'yı zikreden kişi. Peki iradesi Allah'a bağlanırsa ne olur? O zaman zikir müessesesi sünnetullah tarafından ona tatbik edilir. Daimi zikrin sahibidir. Ama bu artık sünnetullah tarafından kendisine yaptırıldığı için zikir adını alır. Affedersiniz, tesbih adını alır. Artık zikir müessesesi burada geçerli değildir. Çünkü kişinin kendi iradesiyle zikri söz konusu değildir. Çünkü iradesini Allah'a teslim etmiştir. Kendi iradesiyle tesbih etmesi, zikretmesi imkansız olmuştur. Allah'ın iradesi ona zikir yaptırdığı için, Allah'ın iradesinden aldığı emirleri yerine getirdiği için, kendi aklıyla vücuduna bir şey yaptırmadığı için, Allah'ın emriyle gene Allah'ın emrini vücuduna kendisi tatbik ettiği için Allah'ın emriyle zikir yapacaktır. Allah'ın emriyle yaptığı, Allah'ın ona zikir yaptırması söz konusu olacaktır. Verdiği emri Allah'ın iradesini Allah'a bağladığı için, Allah'ın iradesiyle kendisine verdiği emri gerçekleştirdiği için zikir buna dayalı olarak daimi zikrin sahibi olduğu için bu zikri Allah yaptırmış oluyor ona. Aslında bu noktada söz konusu olan daha açık bir ifade kullanılabilir. O kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için sünnetullah'ın yaptırdığı tesbih devreye giriyor. Kendi iradesiyle artık tesbih edemiyor. Sünnetullah bu görevi ondan alıyor. İradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için sünnetullah devreye giriyor. Külli irade devreye giriyor.
Ve onun için Allah Teala bir evvelki kademede hamd ile beraber zikir bir arada mütalaa edildiği için onun adına tesbih diyor ve 99. ayet-i kerimeye, Hicr suresinin son ayet-i kerimesine geliyoruz. Allah Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Va'bud rabbeke hatta yetiyekel yakin. Va'bud ve abd ol, kul ol. Rabbeke senin Rabbin hatta e kadar, o noktaya kadar yetiyeke sana gelir. El yakinu, yakin. Va'bud rabbeke ve Rabbine kul ol. Hatta yetiyekel yakinu, sana yakin gelinceye kadar. Son yakine, hakkul yakine,

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iradesini de Allah'a teslim etti ve Hakkül Yakin'in sahibi oldu. O zaman ne oldu? Allah Teala iradesini aldığı için, iradesi Allah'ın iradesine bağlandığı için artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iradenin sahibi değildi. Allah'ın kulu iken iradesini de Allah'ın iradesine Allah Teala bağlamak suretiyle o Allah'ın kölesi oldu. Kul olmanın ötesine geçti. Daha öteye de geçti mi? Evet, daha öteye de geçti. Ve aklını da Allah'a teslim etti. O zaman ne oldu? O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tasarrufu altına girdi. Allah Teala buyuruyor ki o kendiliğinden bir şey söylemez. Yani sadece bizim söylediklerimizi söyler. Allah Teala diyor ki Habibim, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Allah Teala buyuruyor ki orada sana tabi oldukları zaman, yani tabi olarak elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Allah Teala burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tasarruf altında olduğunu söylüyor. Yakinlerin en üstünde bütün insanlar için Hakkül Yakin vardır. Hakkül Yakin'in de üç kademesi söz konusu. Allah'ın evliyalarının, velilerin, Resul olmayan velilerin Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmesiyle, salah makamının beşinci kademesinde Allah'ın irşat makamına tayiniyle, irşada memur ve mezun kılındığın emriyle irşada memur olanlar, mezun olanlar, beşinci kademe, Allah'ın bütün kavimlerdeki Resulleri, altıncı kademe ve bu Resullerin arasından bir tanesi devrin imamlığına tayin edilen yedinci kademede, üçü de Hakkul Yakin'in sahibi ama tasarrufa ulaşan, Allah'ın tasarrufuna giren, kendi iradesi Allah'ın iradesine bağlı olmanın ötesinde ortadan kaldırılan, aklının kendisine kumanda edemediği bir noktaya ulaşmak, Allah'ın o kişinin vücuduna direkt kumanda etmesi hali. İşte burası Hakkül Yakin'in tasarruf kademesidir. Sadece her devirde huzur namazının imamları böyle bir tasarrufun içindedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de tasarrufta olduğu, Allah'ın tasarrufunda olduğu, Allah'ın iradesiyle kendisine kumanda edildiği açık. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece Hicr suresi bu akşam inşallah tamamlanıyor. Allah'a şükürler olsun. Kur'an-ı Kerim'in 15. suresini de Allah Teala bize tamamlamayı nasip kıldığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Ve iyâke nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm. Aleyhim gâlil mazûl aleyhim ve dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

0: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir daha beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Unutmayın. Allah Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi sizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve 7 safhalı bir dizayn içerisinde ulaşacağınız yer mutlulukların şahikasıdır. Mutluluk deyince cennet saadeti var. Dünya saadeti var. Saadet eşittir mutluluk. Eski adıyla saadet, yeni adıyla mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk iki ayrı kesimde mütala ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadeti son derece kolay elde edilen, inanılmayacak kadar kolay elde edilen bir vetiredir. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti ise adım adım, gıdım gıdım elde edilen bir saadettir. Allah Teala'nın bir ayeti kerimesinde dik yokuşu tercih etmedi dediği daimi zikre ulaşma keyfiyetinin bulunduğu bir adım adım ve büyük gayretlerin sonunda elde edilen bir vetire. Dik yokuş daimi zikre ulaşacağınız son merhaledir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya saadetini ömrünüz boyunca hep yakalamak için çalışacaksınız. Yakalayacaksınız, ondan sonra da hep mutluluğu devam ettireceksiniz. Daimi bir mutluluk var mıdır? Evet, vardır. Cennet saadeti daimi bir mutluluktur. Daimi bir mutluluk dünyada yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman mutlu olan bir insan olacaksınız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bunu sakın zevklerle karıştırmayın. Zevkler yaşanır, insana zevk verir ve biter. Ondan sonra insan gene mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. Mutlu insan her olayda mutludur. Ne diyordu Yunus? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim. Öyleyse yokluğa gerinmediğiniz, varlığa sevinmediğiniz ama sevinç değil, mutluluğu yaşadığınız bir devre gelecek. Her zaman sevinçli olacaksınız. Her zaman içinizi bir huzur dolduracak. Allah'ın size verdiği huzurlu bir yaşamı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl olacak bu? Evvela ne olduğuna bakalım, sonra nasıl olduğuna bakalım. Ama nasıl olacak sualinin cevabını Hemen bir kelimeyle verelim. Daimi zikirle. Öyleyse zikri daimle gerçekleşen bir olay. Kim daimi zikrin sahibi olursa o devamlı bir saadetin, sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Dünya saadeti dedikleri şey nedir? Bir tarif. Nasıl tarif edersiniz dünya mutluluğunu? Şartlarını söyleyerek. Dünya mutluluğu, dünya saadeti madde bir. Kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz bir fenomendir. Madde iki, üç aleminizde birden yaşanması gereken bir fenomendir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Üç, kesintisiz bir mutluluk. Birinci şart. Her zaman huzur içinde bir insan olacaksınız. Üç aleminizde birden mutlu olacaksınız. İki, üç aleminizde de sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Yani kavgayı bitirmiş olacaksınız. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Bütün emirlerin mutlaka yerine getirildiği, bütün yasakların mutlaka işlenmediği bir güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sulh ve sükun içinde bir hayat geçireceksiniz. İşte böyle. O zaman size soruyorum sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Görüyorsunuz ki mutluyum diyebilmeniz kolay iş değil. Şartlar var. Bu şartların temelinde zikir vardır. O zikir ki Allah-u Teala onu farz kıldığı halde 14 asır yetmiş farzların arasından çıkarılmasına. Zikri farz kılmış Allah-u Teala. Çok zikri farz kılmış. Günün yarısından daha çok zikri. Ve daimi zikri farz kılmış. Ama ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir yok. Zikir mi? Olmazsa olmaz şartı. Zikir yoksa İslam yaşanmıyor demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, ki Arapça adı İslam'dır, yaşanmıyor demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya bakın, dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Diyor ki, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ne olur kul olursanız, aminular kulluğu, müminler kulluğu, evvaplar kulluğu, muhlisler kulluğu, evvaplardan sonra muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu, irşada ulaşanlar kulluğu, azim kulluk ve nihayet bir hakkın kul olmak. 7 tane kulluk mertebesi ve mutluluğunuz giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı yaşadıkça, ne olduğunun bilincinde olarak yaşadıkça mutluluğu yaşarsınız. İliklerinize, kemiklerinize yayılan bir saadeti vücudunuzun her zerresinde yaşamaya başlarsınız. Gece yaşarsınız, gündüz yaşarsınız. Dünya hayatında yaşarsınız, uykunuzda yaşarsınız. Hayatınız mutlulukla geçer. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecektir ki problemleriniz gene var olacaktır ama sizi hiç mi hiç etkileyemeyecektir. İşte o zaman mutlusunuz demektir. Var olan problemlerin size hiçbir negatif tesirinin dokunmadığı bir güne ulaşacaksınız. Bir gün Trabzon Üniversitesi'nden bir doçent kardeşimiz Ankara'ya bizi ziyarete gelmişti. Dedi ki, bu üniversitedeki kardeşlerimiz beni çok seviyorlar. Bütün problemlerini bana açıyorlar. Ama ben onları taşıyamıyorum. Çok yoruldum dedi. Biz de dedik ki, yorulmanız gerekmiyor. Onların size ulaştırdıkları problemleri siz de Allah'a ulaştıracaksınız. Omuzlarınızdaki yükü Allah alıverecek. Alır mı? Mutlaka alır. Yeter ki siz onunla gerekli dostluğu kurun. Allah ile dost musunuz? Dünya düşmanınız olsa ne yazar? Allah Teala ne diyor? Eğer inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin. O zaman bilin ki sizi yenecek yoktur. İkisini de söyleyen Allah Teala. Niçin en kuvvetlisiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır. Ama en kuvvetli olan kainatı yaratan Allah sizinle beraber. O zaman bütün dünya düşmanınız olsa ne yazar? Sevgili kardeşlerim, her an mutlu olmak için sebepler oluşturmalısınız. Etrafınızdaki şeylere bir gün dikkatle bakın. Bir gökyüzü, bir beyaz bulut, havada uçan kuşlar, bitkilerin çiçekleri, o çiçeklerden bal almaya çalışan arılar, her şey sizi mutlu etmek için birer vesile olmalı. Ve asıl mutluluğu her akşam yaşamalısınız. Kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Allah için yaptığınız şey her gün olmalı. Her gün hayatınızı Allah için yaptığınız şeyler öyle bir doldurmalı ki boş yer kalmamalı. O zaman kendinizi, problemlerinizi, dertlerinizi düşünemezsiniz. Düşünecek zaman bulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanı öyle bir değerlendirmelisiniz ki İblis size yetişememeli. Başkalarına yardım için hayatınızı başkalarına adayarak yaşamalısınız. Her gün sabahtan akşama bu olsun işiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olursa hayattan çok zevk alacaksınız. Gerçek anlamda bir mutlu insan olacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayabildiğiniz noktadan itibaren asıl hayatınız başlar. O noktada siz Allah içinsiniz. Aynı zamanda başkaları içinsiniz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a adamış olursunuz. Allah'a adanan kişi kimdir bilir misiniz? Kendilerini başkalarının mutluluğuna adayan kişi. Evvela şu genel kaideyi, Allah'ın kesin kanunu hiç unutmayın. Allah ile birlikte değilseniz, hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Kendinize göre bir mutluluk imajı çizmişseniz, bunun Allah'ın ortaya koyduğu mutlulukla hiç alakası yoksa, kendinizi mutlu zannediyorsanız ona bir diyeceğimiz yok. Ama demin söylediğimiz şartları unutmayın. Devamlı bir vetire, kesintisiz bir vetire. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmak. 2, 3, bir sulh ve sükun halinde olmak. Sevgili kardeşlerim, sakın bunu başkalarının size olan düşmanlığıyla ölçmeyin. Onlar eğer size düşmanlarsa, yaşadığınız sürece düşmanınız olmakta devam edeceklerdir. Öldükten sonra mı? Bilmem. Sevgili kardeşlerim, düşmanlar siz yaşadığınız sürece hep size düşman olacaklardır. Akıllarını başlarına toparlayamadıkları sürece. Kim ki Allah'ı tanır, o zaman kendisini tanır. Yaratıcıyı tanıdıktan sonra yaratılanı tanır. O zaman hem Allah'a hem başkalarına, Allah'ın sevgililerine dost olmaya başlar. İşte sevgili kardeşlerim, eğer öyle değilse size düşman olanlar, onlar hiçbir zaman size dost olmayacaklardır. Ama bu demek değildir ki siz de onlara düşman olacaksınız. Düşmanlarınızı da bırakınız. Düşmanlar safından çıkarmak, onları da sevdiğiniz, o sevginin sebebiyle onlara sadece acıdığınız günler gelecek. Hep içiniz sızlayacak. Onlar Allah-u Teala'yı tanımıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Kendilerini kurtaramayacaklar. Başkalarını da kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecekler diye hep hüzün duyacağınız günler gelecek onlar için. Ama siz onlara hiçbir zaman düşman olmayacaksınız. İşte mutluluğun temelinde bu var. Kalbiniz müzeyyen olduğunuz zaman size düşman olanlar da sizin için sevilen insanlar olmuştur. Onlar için de var olacaksınız. Onların da kurtuluşu için çalışacaksınız. Ama ne yazık ki bu sizin elinizde değildir. Siz onların Allah yolunda en güzele ulaşması için harekete geçmeleri konusunda her şeyi yaparsınız. Ama kabul etmek ya da etmemek, bu onların elinde. İşte şimdi size bir mutluluk türküsü söylüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sözlerim bir mutluluk türküsü. Hani bitkilerin üzerinde su damlacıkları oluşur. Sabahın serinliğinde güneş doğar yavaş yavaş. Gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir. Deniz yeşil. Yapraklar yeşil. Ve hafif bir serin rüzgar eser. İşte öyle bir şey. Mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her dakikasının böyle olmasını istemez misiniz? O zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Zor mu? Sevgili kardeşlerim, hani insanlar var, ah ah, cennet güzel bir şey ama Allah bizi cennetine kabul etmez ki. Peki diyorsunuz aziz kardeşim, neden kabul etmez? Ben kendime düşenleri yapamıyorum ki. Tamam yapma, ama yapmasan da Allah Teala seni kabul eder. Hadi canım sen de diyor. Bu vaktiyle İnönü'nün sözüydü. Hadi canım sen de. Sevgili kardeşlerim, o hadi canım sen de diyenler var ya, onlara diyorum ki, bak şimdi sen sadece bir dilekte bulunacaksın. Dileğin, ya Rabbi ben sana kavuşmak istiyorum. Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ölmeden evvel. Hadi bu garip dostuna bu kadarcık bir yardımda bulun. Beni sana ulaştır. Ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum. Eğer kalbinizle öyle söylüyorsa, ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum diyorsa, tamam, bitti olay. Ne bitti? Olay bitti. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani bir dilekle mi? Evet, bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesinse, burası kalbiniz. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekten istiyorsa, sizin için mutluluk kesindir. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane ihsan alırsınız. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yükselir. Ulaştığınız an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısı sizin. Ne olmuş, ne olmuş? Hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah Teala ne yapmış? Sizi kendisine ulaştırmış. Şimdi bana gene diyeceksiniz ki hadi canım sen de. Ya işte böyle. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Yeter mi? Yetmez. O Allah'ın evliyası olur. Şimdi bana diyeceksiniz ki evliya mı? Onlar bir zamanlar varmış. Tarihte bir zamanlar yaşamışlar. İşte şimdi türbelerini görüyoruz orada kavuklarıyla falan. Yatan bir takım adamlar var. Onlar ermiş, onlar evliyaymış. O zamanlar nasıl oluyorsa oluyor, evliya oluyormuş insanlar. Bu zamanda da evliya mı olurmuş yani? İşte böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Biz de diyoruz ki onlara bu zamanda da evliya oluyormuş yani. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey, sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ama burası ağzını söylemeyecek. Burası söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Ne demek bu? Yani gerçek anlamda bir dileğin sahibi olacaksınız. Kendinizi Allah'a ulaşmayı dilediğini sanan birisi olarak bir düşünün. Öyleyse Allah'a ulaşamazsınız. Dilediğiniz takdirde ulaşırsınız. Neye böyle söylüyorum? Bir takım insanlar bize ulaşıp diyorlar ki ben Allah'a ulaşmayı istiyorum. Diliyorum, diliyorum. Allah Teala bana namazı da sevdirmiyor, orucu da sevdirmiyor. Şu dünyada hiç de mutlu olamadım. Ama Allah'a dilememe rağmen. Hani sen bana demiştin ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersen mutlu olursun. Üçüncü kat cenneti olursun. Allah'ın evliyası olursun. Hiçbirisini olamadım. Biz de onu soruyoruz. Aziz kardeşim diyoruz. Ey benim aziz kardeşim. Gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğinden emin misin? Eminim tabii diyor. Diliyorum ben. Her zaman diliyorum. Ama olmuyor. Biz de ona o hikayeyi anlatıyoruz. Hangi hikayeyi anlatıyoruz? Hani tarih dersinden ikmale kalan delikanlı. Babası diyor ki, yavrum bak yarın imtihana gideceksin. Bu gece son gecen. Bu gece şu kitabı al da bitir. Eğer bitirirsen sana Türk lirası ile şimdi bilmem ne kadar 100 milyon lira para vereceğim. O çocuk hayatından çok memnun. Sabahleyin geliyor hemen babasını uyandırıyor. Baba sökül bakalım paraları. Neden yavrum? Kitabı bitirdim diyor. Babası da diyor ki bitirmemişsin. Bitirdim baba diyor. Nereden bitirmedin? Nereden biliyorsun bitirmediğimi? Çünkü kitabın sonundaki son sayfasında o parayı orada bulacaktın diyor eğer bitirseydin. İşte aynı olay. Eğer bunları söyleyen kişiler Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olsalardı, bu kalplerinde Allah-u Teala onu mutlaka görecekti. Ne yapacaktı? Onlara namazı sevdirecekti. Onlara orucu sevdirecekti. Onların gözlerindeki icabı mestureyi, kulaklarındaki bakrayı, kalplerindeki ekinleti alacaktı. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Göğüslerinden kalplerine nur yolunu açacaktı. Onların ibadetlerini severek yapmalarına sebebiyet verecekti. Namaz kılmak, oruç tutmak ve özellikle zikir yapmak onlar için bir zevk olacaktı. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Gerçekten dilemeye çalışın. Bu yolda zannetmek Allah'ın katında hiçbir şey ifade etmez. Yaşamak önemli olan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım, biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun sadece artışını sağlar. Sizler sebebiyle mutluyuz. Kendimizi sizlere adadığımız için mutluyuz. Sizler varsınız diye varız. Biz yalnız başımıza Allah'ın bize öğrettiklerini bilen bir insan olarak yaşasaydık, bunun bize de size de hiçbir faydası olmayacaktı. Bu mutluluğu yaşayamayacaktık biz. Siz de yaşayamayacaktınız. Ama sizler varsınız. Ve biz size Allah'ın bize öğrettiklerini iletebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz. Ve aranızda çok insan var mutlu olan, Allah'a şükürler olsun. Yaşadıkça Allah'a şükrediyorlar. Yüce Rabbimiz onları da mutlu kıldı diye. Onların, mutlu olanların sayısı arttıkça bizim mutluluğumuza mutluluk katıyor Allah-u Teala. Cana can katıyor. Bir kısım insanlarsa söylediklerimizi hiç anlamıyor. Belki de bize düşman oluyorlar. Onların hiç anlamadıkları bir makamdan şarkı söylüyoruz diye. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı size mutluluğu verebilecek olan kainattaki yegane makam olarak değerlendirirseniz, mutluluğun kaynağı olarak onu yerlerine oturtursanız ve de düşünürseniz ki bu mutluluk denilen şey gerçekten bu kadar yakın mı? Şunu bir denesem galiba fena olmayacak diye düşünürseniz, o zaman göreceksiniz, mutlu olacağınızı göreceksiniz. Onun için deniyor İslam'da niyet amelden üstündür. Hep soruyorlar insanlar kendi kendilerine, yahu nasıl olur? Niyet amelden nasıl üstün olabilir? Amel fiziki olarak yapılan işlemler. Niyetse kafadan geçen bir düşünce. Niyet nasıl amelden üstün olurmuş? Bakınız, basit bir misal vereyim. Çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış. O da 15 yaşında namaz kılmaya, oruç tutmaya başlamış. İşte zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadette hayatı boyunca devam ettiği işlemler. İslam'ın 5 vaktini 65 yıl bu kişi yaşamış. Sonra ölmüş. Ve de diyor ki Allah Teala'ya, hadi bakalım beni hangi cennetine götüreceksen götür. Öbür taraftan da gariban Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ömrü vefa etmemiş. Ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet yapamadan, zikir yapamadan, hiçbir şey yapamadan hop gitmiş bu dünyadan öbür dünyaya. Sevgili kardeşlerim, aklı evveller şimdi bana diyeceklerdir ki oho, adam 65 sene yapılması lazım gene her şeyi yapmış. Allah'ın bütün istediklerini gerçekleştirmiş. Tabii o cennete gidecek. Öteki gariban da ne yapalım? Onun da gideceği yer cehennem tabii. Size bir şey söyleyeyim mi? O gariban var ya, o cennete gidiyor. O mutlaka cennete gideceğini düşündüğünüz kişi de cennete gidemiyor. Şimdi din konusunda bir şeyler bilen herkes buna hemen itiraz edecektir. O zaman biz de diyeceğiz ki itiraz etmeyin. Bir konuda hükme varabilmeniz için Allah'ın ayetlerini bilmeniz gerekir. Hadi bakalım şimdi gelin sizinle bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri ne diyor? Şöyle diyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezinehum an ayatina gafilun. Ülaike mevahimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar bize ulaşmayı dilemezler dünya hayatındayken. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Bu kadarla kalsa iyi. Son ayet, 8. ayet, tuz biber ekiyor her şeyin üstüne. Diyor ki Allah Teala, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kimmiş adamların suçu ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Ya dileyenler? Allah Teala diyor ki vel asr suresinde vel asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû. Ama âmin olanlar hariç. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Cennettir diyor. Tamam. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Arif olan anlar. Arif olmayanlar anlamazlar. Allah Teala diyor ki ben arefe Rabbihi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi, arefe nefsihi. Kim Rabbine arif olursa nefsine de kendisine de arif olur. Rabbini bilirse, tanırsa kendisini de tanır. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle size şunu söylüyorum. Hepimiz bir yaratıkız sadece. Allah'ın yarattığı birer yaratık, birer mahluk. Halık'ın yarattığı, yaratanın yarattığı birer mahlukuz. O kadar. Ve bir hedefe yönelik olarak yaratılmışız. Hani fıtratıyla yaratılmışız. Siz, ben değil, herkes. Bu kainatta Allah'ın yarattığı bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılmış. Ne olmuş hani fıtratıyla yaratılmışsak? Hanif fıtratıyla yaratılmışsak, Hanif dinini yaşayabilecek olan sadece kainatın tek dinini, Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışız demektir bunun manası. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edebileceğiniz, teslim etmeyi size sağlayacak olan bütün özelliklere sahip olarak yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Öyleyse sizde bu hedefe ulaşabilecek olan bütün cevher var. Siz kendinize düşeni yapmadığınız için onun için mutsuzsunuz. Ve mutluluğun başından ortasına kadar giden devrede siz sadece bir dilekle mutlu olacaksınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Mutluluğun bir anahtarı var mıdır? Kesinlikle vardır. Mutlaka mutlu kılar mı? Mutlaka mutlu kılar. Allah garanti veriyor. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Ve dünya saadetinin yarısının sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbinde %51 nura ulaşacaksınız. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır. Ve üç amenu kademesi, birincisinde birinci kat cennet, ikincisinde ikinci kat cennet, Allah'ın evliyası olduğunuz üçüncüsünde üçüncü kat cennet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah size yaptıracak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Bir dilek. Geri kalan her şey Allah'a ait. O dilekte bulunduğunuz anda Allah Teala sizi işitir, bilir ve görür. Birkaç dakika içinde sizi öyle bir donatır ki gözlerinizdeki hicabı mestureyi alarak, kulaklarınızdaki vakayı alarak, kalbinizdeki ekinleti alarak öyle bir donatır ki bu donanışın her birinde size dereceler verir. Dereceleri kazanacak olan bir şey yapmadınız. Fiili ameliniz yok. Ama o her size verdiği ihsanla ki 10 tane ihsanı art arda verir. Her verdiği ihsanla yeni bir derecat ilavesi vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Fazla yapılır Allah Teala tarafından. Günah seviyesi ne olursa olsun fazla yapılır. O Allah'a ulaşmayı dilemek akıllılığını gösterdiği için. Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah Teala kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartlarının mevcut olmadığı insanların cehenneme gideceğini söylüyor. Yani cehenneme gidenlerin hepsinin baş gözlerinde hicabı mestüre var. Hepsinin başlarının kulaklarında bakra var. Hepsinin kalbinde ekinnet var. Cehennemin kapıları bu elektronik sistemlere göre dizayn edilmiş. Böyle olan insanlar cehennemin kapısından uçarak giremezler. Mutlaka kapıyı cehennem bekçileri açacak. Mutlaka o insanlar burunları yere sürtünerek, sürüne sürüne cehenneme girecekler. Kur'an-ı Kerim'deki ifade bu. Bunlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu olay gerçekleşiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler sadece onların gözlerindeki icab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinet alınıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah Teala. Onların gösterilen kalplerine nur yolu açılıyor. Onlar girebilirler. Cennete girme ölçüsü ise Allah'ın sevapların günahlardan fazla olması. Ama sizin ameliniz olmadan buna kavuşuyorsunuz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye Allah sizin sevaplarınızı günahlardan öteye geçiriyor. Cennete girme kanununun gereğini sizin üzerinize tatbik ediyor. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka cennete girmesi kesin. Ama kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde enkinet olanlar, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetinin sahibi olmak, bu kadar basit bir sebeple dünya saadetinin yarısına sahip olmak, kendi nefsinizin, kalbinin yarısının afetlerden kurtulmuş olması az şey mi? Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bu kadar kolaylaştırmış şartları. Diyor ki Allah Teala, ben sizin için güçlük dilemem. Ben Allah olarak sizin için sadece kolaylık dilerim diyor. Şimdi sormaz mıyız sevgili kardeşlerim sizlere? Daha kolay ne var ki? Yani bir olay düşünün. Bir tek dilekle Allah Teala sizi sadece cennetine almayacak, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Gerisi mi? O hedefe sizi ulaştırıyor, hidayete erdiriyor, Allah'ın evliyası yapıyor, garanti etmiş bunu. Ondan sonraki hedeflere ulaşmak, ruhunuzu Allah Teala mutlaka ulaştıracak, kendisine ulaştıracak ve böylece ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olacaksınız hayattayken. Ha, hayır, hayır, ölmeyeceksiniz. Birçok insan ruhun Allah'a öldükten sonra ulaşabildiğini söyler sadece. Allah Teala da hiç öyle söylemez. Üstelik de üzerinize 12 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Gelin Allah ile beraber olalım. Allah'ın şarkılarını kalbimizde terennüm edelim. Ona aşık olalım. Onun güzelliklerini yaşayalım. Ayağımızın altına sermiş mutlulukları sadece bir dileğimizle sonsuz bir cennet hayatını bize garanti ediyor. Sevgi bu kadar olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bizi seviyor. Yani beni de, sizleri de. Sevdiğinden kim emin değilse kendisine bu suali sorsun. Eğer ben Allah-u Teala'dan bir dilekte bulunacaksam sadece, Allah da beni bu dileğin karşısında birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi yapacaksa, Allah'ın evliyası yapacaksa, bütün günahlarımı sevaba çevirecekse, dünya saadetinde %50'sini bana bir hiç karşılığında
1: teslim edecekse, öyleyse Allah beni seviyor mu sualini sormak biraz kabalık olmaz mı? Eğer Allah Teala size bunları garanti ediyorsa, o zaman ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Allah'a koşun, mutluluğa koşun. Yeri yerlerle gökler arasında olan cennete koşun diyor Allah Teala. Hadi cennete koşun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl koşacaksınız? Ayaklarınızla değil, kalbinizle. Orada kalbinizde sadece bir dileğin olması lazım, o kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Özellikle başkaları size kötülük yapmadıkları halde siz onlara kötülük yapmayı ister misiniz? Böyle olanlar bu dediğim standarda ulaşamazlar. Bu hüviyetlerinden vazgeçmedikleri sürece. Hayır, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması mümkün değildir diyenlerden misiniz? Kur'an'daki ayetlerin ışığında bu fikrinizi değiştirmedikçe sizin için de mümkün değil. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmak istemiyorum. Başkalarının da hele ulaştırmaya çalışsınlar, onlara da mani olurum diyenlerden misiniz? Gene bu hedefe ulaşamazsınız. Hiçbir zaman kalbinizde bu dileği Allah görmeyecektir çünkü. O zaman sizin kalbiniz maraz, hasta. O zaman kalbinizde Allah-u Teala hayır görmüyor. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim standartların sahipleri neden Allah neyi söylemişse mutlaka onun aksini yapmaya uğraşıyorsunuz? Siz suları yukarı doğru akıtabilir misiniz? Allah-u Teala suları aşağı doğru akıtıyor. Hani hatırlayın Firavun'u, benim Rabbim demiş Hazreti İbrahim, ölüleri diriltir. Firavun demiş, ben de diriltirim. İşte demiş bu adam idam mahkumu, affettim demiş seni. Gördün mü demiş, bu adam bir saat sonra asılacaktı ama şimdi hayatta. Hayatını ona verdim demiş, ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim de demiş ki, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama demiş, benim Rabbimin başka bir marifeti daha var. Güneşi demiş doğudan doğdurur. Hadi bakalım sen de demiş batıdan doğdur. Firavun cevap verememiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz beni dinleyin. Ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz zaman dünyanızın değiştiğini göreceksiniz. Dünyanız değişecek. Bir gün siz de başkaları için çalışan birisi olacaksınız. Asıl mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Biliyor musunuz, ne zaman başkalarına mutluluk vermek üzere varsanız, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan birisiniz. Hani şu iki eksenin absisle ordinat eksenlerinin kesiştiği yer var ya, üstü pozitif sayıların dünyası, altı negatif sayıların dünyası. İşte kim Allah'a ulaşmayı, kim başka insanlara yardım etmeyi, onlar için yaşamayı hedef alırsa kendisine, mutluluğun, dünya mutluluğunun bir yolu da bu. O zaman siz başka birine mutlu olması konusunda yardım etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Allah size mutlak bir saadeti yaşatır. Düşünmeye başladığınızdan onu mutlu edecek olan şeyi ona ulaştırdığınız ana kadar sizi Allah mutlu kılar. Çünkü siz Allah'ın size verdiği zamanı, Allah'ın size verdiği parayı, vücudu, iradeyi, aklı, her şeyi seferber etmişsiniz. Niçin? Başka birisine mutluluk ulaştıracaksınız diye. Dikkat edin, bu mutluluğu ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Ve Allah sizi o neticeye ulaşıncaya kadar mutlu kılar. Öyleyse saadet bunun arkasında. Bu mutluluğu yaşadığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyelim ki sona erdi, o kişiye bir hediye verdiniz, onu mutlu edecek bir şeyler söylediniz, bir güzelliği yaşadınız. Tamam, sonra sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Etrafınızda kim varsa ulaşabileceğiniz, hepsi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah'ın bileşik katlar usulü gereğince, bütün sizin dışınızdaki çevreden, bir başka yerden size mutlaka aynı mutluluk geri döner. Etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Ne demek istiyorum? Birinci kişiye bir yardım için bir saat harcadınız. Allah Teala sizi mutlu kıldı. Siz de onu mutlu kıldınız. İkinci için de aynı şeyi yapın. Onu mutlu etmek üzere harekete geçin. Yine Allah Teala sizi mutlu edecek. Bir saatte onu harcadınız. Üçüncü kişi için harekete geçin. Onu mutlu etmek için çalışın. Bir saatte onun için harcadınız. 3 saat boyunca daimi 3 saat zikirdeymişsiniz gibi bu mutluluğu yaşarsınız. Çünkü niyetiniz halis. Ve Allah-u Teala sizin başkalarına yardım için yaşadığınızı biliyor. Dikkat edin. Kim başkalarına yardım için yaşarsa Allah onu Allah'a yardım için yaşıyor, kabul eder. Allah'a yardım edemezsiniz. Ama başka insanlara yardım ettiğiniz zaman, başka insanları mutlu etmek için hayatınızı verdiğiniz zaman, hayatınızı buna vakfettiğiniz zaman, hayatınızın bir saatini vakfettiğiniz zaman, bir saatlik süre içinde mutlusunuz. Etrafınızda 10 kişi var. Akşama kadar 10 kişiye mutluluk taşıyorsunuz. Her birine o mutluluğu taşıdığınız sürece siz mutlu bir insansınız. Öyleyse her fırsatı değerlendirdiğiniz zaman, 10 kişiye mutluluk vermek süresince her birinin kazandığı mutluluğun 2 katını kazanırsınız. Çünkü hem Allah Teala size mutluluk verir, hem de ruhunuz nefsinize sürur verir. Her ikisi de mutluluktur. Ama sevgili kardeşlerim, sizin başkalarına mutluluk vermeyi hedef almanızdan sonra geçeren bir meyve bu. Öyleyse kimin için zaman harcıyorsanız, kimin mutluluğu için zaman harcıyorsanız, değişmez Allah için. Siz mutlu

özel bir gayret harcasanız ne olur? Neden asık suratlardan vazgeçmiyorsunuz? Dışarıya çıktığınız zaman evinizden, otobüse bindiğiniz zaman insanların suratına bir bakın. Herkes huzursuz. Herkes sıkıntılı, herkes burnundan soluyor. Herkes birbiriyle kavgalı. Böyle mi olması lazım? Mutsuz bir toplum ancak Allah'tan kopmuş bir toplumdur. Kopmuşsa böyle olur. Mutsuzluğu yaşarlar. Otobüste, trende, insanların kalabalık olduğu yerlerde hep asık suratlar görürsünüz. Ama bir gün öyle olmayacak. Bir gün siz mutlu olacaksınız, etrafınızdaki insanlar da mutlu olacak. Sizden onlara ulaşan şey mutluluk olacak ama onlardan da size ulaşan şey mutluluk olacak. Bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük hakikati yaşadılar. Bir mutluluk cennetinde yaşadılar. Peki sıkıntıları yok muydu? Aylarca aç kaldılar. Yaşayabilecek kadar kursaklarına bir şeyler girdi. Ama onlar mutluydular. Onların yaşadığı devre asr-ı saadet diyoruz. Herkes öyle söylüyor. Sonra mı? Sonra bir ikinci asr-ı saadet daha yaşanacak. O etrafınızdaki havuz şehreli, asık suratlı insanlar yerlerini güler yüzlü otobüse bindiğiniz zaman kalkıp size yer veren insanlarla değişecekler. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah her şeyin anahtarını, hayır başkalarına değil, size vermiş. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde. Ne verirseniz, onun karşılığını anında alırsınız. Öyleyse, vermek, almanın anahtarıdır. Mutluluğun anahtarıdır. Verirseniz, Allah'ın size verdiğini başkaları için kullanırsanız, o zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. O zaman saadet sizin olacak. Öyleyse dünya saadeti mi istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dünya saadetinin yarısını sağlar size. Ama cennet saadetini mutlak sağlar. Peki siz her an mı mutlu olmak istiyorsanız daimi zikir yapın. O zaman iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kendinizi başkalarına adayın. Öyleyse daimi zikre ulaşmaya çalışın. Öyleyse Allah'ı sevin, insanları sevin. O zaman sevilirsiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle, dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alimihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: فاتحة مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetlisidir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bilelim ki Allah-u Teala bizden sadece bir tek şey istiyor. Bizim mutlu olmamızı. Bütün kutsal kitaplar, Tevrat, İncil, Zebur sırasıyla söylüyorum, bir mutluluk davetlisidir, mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Kur'an son mukaddes şeriat kitabı olması hasebiyle sadece bir davetiye değildir. Aynı zamanda bir rehberdir. Bir mutluluk reçetesidir. Mutluluk rehberleri nasıl mutluluğa ulaşacağımızı gösteriyorsa, bütün insanları mutluluğa davet eden Kur'an-ı Kerim aynı zamanda onların mutluluğunu da garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet davetisi mi, mutluluk reçetesi mi, mutluluk garantisi mi? Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bunu konuya beraberce girelim. Kur'an-ı Kerim baktığımız zaman yaratılış gayemizin Allah'a kul olmak olduğunu görüyoruz. Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, biz kul olsunlar diye yarattık. Birçok insan bu ayet-i kerime insanları başka bir şey için değil, bize ibadet etsin diye yarattık şeklinde söylüyor. Burada bütün o insanlara bir ders olmak üzere şunu söyleyebiliriz. İbadetler hedef değildir. İbadetler Allah'a teslim hedeflerine ulaştıracak olan vasıtalardır. Hedef, birinci hedef ruhumuzu Allah'a teslim etme. İkinci hedef fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Üçüncü hedef nefsimizi Allah'a teslim etmek. Dördüncü hedef irademizi Allah'a teslim etmek. İşte dört tane hedef. Yedi hedef emir ve hedeflere götürecek olan yedi vasıta emir söz konusu. Yedi safhada dört tane teslimi gerçekleştirmek. Yedi safhanın yedisi de hedefimiz. Öyleyse bizi Allah-u Teala ibadet edelim diye dünyaya göndermedi. İbadetleri vasıta olarak kullanarak Allah'ın hedeflerine ulaşmak için dünyaya geldik. İnsan olmak için dünyaya geldik. Eğer hedeflerimiz yoksa ve dolayısıyla hedefleri gerçekleştirmezsek insan olamaz mıyız? İnsan olmanın şerefine ulaşamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Eğer kişi dilerse 19 pozitif özelliğe hemen geçebilir. 19 negatif özellik. Ayetlerle söylüyoruz. Hepsinin arkasında ne var? Negatif özellik. Ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilememek var. Maşura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah'a kul olmak üzerimize farz kılınmış. Allah Teala bizi bunun için yaratmış. Kur'an-ı Kerim'in hedefleri bu hedeflere bizim kendimizi uyarlamamız söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'in hedefleri 7 safhada 4 teslimi gerçekleştirmektir. Allah Teala hepimizi bu hedefe ulaşalım diye dünyaya göndermiş. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu. Ama Allah Teala Yasin suresinin 60-61. Ayet-i kerimesinde şeytanın kulu olarak bir hayatı yaşayalım diye değil, Allah'a kul olalım diye bizi yaratmış. Alem ahad ileyküm ya beni Adem la ta'budu şeytan innehu lekum adun mubin ve yebdun azâ sirat-ı müstakim. İblis ne yapmış? Vasıtaları, hedefleri ortadan kaldırmış. Vasıtaları da hedef emrinin yerine getirmiş. Nasıl yapmış bunu? Çok basit, hedefleri bütünüyle ortadan kaldırarak. Dünyanın hiçbir üniversitesinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek, fizik vücuda Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, inşallah ulaşmak, bir yerde Allah'a teslim etmek diye bu hakikatler öğretilmiyor. Artık din öğreticileri 7 safa 4 teslimden bahsetmiyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün temel hakikatleri iblis unutturmuş. İblis 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşadılar. Hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediğini, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, hepsinin Mümtehin 12'ye göre Resulullah'a tabi olduğunu, hepsinin Rad 21'e göre ruhlarını Allah'a teslim ettiğini, Alman 20'ye göre fizik vücut teslimi yaptığını, Zümer 18'e göre nefs teslimi, Bakara 139'a göre ihlas ve Tövbe 100'e göre irade teslimini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Sahabe bunları yapmış. Sahabenin Allah'a kul olma standartının ikincisine geçtiğimiz zaman kainatın en büyük müşride ulaşan Resulullah'a tabi olmuşlar. Araf 157. Sahabe söylediğim gibi Kur'an ayetleri 7 sabahın 7'sini de yaşadılar. Öyleyse Kur'an evvela bütün insanları Allah'a kul olmaya, mutluluğu yaşamaya davet ediyor. Allah'a kul olmaya davet eden, mutlu yaşamaya davet eden Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bunu garanti ediyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım. Ama dileyen herkesi kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şura 13 ve Rad 27. Öyleyse bu iki ayetten hareketle Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi mi? Evet. Hem dünya saadetinin garantisidir hem de ahiret saadetinin garantisidir. Daha kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde Allah Teala onu 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Allah ona mürşidi sevdiriyor, kişiyi mürşidine ulaştırıyor. O zaman mutluluklar açısından meseleyi tekrar incelersek, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dünya saadetinin yarısına sahip oluyor, cennet saadetinin birinci katını da elde etmiştir. Mürşidine ulaşan ki cennet saadetinin ikinci katını elde etmiştir. Dünya saadetinin sadece Allah-u Teala tarafından iradesi kontrol altına alındığı için, şeytanın saldırıları önlendiği için bir mutlu güzay içindedir. Bu mutluluğu ona sağlayan bizatihi Allah'tır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le insanlara bir mutlu garantisi olarak açıklamalarını veriyor. Diyor ki ben sizi bana ulaşmayı dilediğiniz zaman size ilahi irademle tecelli ederim. Bu tecelliyle şeytanla tağutla aranıza girerim, onları sizi baskı altına almasına kesinlikle müsaade etmem. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk davetisidir. Bütün insanları bana kul olun emrini verdiğine göre kul olmanın 7 kademesi farzdır. 7 kat cenneti sağlayacak olan bu 7 hedefin hepsine ulaşmak üzerimize farz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve en ibul rabbikum mesimu lehu mukhamiyatukum lazab sumalatun serun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Azap gelmeden evvel ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin, yoksa yardım olmazsınız. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını 12 ayette Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ı sever ve çok sever. Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala insanlığa müstesna bir ziyafet sunuyor. Adeta bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. İnsanın ruhunun Allah'a mutlaka ulaşımını ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse zikretmek bu temel faktör üzerine bina ediliyor. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Utlu mahuye ileyke minel kitabi ve akimus salate enne salateten amna fahşayı münker ve lezikrullahu lekber. Kur'an ayetlerini tilavet et oku. Namaz kıl, namaz kötülükten fuhşiyattan men eder ama Allah'ın zikri en büyüktür. Nefs tezkiyesiyle ruhumuzun Allah'a ulaştığı, fizik vücudumuzun Allah'a kul olduğu bir muhteva söz konusu. O zaman Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetisi olduğunu, bir mutluluk garantisi olduğunu ve mutluluk şişesi olduğunu sizlere inşallah bu konuda ayetlerle ispat etmiş oluyoruz. Allah Teala hepimizin cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını sadece bir dileğe bağlamış. Evet, sadece bir dilek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapmamız gereken şey nedir? Yapmamız gereken şey Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dayalı olarak hidayeti araştırdığımız zaman tam 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette üzerimize farz kılıyor. 19 fiz ile. İşte bu farzın bir gereği olarak Allah'ın katından hidayetçiler gönderiliyor. Ve gönderilen hidayetçilerin hepsi insanları Allah'a davet ediyorlar. İşte 7 safa Allah'a davet. Davete bakalım. 7 sefa Resullerin, Allah'a davet eden Resuller. Enfal 24. Allah ve Resul size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108. Hazreti İsa Aleyhisselam Enfal 24'ün paralarında Allah'ın izniyle ölüleri dirilttim, cahillere laf anlatamadım. Demek ki cahiller dirilmeyenlerdir. Ama daveti kabul edenler dirilenlerdir. Yusuf 108, ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25, Allah teslim ile olan zatına davet ediyor. Nahl 125, hikmetle Allah'ın zatına davet söz konusu. Haç 67, sen Rabbine davet et. Kasas 80, sen Rabbine davet et. Fusret 33, sen Rabbine davet et. İşte bu davet edenler aynı zamanda İlmi yayanlardır. Ayetlerle davet söz konusu. Ne yapıyor Allah-u Teala? Yaptığı hakikat şu. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ki bu dileğin sahibi olabilmesi için Taha 123 devreye giriyor. Kâle hebite cemî'an ba'dikun ba'dina diyor. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa وَلَا يَدُلُّ وَلَا يَشْكَى. O delalette kalmaz ve şakirlerden de olmaz. İşte delalette kalmayan, şakirlerden olmayan kişinin hakikaten hedefine ulaşabilmesi neye bağlı? Daveti kabul etmesine bağlı. İşte kim daveti kabul etmezse, 7 ayet-i kerimeden, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onları delalette bırakıyor. Zaten başlangıçta herkes delalette. Ve delalette olanlar için bir mürşit yok. 10 ayet gereğince kişi delaletteyse, onun için bir mürşit yok. Mürşide tabi olmayan delalettedir. Kimdir mürşide tabi olmayacak olan kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. İşte Yunus 7, ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakıyor, onlar için bir hidayetçi yok. Yunus 11, ulaşmayı dilemiyorlar. Allah onları delalette bırakıyor. Onlar için bir hidayetçi yok, Mehdi yok. Rahat 33. Yunus 15 ulaşmayı dilemiyorlar. Kehf 17'de onlar için bir veli mürşit yok. Yunus 45 ulaşmayı dilemiyorlar. Zümer 23'e göre bir hidayetçi yok. Furkan 21 ulaşmayı dilemiyorlar. Bunlar için bir hidayetçi yok. Zümer ise 36'ya göre. Rum 8'e göre ulaşmayı dilemiyorlar. Allah onları delalette bırakıyor. Secde 10'da da keza öyle. Öyleyse delalette olanlar için bir mürşit yok. Ve kişi delalette ise 7 grup ayet gereğince o kişinin gideceği yer cehennem. Şimdi insanların muhtevasına baktığımız zaman acaba insanlar neyin peşinden koşuyor? Herkes mutluluğu arıyor. Her saniye herkes mutlu olabilecek bütün standartların sahibi. Ama Allah'ın hakikatlerini bilmediği takdirde o Allah-u Teala'nın yardımıyla her zaman mutlu olması gereken kişiler ne yazık ki Allah'ın kendisine sunduğu mutluluk çeşitlisinin farkında olmadan dünyadan göçüp gidiyorlar. Her devirde insanların %90'dan fazlası bu durumda. Şu anki slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Tam 7 ayette delalette olanların gideceği yerin cehennem olduğu buyuruluyor. İsa 167, 168, 169'da bunlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, Allah'la savaş halinde olanlar, onların gideceği yer cehennem. Arap 178 ve Mümin 103'te ise yine kim delalette ise o hüsrandadır ve onun gideceği yer cehennem. Arap 179'da ise ulaşmayı dilemedikleri için bütün hasarları, huzurları engelli. İsra 97'de ise onların gideceği yer cehennem buyuruluyor. Furkan 34, Yasin 62-63 ve Kamer 47. Ne görüyoruz? Delaletten kurtulmak, hidayete ermek ve 7 safa hidayetle Kur'an'daki İslam'ı yaşamak. Her devirde Allah'ın ezeli ve ebedi tek bir dini var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Hanif demek İslam teslim olmak manasına geliyor. Arapça adıyla İslam demektir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dini de Hanif dini. Arapça adıyla İslam. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da dini Hanif dini. Arapça adıyla İslam. Baktığınız zaman bütün peygamberler 7 sabah 4 teslimi yaşamışlar. En zirve noktada Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmışlar, kamil insan olmuşlar. Tüm peygamberlerin biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderdik. Güzel ahlak, kutsal kitaplardaki Allah'ın ahlakıdır. Tevrat, güzel ahlak için söz konusu. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. İncil, güzel ahlak. Güzel ahlak, 7 sabah 4 teslimi yaşamaktır. Evet, davranış biçimleri açısından kısas, şeriatı, tarikat, affı ve kötülüğe karşı haline mukabele etmek de hakikati içeriyor. İşte bize düşen kesinlikle hakikati yaşamak. İşte Resulullah'ın susmayı öğrenin, ilmi öğrenin, ilmi öğrenin, ilmi amel etmeyi öğrenin ve ilmi yaymayı öğrenin. Mütevası bunu içeriyor. Allah'ın izniyle. O zaman ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki mutlak surette her devirde, her kavmin içerisinde hidayetçiler var. Veli Resuller var. Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا Her ümmetin, her kavmin içerisinde Resuller bahsettik. اَنِيَبُدُ اللّٰهَ Allah'a kul olsunlar ve işte ne bu tağuta ve tağutta kurulmaktan iştinab etsinler. Başlangıçta herkes 19 negatif özelliğin sahibi olması halinde bile 19 negatif özellikten bir tanesi de tağutta kul olmaktır. İşte tağutta kul olmak ve onun dostu olmak. 11. maddede bu zikrediliyor. Şeytanın kulu ve dostudurlar. İşte bu şeytanın kulu ve dostu olanlar hidayetçinin davetiyle, daveti kabul etmeleri halinde kendilerini şeytana kul olmaktan, şeytana dost olmaktan kurtarıyorlar. Allah'ın kulu ve dostu oluyorlar. Bunu kim sağlıyor? Allah'ın katından gelen Resuller. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اِنَيَبُدُ اللّٰهُ وَاِشْتَنَيَبُ تَعُوتًا. Biz bütün ümmetlere tağuttan iştinab etsinler, Allah'a hamdolsunlar diye Resuller bahsettik. وَمِنْهُ مَنْ اَدَى اللّٰهُ. Bir kısmı hidayete erdi. وَمِنْهُ مَنْ اَقَدْ عَلَيْهِمِ الدَّلَالَ. Burada her devirde insanların %10'dan azı seçilmiyor. Bunlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Onlar diliyle alim ama kalbiyle cahiller. Onlar fasık alimlerdir. Onlar cahil abidlerdir. Bunların gideceği yer cehennem. Ama bu fasık alimler ve cahil abidler dışında daveti kabul edenler var. Allah'a ulaşmayı dileyen, fasık alimlerle cahil abidlerin pozitif manadaki zıttı ise mürşit ve mürit ikilisini ifade ediyor. Nasıl fasık alimler, cahil abidler varsa bunun pozitif kutbunda veli mürşitler ve ilim verilenler var. İlim sahipleri ve ilim verilenler. Her devirde eğer Kur'an-ı Kerim'le insanların röntgenini çekecek olursak, üç grup insanla karşılaşıyoruz. Cahiller, ilim verilenler ve ilim sahipleri. İlim sahipleri, veli mürşitler, ilim verilenler de müritler olması hasebiyle, diğerleri cahiller ama cahillerin de içinde fasık alimler ve cahil abidler söz konusu. Bunların her ikisinin de gideceği yer cehennem. Bunlardan kendimizi uzaklaştırmak istiyorsak mutlaka daveti kabul etmemiz gerekir. Davet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ulaşmayı dileyen kişi Allah onun kalbine mürşid sevgisi vermek suretiyle mutlaka onu mürşidine ulaştırıyor. Ve mürşide tabi olduğu an o kişi yedi kalp şartının sahibi oluyor ve yedi nimetin sahibi oluyor. Yedi kalp şartının, yedi nimetin sahibi olan kişi aynı zamanda yedi inan şartının da sahibidir. Özellikle ve özellikle günümüzde birçok insan var. Mesela deistler. Şu anda diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz ama insanların davranışlarına baktığımız hasebiyle artık bir kitaba inanmıyoruz, bir Resul'e inanmıyoruz. Çünkü bu kötü davranışların sahibi olan kişiler kitaba ve Resul'e inandığını söyleyenlerdir. Onlar o şekilde. Halbuki insan üç vücut serbest iradenin sahibi, Allah'ın katından gelen davetçilerle Allah onlara hayattayken ruhunuzu bana ulaştırın, ölmeden evvel ölün. İradenin sahibi kişi kutsal iradeyi Allah karşılıyor. Ama günümüzde ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması din tatbikatından çıkartılmış. Yetmez bir başka garabet, hayır de şer de Allah'tandır. Yedi inan şartının içinde bu yoksa ondan sonrası zaten olması mümkün değil. Öyle olunca Kur'an ayetleriyle incelediğimiz zaman hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu görüyoruz. Ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının üzerimize farz olduğunu görüyoruz. Farz olan bu dalemin sahibi olan kişi mutlaka Allah Resulüne ulaştırıyor. Resul ona kitapları açıklıyor. Aynı o zaman din kişi yaşamaya başlıyor. O halde her devirde mutlak surette davetçiler ve o davete uymak, dini ancak o standartlar içinde Allah Teala yaşamamızı istiyor. Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetlisi olabilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İlk ona verilen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye verilen ders, hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Gerçekten Kur'an-ı Kerim ayetlerini incelediğimiz an net olarak bunu görüyoruz. İşte şer bizim nefsimizdendir. Yusuf Aleyhisselam ve ma uberru nefse enne nefse lemaletin bisui. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddette kötü emrider. Yusuf 53 ve diğer ayetlerinde şerrin nefsten olduğunu net olarak bize ispat ediyor. Hayır ise Allah'tandır. O zaman eğer olay buysa, şer hayatı bize zehir ediyorsa, mutsuz ve huzursuz kılıyorsa, o zaman bize şerri işleten dıştaki düşman şeytan ve içteki işbirliği nefsimiz, şeytanı değiştiremeyeceğimize göre kendi nefsimizi değiştirmemiz lazım. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben sana zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte bir saadet, daha doğrusu bir mutluluk davetisi olan Kur'an-ı Kerim'in 12 ayette bize farz kıldığı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, biz yerine getirebilirsek, Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın emanetini sahip olan Allah'a teslim edersek, o zaman otomatikmen Allah'ın bizler için dilediği mutluluğu yaşamaya başlarız. İşte kimler için Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetisi? Allah'a ulaşmayı dileyenler için, mürşidine tabi olanlar için ve ruhunu Allah'a teslim edenler için. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. 12 ayetler ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını farz kılmışsa, sahabe bunların hepsini yerine getirmişse, bize de farz ise ve ayetler bizlere bunu emrediyorsa, bu dileğin sahibi olup da emaneti sahibine teslim ettiğimiz zaman dünya hayatını yaşarken, tek bir dilekle çok kısa süre içerisinde 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip olmuş oluyoruz. O zaman gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetisi, mürşide tabi olduğumuz zaman bir saadet davetisi ve kalbimizi zikirle temizlediğimiz zaman da bir saadet garantisine sahip olmuş oluyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Konferansı'nın sonuna geldik. Bizi dinleyen sevgili kardeşlerimiz, sizlerin için de Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetisi, mutluluk davetisi olmasını istiyorsanız kalben ulaşmayı dilemeniz lazım. Ben kalben ulaşmayı diledim. Ben de tövbe bağlayıp mürşidime tabi olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine İtaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Gittiğiniz yerde fiziki tövbenizi vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluluk Konferansı'nın birisinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan her herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed. Hocam Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal ladzîne en'amte aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Konumuz mu? Konumuz basiret. Basiret neyle alakalı bir konu acaba? Basiret kalple alakalı bir konu. Basiret neyle alakalı acaba? Basiret görme hassasıyla alakalı bir konu. Öyleyse insanların kalpleri var. Başlangıçta bütün insanlar küfür muhtevası içinde kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Başlangıçta bütün insanlar dalalette olarak kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Bütün insanlar başlangıçta dalalettedir. Bütün insanlar küfürdedir. İstisna yok. Mühürlü olan bütün kalplerin sahiplerine Allah Teala kafirler diyor. Sevgili kardeşlerim, insanların din öğretimi zamanla felce uğramış. Allah'ın asli unsurları birer birer kaybolmuş dinde, yok edilmiş. Hedefler yok edilmiş ve vasıtalar hedef haline getirilmiş. İşte böyle bir dizayn içerisinde neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Gördüğümüz şeye baktığımız zaman hüzünlenmemek mümkün değil. İslam 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safa, 12 insanla mürşide ulaşıp tabi olmak. İkinci safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek. Beşinci safa, irşada ulaşmak. Altıncı safa ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. Yedinci safa. 7 safhalı bir müessese. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunun adı İslam. Dünya üzerinde birçok üniversitede din öğretimi de var. Ama evvela din ortadan kaldırılmış, dinler oluşturulmuş. Dinler yok. Allah-u Teala'nın bütün kutsal kitaplarda ifade ettiği sadece bir tek din var. Bu 7 safhadan oluşan, 7 safha 4 teslim içerir. 7 safhadan, yani aynı zamanda 4 tane teslimden oluşan, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimden oluşan bir tek din. O tek dinin muhtevası üzerinde insanlara bakıyoruz beraberce ve yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz ve kalplerine bakıyoruz insanların kalplerine. Şuradaki kalplerine, nefslerinin kalplerine. Ve Allah-u Teala tarif veriyor. Yunus suresi
Hayır. Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Diyor ki Allah Teala, Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de eşittir. Bir şey değişmez. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Şimdi bir küfür müessesesi söz konusu. Ve vasıf veriyor. Konumuzla birinci derecede ilgili bir vasıf müessesesi. Hangi karakteristikler küfrü ifade ediyor? Birinci karakteristik, birinci vasıf. Onların kalpleri mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri başlangıçta mühürlüdür. Ve mühürlü olan bütün kalplerin sahipleri Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde bildirdiği üzere küfürdedirler. Şimdi bu mühürlü olan kalplerin nesi mühürlü? Bu ayette Allah Teala hastalardan bahsediyor. İdrak hastası ve kalbi mühürlü. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerinin mühürlü olması idrak hastasının da mühürlü olmasını ifade eder. Sonra diyor ki Allah Teala, onların işitme hastaları, Sem'i isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür diyor. İşitme hastaları da mühürlü. Sonra ne diyor Allah Teala? Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde söz konusudur diyor. Görme hastası basar, basarın üzerinde de gışavet adlı bir perde var. Basar hastası hem bu dünya için geçerlidir, hem uhrevi alem için geçerlidir. Basar hastası hem baş gözlerimizin görmesinde Allah'ın kullandığı bir ifade, hem de kalp gözümüzün görmesinde kullandığı bir ifade.

Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Onların diyor Basar isimli görme hastalarının üzerinde Gışavet adlı bir perde vardır. Onların Sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki hastalardan hareket ediyorsak, kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. Onlar idrak edemezler. Fıkıh edemezler. Öyleyse bu hastalar üzerinden bir yaklaşım ve kalpteki hasta idrak hastasıdır, mühürlü. İşitmedeki hasta işitme hastasıdır, mühürlü. Görmedeki hasta işitme hastasının adı semi hastasıdır, mühürlü. Görme hastası basar hastasıdır. O da üzerinde gışavet adlı bir perdeyle örtülü. Gışavet diyor Allah-u Teala. Bu insanların, yani Allah-u Teala'nın küfürdedirler ismiyle vasıflandırdığı, kafir ismiyle vasıflandırdığı, keferu tarzında ifade ettiği insanların müşterek özellikleri bu. Bir insanın bu vasıflara sahip olması onların kafir olduklarının işareti olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Aynı zamanda aynı hüviyetteki insanlar Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde dalalette olan insanlar olarak geçiyor. Allah Teala buyuruyor ki Câsiye 23'te, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani gizli şirkte olanları Allah'ın yanına bir başka ilah, nefslerinin afetlerini ilah olarak getirenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenler, Allah varken başka bir ilahı ortaya koyanlardır. Ne zaman Allah'ın bir emrine itaat etmeyip de nefslerinin bir afetinin emrine itaat ediyorlarsa, o noktada nefslerinin afetini kendilerine ilah edinmişlerdir. Hevalarını bir nefs, her nefs afeti hevanın bir bölümünü ifade eder. Nefsin afetlerini, hevalarını kendilerine ilah edinmişlerdir. Yani Allah-u Teala'yı, emir ve kumanda mevkiinde olan Allah-u Teala'yı oradan indirmişlerdir. Nefslerinin o talebini yerine getirdikleri an, yerine nefslerinin afetlerinden bir tanesini koymuşlardır ve onu ilah edinmişlerdir. Onun emrine itaat etmişlerdir. Allah'ı devre dışı bırakmışlar, Allah'ın emrine itaat etmemişlerdir. Hevalarının emrine itaat etmişlerdir. Ve devam ediyor Allah Teala. Onları ilim üzere, yani onların ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki kalpleri mühürlüdür. Aynı zamanda kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. Fıkıh hastası mühürlüdür. Onların Sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının da üzeri gışavet adlı bir perdeyle örtülüdür.
ne gördük? Bunlar dalaleti olanlar. Ölçü, ölçü %100 aynı. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesine verilen bütün şartlar burada da aynı. Burada hassalar üzerinden bir tarifle basiret üzere olmayan insanlar tarif ediliyor. Hassalar üzerinden gidilerek tarif. Görme hassası basar, işitme hassası semi, kalbin idrak hassası fıkıh. Öyleyse böyle bir dizaynda 3 tane hassa: görme, işitme, idrak. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bir dizaynı var. Diyor ki Allah Teala, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların diyor o insanların, yani bizim cehenneme götüreceğimiz insanların gözleri vardır diyor Allah Teala. Ayının diyor gözleri vardır diyor. Ama o gözlerle görmezler diyor. Yani sadece gözlerle bakarlar ama görmezler. Onların diyor kulakları vardır, azanın diyor. O kulaklarla diyor işitmezler. La yesmeune fiha. Onların diyor Allah Teala kalpleri vardır, fıkıh etmezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta diyor hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Bu A'raf 179. Şimdi buradan bir evvelki ayete gider girelim, tekrar buraya döneceğiz. A'raf 178'de Allah Teala diyor ki hüsranda olanlar dalalette olanlardır. Kimdir hüsranda olanlar? Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala hüsranda olanlardan şöyle bahsediyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Bir evvelki ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala müminin 102'de ve neticesini söylüyor 103'te. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gireceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimin hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Yani seyyiatleri hasenatlarından fazla olanlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Hüsranda olanlar kimler? Dalalette olanlar. Hüsranda olanlar ve dalalette olanlar ve küfürde olanlar aynı ölçülerle veriliyor. İşitme hastaları mühürlü, kalpler mühürlü, gözlerdeki basar hastasının üzerinde kışamet var. Öyleyse bu insanlar kimler? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte
Yunus suresinin 7 ve 8. ayet.

tatlıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlar. Yeni bir vasıf, gaflet de ekleniyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Bu sebeple onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Cennete gidecek olanları da Allah Teala işaret etmiş. Diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr'e, asra, zamana yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler insanların hepsinin kazandıkları derecelerden fazladır. Gidecekleri yer cehennemdir. İlla ellezîne âmenû. İlla ellezîne âmenû. İlla ellezîne âmenû. Ama âmeni olanlar hariç. Öyleyse âmeni olanlar kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar değil. Tam tersine kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. İşte amin olanlar en asgari seviyede Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlarınsa Allah'a ulaşmayı diledikleri cihetle gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar takva sahipleridir. Allah Teala diyor ki Mineybine ileyhi ve yettekun, Rum suresi 31. ayet-i kerime. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların ise Allah'ın cennetine gireceği kesinleştirilmiş. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime. O takva sahipleri ki onların gideceği yer altından ırmaklar akan cennetlerdir diyor Allah Teala. Âl-i İmrân 198 gene takva sahiplerinin altından ırmaklar akan cennetlere gideceği bir defa daha ifade buyurulmuş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık ve kesin. Aslında öyle bir muhteva ki ya Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz ve basarasınız kapalı, küfür durumundasınız, dalalette olmak söz konusu ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmak söz konusu. Ne kadar alim geçinirseniz geçinin, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu insanlar? Bu insanlar basireti kapalı olanlardır. Basar isimli görme hassasının üzerinde gışavet adlı bir perde bulunanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, basarın açılması iki ayrı safha ifade eder. Evvela dünya için açar Allah Teala basarı. Görme hassasınızı dünya için açar. Burası dördüncü basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Allah derhal onu işitir ve görür. Bu talebi, Allah'a ulaşma talebini. Sonuç mu? Bunun sonucu

O kişinin gözündeki hicab-ı mestureyi Allah-u Teala'nın almasıdır. Böylece göz sadece bakma unsuru olmaz. Hicab-ı mestureyi alınınca içeriye gönderme, yani zihne görüntüyü gönderme imkanı doğar gözün. Ve gözdeki gözün arkasında görmeyi oluşturacak olan asıl sistem, basar hassasının üzerindeki gışaveti de alır Allah-u Teala.

Öyleyse kişinin basireti dünya için açılır. Dördüncü basamak. Burası bu dünyaya zahiri aleme açılan bir basiret müessesesidir. O noktadan itibaren insanlar gözleri olan ve görenler olurlar. Kulakları olan ve o kulaklarıyla işitenler olurlar. Kalpleri olan ve o kalpleriyle fıkıh edenler olurlar. O insanların kalplerinin mührü açılmıştır. İşitme hastalarının üzerindeki mühür de alınmıştır. Kulaklarındaki vakra da alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, üç hassa, üç uzuv. Uzuvlardan birisi gözler, ikincisi kulaklar, üçüncüsü kalp. Allah Teala gözlerdeki hicab-ı mestureden bahsediyor. Kulaklardaki vakradan bahsediyor. Kalpteki ekinnetten bahsediyor. İşte İsra Suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor, sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek Allah'tan bahsettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır diyor. Onların kulaklarında vakra vardır, engel vardır. Seni işitemezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Seni fıkıh edemezler diyor. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman diyor, onlar nefretle arkalarını dönerek oradan uzaklaşırlar diyor. Nefretle arkalarını dönerler. Öyleyse İsra Suresinin 45 ve 46. ayetleri tıpkı Bakara Suresinin 7. ayet-i kerimesindeki gibi bir durumu, tıpkı Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesindeki gibi bir durumu söylüyor. Ama farklı bir dizaynda uzuvlardan bahsederek söylüyor. Gözleri üzerinde göz kelimesini kullanmamış, gözlerinde hicab-ı mestüre söz konusu, kulaklarında vakra söz konusu, kalplerinde ekinnet söz konusu. Burada uzuvlar geçiyor. Tıpkı Araf 179 gibi. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, fıkıh etmezler. Üç uzvun neticesi. Onlar hayvanlar gibidirler, hayvanlardan daha çok talanetlidirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
gönül dostlarım. Burada bu muhteva bir yerde değişiyor. Nerede değişiyor? Dünyaya açılan bir pencerenin açılmasıyla 5, 6 ve 7. basamaklarda değişiyor. Ne zaman ki biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileriz, Allah işitir, bilir ve görür, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Nefsin şerri emreden hüviyetten ayrılabilmesi, hayrı emreden hüviyete ulaşılması için rahim esmasının üzerimize tecellisi temel şart. İşte Yunus suresinin, affedersiniz, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde bununla karşı karşıyayız. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam, beraat ettiremem nefsimi. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte rahim esmasıyla tecelli Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başlıyor ve 3 unsur söz konusu oluyor. Uzuvlar için 3 unsur. Gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalplerdeki ekinnetin alınması. Hastalar üzerinde 3 unsur, görme hastasının üzerindeki gışavetin alınması, işitme hastasının üzerindeki mührün alınması, açılması, kalpteki mührün, kalpteki idrak hastasının üzerindeki mührün açılması. İşte ne zaman görme hastamızın üzerindeki gışavet isimli perdeyi Allah-u Teala alırsa, basar hastamız, görme hastamız bu dünyaya açık olarak çalışmaya başlar. Ne olur? Kulaklarımız da ve kulaklarımızdaki işitme hastası da çalışmaya başlamıştır. İrşad makamının söylediklerine kulak vermeye başlarız. Ne diyor hidayetçi? Hidayetçi Allah'a çağırıyor. Diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse diyor, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. Ve ondan sonra diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizin gözlerinizdeki hicab-ı mestürü açılır, kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ekinnet açılır. İrşad makamının bu sözlerini, bu muhtevayı işitmeden evvel bu kişiler tebliğin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek gerektirdiğini idrak etmiş insanlar olarak harekete geçmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bunun üzerine söylediğimiz unsurlar teşekkür etmiş. O kişi irşat makamının sözlerini artık manasına varmaya başlamış o sözlerin. İşitiyor. En'am suresi 36. ayet-i kerime, davete sadece işitenler icabet eder. İcabet etmeye başlıyor kişi davete. Allah'a ulaşmayı dilemiş bu kişi. Davete icabet geliyor, irşat makamına ulaşıp tabi olacak. Ve Allah-u Teala kalbindeki mührü alıyor. Mühürle beraber küfür kelimesini alıyor. Artık o kişi kafir değil. Artık o kişi dalalette değil. Ve kalbinin içindeki ihbatı alan Allah-u Teala, küfür kelimesiyle beraber ihbatı alan Allah-u Teala, kalbin içine, kalpteki ekinneti alan Allah-u Teala, kalbin içine ihbat koyuyor.
ve kişi idrak etmeye de başlıyor. İrşat makamını artık herhangi bir adam olarak değil, irşat makamının sahibi olarak, mürşit olarak, hidayetçi olarak görmeye başlıyor. İşte bu basiretin ilk adımıdır. Basar hastası basiretin ilk adımında irşat makamını, hidayetçiyi herhangi bir insandan ayırır ve onu hidayetçi olarak, irşat makamının sahibi olarak görmeye başlar. Ve ard arda Allah-u Teala'dan mükafatlar alacaktır bu kişi. Gözlerindeki hicabı mestüre alınmıştır. Görme hastasının üzerindeki kışavet alınmıştır. Basar hastasıdır görme hastasının adı. Ve görme hastası dünyaya, fizik aleme mütalik olarak fizik alem standartlarında açılmıştır. İrşat makamını idrak etmiştir kişi. Hidayetçiyi idrak etmiştir. Dünyaya açılan bir pencerenin sahibidir artık. Gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması da, görme hastasının üzerindeki kışavetin alınması da dünyaya aittir. Yedinci basamak. Sonra neler oluyor? Allah o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin mührünü Allah'a çeviriyor, o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya, girmeye başlıyor. Ve böyle bir dizaynda kişi zikri hedef alıyor. Allah ona zikri sevdiriyor. İlk perşembe günü mürşidine ulaşmadan evvel, ulaştığı zaman oruç tutuyor ve orucun ona açlık vermediğini yaşıyor. Kişi göğsünden kalbine yol açıldıktan sonra zikir yapıyor. Kalbe giren rahmet ve fazladan fazl, kalp mühürlü olmasına rağmen kalbe ulaşan rahmet ve fazladan rahmet nurları kalbe girebiliyor. Fazıllar bu aşamada giremiyor. Ve kalbe giren rahmet nurları kalpte %2 bir yer işgal ediyor kendisine. Ve kalbe iman kelimesi henüz yazılmadığı için daha fazlasının yerleşmesi mümkün olmuyor. Ve kişi zikir yapıyor. Rahmet birikimi, kişinin huşuya ulaşması. Huşuya ulaşan kişiye Allah-u Teala'nın verdiği imkan, namaz kılarak, hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan sormak. Soruyor kişi ve irşat makamına ulaşıyor. Ve soran, irşat makamına ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştiriyor. Kim bu kişi? Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan alarak mürşidine ulaşmış kişi. 12 tane ihsanın arkasından bu kişiye Allah'ın verdiği 7 tane nimetle nefs tezkiyesi başlıyor. Zikir yapınca nefsin kalbine gelen rahmet, fazla salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında kalbin içinde yerleşmeye başlıyor. Ve ilk %7 nur birikiminde vücuttan tabiyetle beraber ayrılmış olan ruh birinci gök katına ulaşıyor. Ve 7 defa %7 nur birikimiyle ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşıyor. Kişi vuslat oluyor. Böyle bir vuslat müessesesinin tahakkuku süresince nefsin kalbindeki aklanma giderek artıyor. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen kesim %2 iken, başlangıçta 0'dı. Rahmet birikimiyle %2 oldu. %2'den, daha doğrusu 0'dan
%51'e kadar ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimiyle ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Böylece Allah'ın evliyası oluyoruz. Bu noktadan sonra muhtemeldir ki kalp gözümüz, kalp kulağımız açılabilir. Fena makamı ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makam. Beka makamı Allah'ın bize taht ihsan ettiği makam indi ilahide. Zühd makamı zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği makam. Yedi velayet makamından üçüncüsü bu. Dördüncüsü ise fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makam. 25. basamak. Ve mutluluğumuz, dünya mutluluğu, nefsimizin kalbindeki afetlerin %80'den fazla azalmasıyla bütünlenmek üzere ve fizik vücudumuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği fiilleri asla işleyemeyen bir hüviyete sokmuşuz. Arkasından da daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaşınca ne olur? Daimi zikre ulaşınca kalp gözümüz, kalp kulağımız mutlaka açılır. Daimi zikre ulaştığımız zaman elde ettiğimiz sonuçlar bunlar. Öyleyse daimi zikre ulaşmak bir vesiledir. Sonuçlar bu vesilenin arkasına sıralanır. Ulu'l-elbab'taki kişi de daimi zikrin sahibidir. İhlas makamının sahibi de daimi zikrin sahibidir. Öyleyse hikmetin sahibi olmanın, daimi zikrin sahibi olmak, ulaştırıcı vasfıdır. Özelliği zemin katın sırlarının gösterilmesidir. Öyleyse 7 tane özelliğin bir tanesi zemin katın sırlarının bu kişiye gösterilmesidir. İşte sevgili kardeşlerim, burada basiret unsuru devreye, başka alemlere ait olan bir unsur olarak girer. Yani nefsimizin kalp gözü açılmıştır. Yani nefsimizin kalp kulağı açılmıştır. Sadece bu insan basiret ehlidir. Bu seviyede basiretin gerçek anlamına ulaşmış olursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kalp baş gözlerinin üzerindeki kışaveti hicab-ı mestüreyi basar hastasının üzerindeki kışaveti Allah-u Teala alır. Herkes için geçerlidir bu. Ama bu basiretin açılması dünya içindir. Ne zaman ki 26. basamağa ulaşırsınız, daimi zikrin sahibi olursunuz, zikir ehli olursunuz, zikir ehli olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan 7 tane vasıf muhtevası alırsınız. Bunlardan bir tanesi de zemin katın sırlarının size gösterilmesidir. Mutlak olarak nefsinizin kalbindeki gözün açılması söz konusudur. Kur'an-ı Kerim buna basiret diyor. Kimin nefsinin kalbindeki kalp gözü açılmışsa, o bu gözleri açıkken de görür, bu gözleri kapalıyken de görür. Neyi görür? Sadece Allah'ın ona gösterdiği şeyleri görür. Yeter mi? Yetmez. Allah ona
gösterdiği şeyler hakkında ...26. basamakta, Ulul Elbab makamında sadece yerlerin melekutunu gösterir. Bu, zemin kattaki ana dergâhtır. Ana dergâhın sırları gösterilir kişiye. Basiretin melekutla kesin bir ilişkisi vardır. Yerlerin melekutu 26. basamakta, 7 kat göklerin melekutu ise 27. basamakta gösterilir. Hepsi tamamlandığı zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Bu ihlas makamının sona ermesidir. Ama bu noktada kişi basiret üzeredir. Bu basiret kesin bir ölçüdür. Kimin kalp gözü açılmışsa o kişi basiret ehli olur. Allah-u Teala'nın ne zaman kalp gözünü açacağı belli olmaz. İhlas makamından evvel de belki Allah'ın zatında yok olunan fena filan noktasında Allah-u Teala kişinin kalp yüzünü açar. Belki ona taat ihsan ettiği noktada kalp yüzünü açar. Belki kişinin zühd sahibi olduğu zaman, zahit olduğu zaman kalp yüzünü açar. Belki de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman açar. Ne zaman açacağı belli değildir. Ama mutlak açacağı bir yer var mı? Evet. Kim daim zikre ulaşmışsa Allah'ın o kişinin kalp gözünü açmaması mümkün değildir. Basiret ehli bu sebeple muktesef hak olarak kazanılan Ulul Elbab makamının sahipleridir. Ulul Elbab makamı gayba açılan bir basireti ifade eder. Kalp gözündeki basar hastası burada görmeye başlar. Kalp gözünün basireti, basarı açılmıştır. Bunun adına Kur'an-ı Kerim basiret diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da basiret diyor. Müminin basiretinden korkunuz diyor. Müminin hangi kademesi bu? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda mümin oluruz. Küfürden kurtuluruz. Mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci, daha üst seviye mümin oluruz. Fizik vücut, ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman daha üst seviye mümin oluruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman daha üst seviye mümin oluruz. Ve basirete ulaştığımız zaman, kalp gözümüz açıldığı zaman daha üst seviyede mümin oluruz. Bu seviyedeki müminlerin basiretinden bahsediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi beraberce Yunus Suresinin 8. ayet-i kerimesine, Yunus Suresinin 108. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözlerimizin basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam müminin basiretinden bahsediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabenin basiretinden bahsediyor. Kimdir onlar? Basiretin sahipleri, Allah'a çağıranlar. Öyleyse
Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah Teala gene sahabeyi tarif ediyor. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha çok güzel sözlü, onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Kötülükle, seyyiatle hasenat birbirinden farklıdır. Seyyiati hasenatla örtmek, önlemek herkese nasip olmaz. Bunu yapabilenler hasenatla seyyiatlerini örtenler, kötülüğe, kötü bir davranışa, bir seyyiate hasenatla mukabele edenler, onlar Hazr-ül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Burada irşat makamının dizaynı var. Burada birinci ölçü Allah'a teslim olmak, yani iradeyi de Allah'a teslim etmek. İkinci ölçü Allah'a çağırmak. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona bütün tabi olanların, yani sahabenin, münafıklar elbette hariç, sahabenin hepsinin basiretinin açık olduğunu, zaten Allah'a çağırma ifadesiyle irşat makamına ulaştıklarını ifade ediyor Allah-u Teala. Allah'a çağıranlar irşat makamının sahipleridir. Allah'a iradelerini teslim edenler irşat makamının sahipleridir. Fevz-ül Azim'in veya Ecr-ül Azim'in veya Haz-ül Azim'in veya Faz-ül Azim'in sahipleri irşada, irşat makamının sahipleridir. Adın cennetine gidecek olanlar irşat makamının sahipleridir. Ölmeden evvel Allah'a önce teslim olup sonra ölecek olanlar, iradelerini de Allah'a teslim etmenin başka bir ölçüsünü yaşayanlardır. Hakkul yakinin sahipleri irşat makamının sahipleridir. İrşada memur ve mezun kılınanlar irşat makamının sahipleridir. Hepsinin basireti açıktır. Basiret üzere Allah'ı görerek Allah'a davet ederler onlar. Öyleyse kim ruhunuzu Allah'a ulaştırın diye Allah'a davet ediyorsa o basiret üzredir. Dikkat edin ki başka vasıflarında sahip olması asıldır. Birinci özellik Allah'a ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de teslim edecek. O basiret üzere olan bir insandır. Kalp gözü ve kalp kulağı mutlak olarak açık olacak. Mutlaka ehli tezekkür olacak. Allah ile her zaman müzakere halinde olacak. Ve Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada memur ve mezun kıldığı bir insan olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu insanlar basiret üzredir ve bütün sahabe basiret üzereydi. Hepsi basiretin sahipleriydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, basiret üzere olanlar sadece mürşitler,
değillerdir. Daha kalp gözünüz açıldığı andan itibaren basiret üzere olursunuz. Önemli olan basiret üzere olmanın önemli kesimi kalp gözünüzün açılması, yani arif olmak. Alim olmanın hudutlarını aşmanız, arif olmanın hudutları içine girmeniz demektir. Ama basiretin gerçek anlamda şekillendiği yer, basiret üzere olmak, kalp gözüyle Allah'ı görme noktasıdır ki onlar sadece iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluklar üzerinize olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap, bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları. Bu seferki ayet-i kerime Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad mennallâhe alel müminîne اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُب۪ينٍ. Allah Teala buyuruyor ki, lekat, and olsun ki, men nallâhe,

Allah bir nimet olmak üzere alel müminine ala el alem ala üzerine el müminine müminlerin üzerine biz o zamanki beyazı beyaz ederiz. Fihim onların içinde. Onların içinde Resulen bir Resul min enfüsihim. Onların aralarında.

Yetlu tilavet eder. Aleyhim ala üzerine him onların. Onlara onların üzerine hayatihi. Allah'ın ayetlerini, onun ayetlerini ve yüzekkihim ve onları tezkiye eder. Nefslerinin kalbindeki afetleri geriye indirir. Ve yuallimu ve talim eder, öğretir. El yuallim onlara humul kitabe, el kitabe, kitap öğretir. Kitabı öğretir ve hikmet ve hikmeti öğretir. Ve inkânû ve idiler min kabli bundan evvel le mutlaka fi içinde dalalin, dalalet mübin, apaçık. Ondan evvel, yani o Resul'e tabi olmadan evvel, onlar apaçık bir dalalet içinde idiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki, bugün sizlerle birlikteyiz. Allah'ın bir zikir sohbetinde konumuz ayetlerin sırları. Acaba Allah Teala bunları söylemekle ne demek istiyor?

Bir insan önce Allah'a ulaşmayı diler. Eğer kalpten dilemişse Allah Teala bu talebi mutlaka kabul edecektir. Ve de o kişi bir gece şimdiki saatte saat 1'den sonra boy abdesti alıp hacet namazını kılarsa ona mürşidini gösterecektir. Kişi de o mürşide karşı bir sevgiyi uyandıracaktır. Kalbine sevgi koyacaktır. Ve bu sevgiyle mürit olacak olan, mürit olan yani muradı olan ruhunu Allah'a ulaştırmayı murad eden kişi mürit, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacak ve ona ihsanla tabi olacaktır. Bir insanın ihsanla tabi olabilmesi için mürşidin Allah-u Teala tarafından ona gösterilmiş olması lazım. Ona tayin edilen mürşit olması lazım. Onun için mürşidin bulunmasında hacet namazı temel bir fonksiyonel muhteva ifade eder. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir mürşit olmaz. Mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşit. Belki o bir vekil mürşittir. Asli mürşide götürecektir kişiyi. Belki asli mürşittir. Burada kim tabiyetini gerçekleştirirse, gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine mutlaka gelir ve yerleşir. İşte o Allah'ın o kişinin başının üzerine verdiği nimettir. Kimin başının üzerinde bu nimet oluşmuşsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar, aslında daha doğru bir ifadeyle, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadar, o kişi başının üzerindeki devrin imamının ruhu sebebiyle muhafaza altındadır. O kişiye cinler musallat olamaz. O kişiye negatif bir manevi tesir, büyüydü, hüddamdı, buna benzer şeyler tesir etmez. O kişi Allah-u Teala tarafından muhafaza altına alınmıştır. Neden? Neden muhafaza altına alıyor Allah-u Teala? Çünkü sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. O kişi sadece ruhunu bana ulaştırmayı diler ama o gerçekleştirmez, onun gerçekleştirmesine lüzum yoktur. Ben gerçekleştiririm. Ben o kişinin nefsinin kalbini %51 nurla doldururum. Ve her %7 nur birikiminde ruhu bana doğru bir yolculuk yapar. Sonuçta o ruh mutlaka bana ulaşır. Ben onu kendime ulaştırırım. Kişi bana ulaşmayı diledi diyor Allah-u Teala. Öldü. Birinci kat cenneti hak etmiştir diyor. Cehenneme gitmez o kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen ve ondan sonra mürşidine ulaşamadan ölen bir kişi
cehenneme gitmez. Allah'a mülaki olmayı dilemek, onun cehennemden kurtulması için asıldır. Mutlak bir sebeptir. Allah Teala diyor ki, وَاُزْلِفَتْ مُزَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ غَالِبَيْنِ Kaf suresinin 32-33. Ayetlerinde cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Demek ki kim gidiyormuş Allah'ın cennetine? Takva sahipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu takva sahiplerine yaklaştırılan cennet bir açıklama getirmiş oluyor bize. Takva sahibi olmadan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Bu bapta ilk takvanın nerede gerçekleştiğine beraberce bakalım. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ilk takva ona ulaşır. Kişi birinci takvanın sahibi olur. Allah Teala buyuruyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, yani ruhunu hayattayken Allah'ın zatına ulaştırmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Buradaki namaz kıl kelimesi aslında bütün ibadetleri kastediyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, mürşide ulaşıp tabiyet, ve asıl önemlisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Rum 32. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bu gizli şirktir. Müşrikler gizli şirkte olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım. Açık şirk, bir insanın Allah'a tapmak yerine, Allah için ibadet, Allah'a ibadet etmek yerine putlara tapması halidir. Kim putlara tapıyorsa o açık şirktedir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Putlara tapanlar acık çirktedir. Ama Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler, onlar da şirktedir ama gizli şirktedir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Ve de şirkten kurtul diyor. Demek ki kişi Allah'a mülaki olmayı dilemediği süreç içerisinde şirktedir. Bu gizli şirktir. İşte Allah-u Teala'nın burada bahsettiği şirk, putlara tapmak değildir, Allah'a mülaki olmayı dilememektir. Bundan sonra ne yapacaktır kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onu şirkten kurtardı. Bu dileğiş, bu dilek kişiyi gizli şirkten kurtarır. Artık kişi takva sahibidir. Gördük ki takva sahiplerinin yeri Allah'ın cennetidir. Bu birinci takvadır. İkinci kademede kişi mürşidine tabi olacaktır. Hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve ona ulaşıp önünde diz çöküp tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve bu kişi bunu gerçekleştirdiği zaman onun başının üzerine derhal bir ruh gelir, yerleşir.

Bir roh gelir. Yani 22'de Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun geleceğini söylüyor.

Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği an cehennemden kurtulur. Birinci kat cennetin sahibi olur. Ölürse bu kişi mutlaka cennete girer. Birinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşıyorsa mutlaka bir mürşide ulaşmak ihtiyacını Allah Teala ona hissettirecektir. Mürşid sevgisi aşılayacaktır ve kişi hacet namazını kılıp soracaktır. Allah Teala mürşidini gösterdiği zaman o mürşide ulaşıp tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine iman yazılır ve üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Kalbin içine imanın yazılması, o kişinin kalbinin içine iman yazılan bir hak mümin olduğunu gösterir. İki türlü mümin muhtevası var Kur'an-ı Kerim'de. Birinci muhtevaya baktığımız zaman Allah'a inanan herkes mümindir. Mümin inanan manasına gelir. Lügat manası itibariyle. Ama Allah'a inanmayan herkes de kafirdir, küfürdedir. İşte burada mümin kavramında bir problemimiz var. Bir müminler var, Allah'a inanıyor ama onlara imanları kıyamet günü fayda vermiyor. Gidecekleri yer cehennem oluyor. Sadece Allah'a inanıyorlar ama bu konuda hiçbir şey yapmamışlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dileselerdi takva sahibi olacaklardı. Takva sahibi oldukları zaman da gidecekleri yer mutlaka cennet olacaktı. Cennet takva sahiplerine hazırlandı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur diyor Allah Teala. Hadi buyurun cennetinize girin. Bir insanı takva sahibi olmaktan alıkoyan şey onun Allah'a mülaki olmayı dilememiş olmasıdır. O kişi İslam'ın beş şartını yerine getiriyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ve diyor ki Allah Teala beni mutlaka ikinci, üçüncü kat bir cennete koyacaktır. İslam'ın beş şartını evvelallah yerine getiriyorum. İslam'ın beş şartını yerine getiren hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez sevgili kardeşlerim. İnanıyor kişi mümin. Mümin ki İslam'ın beş şartını yerine getiriyor. Allah'a inanmasa hiçbirini yerine getirmeyecek. Ama Allah'a inanıyor diye bir insan cennete girmez. Cennete girmenin temel şartı o kişinin takva sahibi olmasıdır. Ne zaman takva sahibi olunuyor? Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman, münip olduğu zaman. Peki böyle bir nokta kişiyi nereye götürür? Kişiyi cennete götürür. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Sonra hacet namazını kılacaktır, mürşidini soracaktır Allah-u Teala'dan. Allah mutlaka gösterecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Gitti.

Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştı, tabi oldu. Tabi olduğu an ikinci kat cennete sahibi oldu kişi. O zaman ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Burada kişinin mürşidine tabiyetine kadar geçen devrede Allah Teala o kişinin irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerini onu irşat makamı olarak gören hüviyete getirir. Görme hassasını da aynı noktaya getirir. Görme hassası da evvelce irşat makamına baktığı zaman onu herhangi bir kişiden ayırt edemiyordu. Ama kişi Allah'a milaki olmayı dileyip de mürşidine ulaştıktan sonra Allah Teala ona bu yeteneği verir. İrşat makamını irşat makamı olarak görmek ve onu irşat makamı olarak yer yerine oturtmak. Kişinin kulakları irşat makamının sözlerini eskiden herhangi bir kişinin sözleri olarak değerlendiriyordu. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek diledikten sonra Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan kişi bu ulaşmasından evvel irşat makamının sözlerinin deruni manalarını anlamaya başlar. Mürşidine tabi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ama onu mürşidine tabi olacak hüviyete, olgunluğa, şartlara ulaştıran şey o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilerse o kişi mürşidin sözünlerini işitmeye başladığı zaman manasına varmaya başlar. Duymak, sesin kulak tarafından algılanmasıdır. Ama manasına varmak, kulağın işittiği sözün kalbe ulaşıp onun gerçek manasıyla kabul edilmesidir. Böylece kişinin kulakları irşat makamının sözlerini gerçek manasıyla işitmeye başlar. Yani manasını anlamaya başlar. İşitme hassası da onu değerlendirir. Gerçek anlamına varır. Görme, işitme ve kalbe ulaşır konu. Kalp idrak müessesesidir. İdrak etme. Manasına deruni olarak sahip olmak, derin manasını anlayabilmek ve kalp idrak eder. Öyleyse kalpte de bir hasta vardır. Bu idrak etme hastasıdır. Ve kişi irşat makamını irşat makamı olarak idrak eder. İdrak eden kalptir. İşte böyle bir noktada o kişi irşat makamını idrak etmiştir. İçinden bir his, daha doğru bir ifadeyle Allah o kişiyi o gösterdiği mürşide yönlendirecek olan sevgiyi koyar onun kalbine. Ve kişi gider mürşidine tabi olur. Allah'ın gösterdiği mürşidi hacet namazında görmüştür. Onu benimsemiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği için diledikten sonra bir mürşit talep etmiştir Allah-u Teala'dan hacet namazıyla. Hacet namazında Allah-u Teala'nın mürşidini göstermiştir. O da mürşidine ulaşıp
tabi olmuştur. Bu ikinci safhası İslam'ın. Ne yazar? Çok şeyler yazar. Bu noktada kişi iştiyak duyacaktır. Namaz kılmaya, zikir yapmaya, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak konusunda içinde bir talep oluşacaktır kişinin. Ve bu kişi bütün ibadetleri doyulmaz bir zevk olarak gerçekleştirecektir. Bu kişi zikir yapacaktır. Allah'ın katından gelen, fazılların getirdiği %2 rahmet nuru o kişinin kalbine girecektir evvela. Bu açıştır, yolun açılması. Ondan sonra kişi %7 ilk fazıl nurunu neslinin kalbine Allah'ın zikriyle yerleştirdiği zaman Allah'tan gelen nurlar göğsüne, göğsünden girerek nefsin kalbine yerleşecektir. Ve ilk %7 nur birikiminin gerçekleşmesinde mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılmış olan ve devrin imamının dergahına ulaşan ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra 7 katlık bir yolculuğu tamamlayacak. 7. katta 7 tane alemden geçecek. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Vesitetil mintadan iki evi yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Kişinin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasıdır. Şimdi bu ilmin ışığı altında Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesine yaklaşalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Andolsun ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere kendi zamanlarında, kendi işlerinden bir Resul bahsediniz. Burada çok özel bir durum var. Buradaki mürşit aynı zamanda huzur namazının imamı. Peygamberler devrinde mutlaka o devirdeki peygamber, peygamberlerin sonuncusu biliyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O sevgili kardeşlerim, nebilerin sonuncusuydu. Muhammed diyor Allah Teala, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır diyor. Bütün Resuller mutlaka Resuldür. Ama mutlaka nebi değildir. Bütün Resuller Resuldür. Ama onlardan bir kısmı nebidir. Peki bütün nebiler Resul müdür? Evet. Bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka bir kavmin Resulüdürler. Ve bütün alemlerin Resulüdürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberlerdir. Peygamber kelimesi Farsça nebi anlamına geliyor. Yani kendisine Allah'ın şeriat kitabı verdiği bir peygamber. Nebi, peygamber demek. Arapça nebi, Farsçası peygamber. Resul ise elçi demek. Bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Allah'ın elçisidir. Fakat bütün resuller yani elçiler nebi değildir.
Nebiler arasında fetret devirleri vardır. Nebisiz geçen devir. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa geliyor ondan yüzlerce yıl sonra. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam geliyor.

Arada bütün kavimlerde Resuller mutlaka var. Ama Nebi yok. Hazreti İsa'dan sonra gelen Nebi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve o Nebilerin sonuncusudur. Şimdi burada Allah-u Teala onların başların üzerine kendi zamanlarında kendi işlerinden bir Resul beyat ederiz diyor. Başın üzerine gelen ruh, devrin imamının ruhu. Kendi işlerinden olduğuna göre bu ayetteki Resul, Ali İmran Suresinin 164. ayet-i kerimesindeki Resul, hem o kavmin Resulü hem de aynı zamanda Nebi, Peygamber. Çünkü eğer Peygamber varsa devrin imamı Peygamberdir ve kavimlerin hangisinde olursa olsun birisi tövbe edip Allah'tan bir şeyini sormuşsa, onun önünde tövbe edip el öpmüşse, el öptüğü anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Ama imam falanca ülkenin içinde yaşayan birisi, ama bütün dünyada, hatta bütün alemlerde tabi olan herkesin başının üzerine aynı devrin imamı olan aynı kişinin ruhu ulaşır. Ve kişinin başının üzerine önden arkaya doğru uzanan bir şekilde yatay olarak yerleşir. O ruh mutlaka sadece bir tek kişiye aittir. Devrin imamının ruhudur. Burada Allah-u Teala kendi işlerinden bir Resul diyor. Öyleyse bu öyle bir kavim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde onun kavmi söz konusu. O onların başlarının üzerine devrin imamı olan ama onların işlerinden birisi olan devrin imamının ruhu geliyor. Görevlerini söylüyor Allah-u Teala. Onların aralarında yaşar ve onlara Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Yani okur ve manasını söyler. Bu kadar mı? Hayır. Onları tezkiye eder diyor Allah-u Teala. Tezkiye eder, yani ruhlarını Allah'a ulaştırır. Nefslerinin kalbi %51 nur dolular. Bu tezkiyedir. Ama orada bitmiyor. Ve onlara kitap ve hikmeti öğretir diyor. O zaman bakıyoruz bu çok öteye geçiyor. Kitabı öğrettikten sonra hikmetin öğretilmesi mutlaka o kişinin ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunu da nefsini de teslim etmesinden sonra gerçekleşir. Kişinin hikmet öğrenmesi salah makamında gerçekleşen bir olgudur. Hikmetin sahipleri ulyelbap oldukları zaman bu hüküm verme açısından da hikmet açısından da söz sahibi olurlar. Ulyelbap makamına ulaşan kişi aynı zamanda ehli hükümdür, aynı zamanda ehli hikmettir. Ehli hükümdür, kendisi hakemlik veya hakimlik yaptığı zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için hükümleri mutlaka Rabbani'dir. Kur'an'ın herhangi bir parçasını sordukları zaman orada da Allah'tan sorarak onun cevabını aldığı için Allah'ın ilmini tebliğ eder.
너는 hikmet sahibi olduğunu gösterir. Hikmetin sahibi olan herkes Allah'tan sorma yetkisinin sahibi olanlardır. Allah Teala'nın burada söylediği şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun kavmi olan Arap kavmi. Eğer başka bir kavimde böyle bir olay cereyan etseydi, o devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu onların başının üzerine gelecekti. Ama o kavimden olmayacaktı. Çünkü o başka bir kavim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir kavimde olacaktı. Ama bu ayet-i kerime, Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor ve onun kavminden bahsediyor. Devrin imamının ruhu kendi kavminde tabi olanların başının üzerine geliyor. Başka kavimlerde tabiyet varsa onların da başının üzerine gene aynı devrin imamının ruhu gelir. Burada kendi işlerinden bir Resul beyaz ederiz diyor Allah Teala. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi kavminin Resulüydü. Aynı zamanda kainatın nebisiydi. Onlara kitap ve hikmeti öğretti. Ondan sonra sahabe de kendisine tabi olunan hikmet sahipleri olarak görev yaptı. Onlara tabi olanlara tabiin deniyor. Tabiin de hikmet sahibi oldu. Kendilerine tabi oldular. Onlara da tebe-i tabiin deniyor. Tabiine tabi olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki ayetlerde kelime manasının ötesinde yani ayetin lafzının ötesinde bir ruhu var. Önemli olan Allah'tan o ruhu öğrenebilmek ve yerli yerine oturtabilmek. Bunlar, bu anlattıklarımız gelecek günlerde bütün topluma mal olacaktır. Onlar inceledikleri zaman bunlarda bir yanlışlığın oluşmasının mümkün olmadığını göreceklerdir. O zaman devrin imamının gerçek kimliği herkes tarafından anlaşılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimiz tarafından ve sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah bir araya getirdi. Bir zikir sohbeti yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere bu akşamki konumuz küfür. Küfür kelimesi ve kafir kelimesi, küffar kelimesi hep aynı kökten geliyor. İman kelimesi ve mümin kelimesi aynı kökten geldiği gibi. Kur'an-ı Kerim dizaynına baktığımız zaman küfür ve iman birbirinin zıttı olan iki kavram ifade eder. Lügat manasından hareket eden insanlar küfrü inanmamak, imanı da inanmak olarak değerlendirmişler. Lügat manası budur. İman inanç demek. Küfür de inançsızlık. Lügat manası bu. Ama Kur'an-ı Kerim lügat manalarıyla kavramlar arasında büyük farklılıklar gösterir. Mesela bir takva kelimesi Allah'tan sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir ama Kur'an-ı Kerim'deki 7 tane takvayı dizelediğiniz zaman birincisinin Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştığı takva olduğunu, ikincisinin mürşitlerine ulaşıp tabi olanların takvası olduğunu, üçüncüsünün ruhunu Allah'a ulaştıranların takva seviyesi olduğunu, dördüncüsünün fizik vücudunda Allah'a teslim edenlerin takvası olduğunu, beşincisinin nefsini Allah'a teslim edenlerin takvası olduğunu, altıncısının irşada ulaşanların takvası olduğunu, yedincisinin ise İrşat makamına tayin edilenlerin takvası olduğunu görürsünüz. O zaman bu muhteva içerisinde Allah'tan gelen vahiy aslı oluşturur. Ülkemizde satılan 23 tane Kur'an mealine baktığınız zaman nerede takva kelimesi görmüşlerse mealci kardeşlerimiz oraya Allah'tan korkmak, Allah'tan korkmak, Allah'tan korkmak diye hep aynı ifadeyi koymuşlar. Ki lügat manası itibariyle doğrudur da. Ama onlar Kur'an-ı Kerim'in 28 basamaktan oluştuğunu, 4 tane 7 basamağın ve Asr suresinde mevcut olduğunu bilmiyorlar. O zaman takvaları da ait olduğu standartlarda yerleştirmeleri mümkün değil. Teslimleri de, hidayeti de, Allah'a kul olmayı da, felahı da, birri de. Sevgili kardeşlerim, sadece lügat manalarına bakarak Kur'an-ı Kerim şifresini çözemezsiniz. Biz de çözemeyiz. Ama bizim Allah'tan vahiy almak gibi Allah-u Teala'nın bize lütfettiği bir imkanımız var. Öyleyse bizim hakkımızda tereddüt sahibi olanlar sitemizi bir ziyaret etmeliler. Bugünün din standartlarının ne kadar ötesindeki şeyleri Allah-u Teala'nın bize bildirdiğini yerlerine oturtmalıdırlar.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, küfür müessesesi de iman müessesesi de bunlardan iki tanesi. Eğer sokaktan geçen adama sorarsanız kimdir mümin? Allah'a inanandır. Cevap alacaksınız. Kimdir kafir? Allah'a inanmayandır. Allah'a inanmayan gerçekten kafirdir. Ama Allah'a inanan acaba mümin olabiliyor mu? Ne yazık ki hayır. Mümin olmak bir vasıf meselesidir. Ve bu basit anlatım biçimi içinde bile İblis insanları tuzağına düşürmek için gene çok önemli bir noktayı yakalamış ve vurmuş gene insanları yerden yere. Şu fikri, ideyi insanların %90'dan fazlasına aşılamış ve kabul ettirmiş. Hangi fikri? Allah'a inanan mümindir. Lügat manası ne müminin? İnanan. Kime inanan? Allah'a inanan tabiatıyla. Öyleyse Allah'a inanan mümindir ifadesi tam yerlerine oturan, 12'den vuran bir sonuç gibi görünüyor. Ama hakikatle hiç alakası yok. Neden yok? Hadi bakalım, gelin beraber bakalım. Allah Teala diyor ki Mümin suresinin 40 numaralı sure 40 numaralı ayetinde onlar ki amelü salihat yaparlar. Nefslerini ıslah eden ameller. Yani nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi ayette iki ayrı açıklama var. Bir, müminlerin ne olacağı, cennete gireceği kesin. İki, kimlerin mümin olduğu. İfadeye dikkat edin. Müminlerin tarifini yapan Allah Teala mümin tarifini nefsi ıslah edici ameller yapanlar olarak vasıflandırıyor. Öyleyse buradaki mümin tarifi bir muhteva veriyor bize. Açıklamanın anahtarı, şifre. Sonra araştırıyoruz Kur'an-ı Kerim'i Kur'an üzerinde. Kur'an ufuklarında bir gezinti. Ve bakıyoruz Hücurat 14. Bize bir başka şey söylüyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır. Siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bu açıklamanın arkasından eğer buradaki tanımı en güçlü şekilde yer yerine oturtacak olan Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine ulaşırsanız bilmeceyi çözersiniz. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların üzerine başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onlar o ruhla desteklenirler. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse insanların kalbinin içine imanın yazıldığı bir safha var hayatımızda. İslamik yaşantı
İslami yaşantı 28 basamakta oluşur. Kemale erer. Bu 28 basamağın her biri farklı bir konumun simgeler. Öyleyse bu dizaynda Allah-u Teala'nın bir başka ayet kelimesini de hatırlamamız lazım. Ne diyordu Allah-u Teala? Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler. Ama kalpleri mümin değildir. Kalpleri mümin değildir. Ne demek istiyor acaba? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde bu ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğiniz zaman mümin olabilmek için bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması gereklidir. Neticesine ulaşıyorsunuz. O zaman Hücurat 14 hüküm ifade ediyor. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala buyurur ki herkes kalbinde küfür var olarak kulvara girer. Hayat denen yarışa herkes kalbinde küfür kelimesiyle başlıyor. Hayata öyle geliyor. Şimdi bazıları diyecek ki, iyi ama bizim kalbimizde hani fıtratı yok mu? Hayır, fıtrat kalbimizde yok. Fıtrat kalbimizle alakalı değildir. Fıtrat yaratılıştır. Yaratılışın Allah-u Teala tarafından insana vasıf sahibi olarak verdiği unsurlar. Bütün insanlar yaratıldıkları andan itibaren hanif fıtratının sahibidirler. Kalpleriyle alakalı bir konu değildir. Fıtrat. Eğilimler, kabiliyetler, ulaşılabilecek olan hedefler hepsi fıtratın içine girer. Hangi standartlar için, hangi hedefe yönelik olarak yaratılmışız? İşte o fıtratımızdır. Eğer Allah'ın emirlerini yerine getirirsek nereye ulaşabiliriz? Bize ihsan edilen fizik, vücut, nefs ve ruh acaba neleri içerir? Hani fıtratının standartlarına baktığımız zaman bir insan görüyoruz, kör. Gözlerinde hicab-ı mestürü var. Bir insan görüyoruz, sağır. Kulaklarında bakra var. Bir insan görüyoruz, dilsiz. Çünkü kalbi idraksiz. Kalbinde hiçbir şey olmadığı için, idrak olmadığı için Allah'ın emrettiği standartlarda konuşamıyor. Dilsiz. Kalbinin idraksizliği sebebiyle. Bütün insanlar doğuştan itibaren kör, sağır, dilsizdirler. İşte fıtratımızda bu var. Bütün insanlar bu fıtrat üzere yaratılmışlardır. Fıtrat sadece başlangıç noktasını ifade etmez. Eğer bu insanlar, insana da verilen bu varlık Allah'a ulaşmayı dilerse, ki bu Allah inancını gerektirir, bir Allah'a insan ruhunun ulaşması konusunda inancı gerektirir. Ölmeden evvel ulaşması konusunda inancı gerektirir. İki, ve inancın yakin hasıl ederek sağlam bir dizayn olmasını gerektirir. Üç, Allah'a ulaşmayı dileyen insan bu vasıfların sahibidir. Öyleyse fıtratında bu var. Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestür alınacak, kulaklarındaki vakra alınacak, kalbindeki ekinnet alınacak, yerine ihfat konacak Allah-u Teala tarafından. Yani Allah'a kapalı olan bütün kapılar, kulaklar kapalı, gözler kapalı, kalpler kapalı, hepsi açılacak. Fıtratımız ona göre dizayn edilmiş ki, hangi insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala onda derhal
şekil değişiklikleri yapabilecek olan bir hüviyetle yaratmış kulunu, bütün insanları. İşte bu nelere sahibiz, onların üzerinde hangi işlemleri yaparak nereye ulaşabiliriz? Bu fıtratımız, yaratılışımızdaki esaslar. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmışız. Bütün kapalı kapılar biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman açılıyor. Bizi ruhen Allah'a ulaştıracak olan bir neticeye götürüyor. Ama kalbimizde doğuşumuzdan itibaren küfür yazılı. Nefsimizin kalbinde küfür kelimesi var. Mümin suresi, Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar diyor Allah-u Teala. Sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Sonra kafirlerin vasıf şartlarını veriyor. Bir, kafirlerin vasıf şartı. Kafirler diyor, kalpleri mühürlü olanlardır. Birinci özellik. İkinci özellik, kalplerindeki idrak hassası ya da o kişilerin idrak hassası mühürlüdür. Kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki idrak hassası mühürlüdür. Kalbin mühürlü olması bunu ifade ediyor. Ama o kişinin işitme hassası da mühürlüdür. Ne diyordu Allah-u Teala? Kulaklarında vakra vardır bütün insanların. İşitme hastaları bu sebeple mühürlüdür. Vakra alınmadıkça mühür açılmaz. Kişi manaya varamaz. Gözleri kördür diyor. Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Ama Bakara 7'de onların görme hastalarının diyor Allah Teala. Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor. Bir engel vardır diyor. Gışavet, görme hastasının üzerindeki engel, hicab-ı mestüre, gözlerin üzerindeki engel. Göz bir uzuvdur. Bu uzvun kabiliyeti görme hastasıdır. Görme hastasının kabiliyetin üzerindeki engel gışavet. Ama gözün üzerindeki engel hicab-ı mestüre. Yani hicab-ı mestüreyi gözlerin üzerindeki bir gözlük gibi düşünebilirsiniz. Ama gözlerinizin değil de işitme hastanızın üzerindeki perde, gözlerinizin iç dünyasında görmeyle görmeyi hissedebilme noktasında başka bir engel. Basar üzerindeki engel.

Öyleyse farklı statüler var. Kalplerdeki idrak hassası mühürlü. Kalbin kendisi de mühürlü. Hem uzuv olarak kalp mühürlü, hem de kalbin idrak edebilme yeteneği, o da mühürlü. Gözün üzerinde Hicab-ı Mestürü adlı bir engel var. Gözün üzerinde, dışında. Ama içinde de Allah-u Teala basar hassasının üzerine bir perde koyuyor. Öyleyse kafirlerin, bakıyoruz, Allah Teala engel koymuş görme hastalarının üzerine ve gözlerinin üzerine, işitme hastalarının üzerine ve kulakları üzerine, idrak etme hastaları üzerine ve kalpleri üzerine. Öyleyse bu muhtevada ele almak mecburiyetindeyiz olayı. Kafir dediğiniz zaman kalbinde küfür yazılı olan insanlar devreye giriyor. Kafir kavramı üzerinde görme hassasının gışavet adlı bir engelle engellendiğini görüyoruz. Basar isimli görme hassasının engeli gışavet. Semi isimli görme hassasının engeli mühür. Kulakların engeli vakra. Gözlerin engeli hicab-ı mestura. Dikkat ediyor musunuz? Kulakların duyma hassasının engeli başka, kulakların engeli başka. Gözlerin engeli başka, gözlerin görme hassasının engeli başka. Ayrı ayrı isimler kullanıyor. Kalbin mühürlü olması halinde fıkıh edemiyoruz. Ama kalpteki hissiyat, o Fuat. Öyleyse hem fıkıh kullanıyor Allah Teala kalp için, hem de kalbin idrak etmesini sağlayacak olan müesseseye Fuat diyor. Fıkıh da idraki ifade ediyor. Kavramlar birbirine yakın ama dikkat edin. Birinde kalbin kendisi, ötekinde kalbin hissiyatı. Birinde gözlerin kendisi, ötekinde gözlerin hissiyatı. Birinde kulağın kendisi, ötekinde kulağın hissiyatı. Öyleyse Allah-u Teala bir hisler cephesinden meseleye bakıyor, bir de uzuvlar cephesinden meseleye bakıyor. Şimdi böyle bir ortamda insanların kalplerinde küfür yazılı olarak doğduğunu yerlerine oturtalım bir defa. Birinci kanun bu. Herkes kalbinde küfür kelimesi yazılı olarak doğar. Peki, ne zamana kadar bir insan kafir kalır? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse ebediyen kafir kalır. Allah'a inanması neticeyi değiştirmez. Şimdi Allah Teala kafirler için ne demişse, Allah Teala kafirler için ne söylemişse, dalalette olanlar için de aynı şeyi söylüyor.
Ne demişti kafirler için? Gözlerinde hicabı mestura. Görme hastasının üzerinde gışavet. Kulaklarında vakra, işitme hastasının üzerinde mühür. Kalbinde ekinnet ve kalbin işitme hastasının kalbin idrak hastasının üzerinde idraksizliği oluşturan ekinnet ama kalbin üzerinde mühür. Öyleyse muhtevayı ait olduğu standartlarda ele alırsak bakıyoruz ki kafirlerle dalalette olanlar aynı insanlar. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların kalpleri mühürlüdür. Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Ne gördük? Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde kafirlerden bahsediyor Allah Teala. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde dalalette olanlardan bahsediyor. Bakıyoruz ki aynı özelliklerin sahibi. Bir, onların diyor Allah Teala kalpleri o dalalette olanların Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Dalalette olan bu insanların kalpleri mühürlüdür. Kafirlerin kalpleri mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet vardır diyor. Dalalette olanların, kafirlerin de onların diyor Semi isimli işitme unsurunun unsuru mühürlü. Yani işitebilme kabiliyeti mühürlü. Ve Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde de onların kalbindeki onlardaki Semi isimli işitme hastası mühürlü diyor. Kalp mühürlü, Semi isimli işitme hastası mühürlü, kulaklarda işitme hastası mühürlü, kulaklarda vakra var, gözlerde hicab-ı mesture var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İsra suresinin 45. ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim, o Allah'a milaki olmaya, yani yevmil ahire, ahirete ruhu Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda, sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman bir hicab-ı mesture vardır. Gizli perde. Yani sana bakarlar ama göremezler diyor. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Senin söylediklerini işitemezler. Kalplerinde ekinnet vardır diyor söylediklerini. İdrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. Ne gözler görüyor, ne gözlerdeki görme hassası faal, ne kulaklar duyuyor, ne kulaklardaki duyma hassası faal, ne kalp idrak ediyor, ne de kalpteki
idrak hassası faal. Öyleyse Bakara 7'de bu insanlar, kafirler Bakara 6 ve 7'de, ama Câsiye 23'te aynı vasıfların sahibi olan insanlar, dalalette olanlar. Öyleyse dalalette olanlar aynı zamanda kafir hüviyetinde oluyorlar. Öyleyse muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman küfrün muhtevasında başlangıç seviyesinde, primitif seviyede olan insanlar var. Bunlar kafir, bunlar dalalette. Peki Nisa 167-168 ne diyor? İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dallu dalalen ve ida innellezine keferu ve zalemu. Onlar ki, muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden insanları men ederler. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Öyleyse uzak dalalet içindeki kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşamamış olanlar ve başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. Ne kadar insan Allah'ın yolunun dışındaysa, ruhu sırat-ı müstakime ulaşmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, yolun başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediği andan itibaren kişi manevi standartlarda yolun yol içredir. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmamıştır. Ama kişi manevi standartlarda artık dalalette değildir. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanda farklı bir sonuç görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hüsranda olan bir insan değil. Araf 178 dalalette olanların hüsranda olduğunu söylüyor. Hüsranda olanlara bakıyoruz, günahları sevaplarından büyük olanlar müminin 103. Kimin günahları sevaplarından daha büyükse onlar hüsranda, gidecekleri yer cehennem. Ve adamlar dalalettiler. Hem de eğer başka insanları da Allah'ın yolundan çıkarıyorlarsa uzak bir dalalettiler. Yalnız kendileri dalaletteyse dalalettiler. Başkalarının vebalini yüklenmiyorlarsa dalalettiler. Ve bunların, dalalette olanların hepsinin kafir oldukları kesin. Öyleyse amin olanlara bakıyoruz. Amin olanların

ve dalalette de değildir. Kim hüsranda değilse o dalalette de değildir. Öyleyse küfrün devam ettiği standartlarda Allah-u Teala iki ayrı açıdan bakıyor müesseseye. Bir, kişinin kalbinde küfür kelimesi henüz var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Buradaki farklı unsur ne? Allah'ın sözü. Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu sözü vermiş Allah-u Teala. Diyor ki, birbirine zıt iki tane ayet-i kerime. Birisi Yunus 7. Ellezine la yercune likaena. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ne diyor onlar için? Onlar hüsranda olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ama Ankebut 5'te men kânû yercû lika Allâhe. Kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı dilerse. Öyleyse Yunus 7 ile Ankebut 5 birbirinin zıttı. 1. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. 2. Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Allah, yani o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor. O kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır diyor. Ama Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi bu meseleyi artık aksi kabul edilmeyecek bir şekle sokuyor. Diyor ki Allah-u Teala orada, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o kendisine seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse ulaştıran Allah, kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu sebepten Kur'an'a inanan kişi Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olduğu için ruhunun Allah'a ulaşacağından emin oluyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği anda dalaletten kurtuluyor. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura 13, Ankebut 5. Allah'a ulaşmayı dileyen amini olansa amini olanların hidayete erdiği kesin. Hud 29. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam diyor. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Amen olanların hepsinin Allah'a mülaki olacağı kesin. Öyleyse üçüncü basamakta başlayan amen olma standardı 21. basamağa kadar götürüyor kişiyi otomatik olarak. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani 3. basamağa giren kişi sadece kurtuluşa ulaşmakla kalmıyor. Ruhunu da mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Kişi hayatta kalırsa ruhunu Allah'a ulaştırdığında Allah'ın evliyası olur. 3-4 ay içinde bu olay tamamlanır. Eğer kişi ölürse gene ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama nerede ölmüşse ona göre bir kurtuluş söz konusu olacaktır. Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaşamadan öldü. Birinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaştıktan sonra öldü. İkinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı diledi, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra öldü. Üçüncü kat cennete girer.

girer. Ama ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölen kişi ruhu Allah'a hayattayken ulaşan birisidir. Evliya olmuştur. Ondan sonra ölmüştür. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi evliya olamadan ölmüştür. Mürşidine de ulaşmadan evvel ölmüşse ama gideceği yer cennettir, birinci kat. Mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı, ondan sonra öldü. İkinci kat, cennet. Şimdi buradaki mümin ve küfür tariflerine dikkatle bakmamız lazım. Aslında Allah Teala'nın sözü dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı kesin olduğuna göre kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda mümin olmayı hak etmiştir. Çünkü bunun için kendisinin bir şey yapması gerekmiyor. Allah kendisi yapacak ne gerekirse Allah'ın sözü var. Ben diyor onun kalbine imanı yazacağım. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Yeter ki o kişi bana ulaşmayı dilesin, bana yönelsin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi artık dalalette değil, hidayet üzere. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dalalet üzere değil, hidayet üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, hidayet üzere olmak Allah Teala'nın bir büyük nimeti. Sadece kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği andan itibaren o kişi hidayet üzeredir. Allah'a yönelmiş insandır. Ama Allah'a ulaşmak için henüz harekete geçmemiştir. Bu noktada 3. basamaktan 14. basamağa kadar kişinin kalbinde küfür gene yazar. Ama kalbinde küfür yazdığı halde, kalbi mümin olmadığı halde Allah Teala onları, bu insanları mürşitlerine ulaştığı güne kadar, ki o gün kalbine zaten Allah Teala imanı yazacaktır. Kalbi de mümin olacaktır. Ama o güne kadar da onları Allah Teala mümin kabul ediyor. Neden? Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği andan itibaren kişinin elde edeceği bütün merhaleler, mürşidine ulaşmak, ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşması kişisel değil, ilahi standartlarda gelişecek, gerçekleşecek. Yani Allah bu konunun neticelenmesini ele almış, o gerçekleştirecek. Onun için Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kalbinde henüz küfür yazmasına rağmen o kişinin gideceği yer cennettir. Kalbinde henüz küfür yazmasına rağmen o kişi mümin olmuştur Allah'a göre. Çünkü onu yaşatacak olan veya yaşatmayacak olan Allah'tır. Ama yaşatsa da yaşatmasa da onun cennete gireceğini kesinleştirmiştir. Ama kafirler benim cennetime giremez diyor Allah Teala. Öyleyse bu standartlarda Allah Teala o kişiyi mümin kabul ediyor mu? Evet ediyor. Kalbine iman yazılmadan evvel de mümin kabul ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte Allah Teala Mümtehine 12'de diyor ki: Habibim, sana gelen o mümin kadınlardan, sana gelip de tabi olmak isteyen o mümin kadınlardan şunları, şunları, şunları, şunları gerçekleştirmeleri kaydıyla tövbe al, onlara biat ettir diyor Allah Teala. Öyleyse onlara Allah Teala'nın bakış açısı onların mümin oldukları. Yani biat etmeye gelmişler, henüz biat etmedikleri kesin ama mümin diyor Allah Teala.
sana gelen, tövbe etmek üzere gelen mümin kadınlar diyor. Yani tövbe etmeden evvel de mümin kategorisinin içine sokuyor Allah-u Teala onları. Kalplerinde hala küfür kelimesi yazmasına rağmen. Ama diğer ayetleri incelediğimiz zaman ne görüyoruz? Bu insanlar dalalette değil. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda dalalet bitmiş. Bu insanlar hüsranda değil. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda hüsran da bitmiş. Öyleyse bu muhteva içerisinde küfrün Allah'a göre bitiş noktası, bittiği nokta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Gözleri, kulakları, kalbi kurtarır. Ve kalbe ulaşıp kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin gözünden kalbine nur yolunu açar. Ve bunların her birini yaparken kişiye öyle dereceler verir ki günahlarını tamamen örter. O güne kadar olan bütün günahlarını tamamen örter. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın indinde böyle bir muhteva kişinin nerede mümin, nerede kafir olduğunu ortaya koyuyor. Ve muhtevaya bakın ki Allah-u Teala'nın kafir standartlarında kabul ettiği insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden Allah'a ulaşanlar da onlar da kafir hüviyetinde kabul ediliyor. Bir kişi ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilemezse kafir hüviyetindedir. Dilemezse dalalettedir. Dilemezse hüsrandadır. Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Dilerse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bir dilek bir kişi üzerindeki bütün kavramları değiştirip tersine çeviriyor. Bir tek dilek. Allah'ın harekete geçmesi için sizin iradenizin, Allah'ın emri paralelinde Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer dilerse, dilediğiniz andan itibaren artık siz Allah'ın yolundasınız. Artık siz müminsiniz. Artık siz dalalette değilsiniz. Hidayettesiniz. Artık siz hüsranda değilsiniz.

Reset. Küsuranda olanlar Allah'a ulaşmayı tekzip edenler. Kat hasirellezine kezzebu. Bi'l-lika Allah'e. Ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip edenler, yalanlayanlar diyor Allah Teala. Onlar hüsrandadırlar diyor. Ve onlar hidayete eremezler. Ve mâ kânû muhtedîn diyor. Onlar hidayete eremezler diyor Allah Teala. Öyleyse insanın hidayete ermesi, hidayet üzere olması, Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhun ulaşmasını yalanlıyorsa bu mümkün değil. Öyleyse sokaktaki adam der ki ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Şeytan bunu insanlara insanlık tarihi boyunca lanse etmeye çalışmış ve bugün bunu büyük ölçüde başarmış görünüyor. Ve bu standartlarda olan bir insan Allah-u Teala'nın dizaynında bunu Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddeden bir insansa o dalalettedir. O fısktadır. O hüsrandadır. Ve o küfürdedir. Bütün dalaleti olanlar, hüsranda olanlar, fıskta olanlar hepsi küfürdedir. Öyleyse küfrün bittiği yer üçüncü basamak. Bir ve ikinci basamaklarda olan herkes küfürdeler. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi küfürden kurtuluyor. Buradaki farklılık kalbine iman yazılıyor mu? Hayır, yazılmıyor. Kalbine iman yazılmadığı halde kurtuluyor. Peki neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Allah o kişiyi kendisine ulaştıracak hayattaysa, eğer hayat vermezse ona, yaşasaydı mutlaka kendine ulaştıracağı cihetle sözünü mutlaka tutuyor Allah Teala. Yaşamasa bile kişi, o kişiye kendisine ulaşacak kadar ömür vermese bile onu mutlaka cennetine alıyor. O kişiyi bırakınız o kişinin mümin olması, kalbine iman yazıldıktan sonra da daha sonraki safhada kendini ulaştıracağına dair ulaştırıncaya kadar sözü var. Yani üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. 21. basamakta Allah onu kendisine ulaştırır, o kişinin ruhunu. Ama 21. basamağa kadar söz vermiş. Hatta 22. basamağa kadar arkasında da mutlaka ruh Allah'ın zatında kaybolur. Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir dizaynda kişinin mümin olma noktası Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Dikkat edin ki göstergelerin hepsi aynı standartlarda gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi felaha eremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir. Öyleyse ulaşmayı dilemeyen bir kişi hüsrandadır. Bütün bu dizaynda kişinin kalbinde küfür yazması onun kafir olmasını ifade eder.
ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için geçerlidir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, kalbinde küfür yazar ve o kafirdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kalbi mümin olduğunu söylemese bile, kalbinde hala henüz Allah-u Teala iman kelimesini yazmış olmasa bile, Allah'a göre o kişi mümindir. Çünkü Allah onu mutlaka o seviyeye getirecek, o seviyeye getirmekte de kalmayacak. Ta ruhunu Allah'a ulaştırana kadar o kişinin bir şey yapması gerekmiyor. Allah gerçekleştirecek, söz vermiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, müminlerin gireceği yer Allah'ın cennetidir ve amin olan herkes Allah'ın cennetine girer. O kişi mutlaka mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ise mutlaka küfür üzeredir. Muhakkak ki onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan men edenler veya Allah'a ulaşmayı dilemiyor, başkalarını Allah'ın yolundan men etmiyor ama kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Gene kafir hüviyetinde, gene dalalette, gene hüsranda, gene felahın dışında negatif faktörlerin üzerinden atılmadığı alan, işte Allah yolunda bir insanın birinci ve ikinci basamaklarda oluşuyor. Üçüncü basamak kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek hayatımızın en önemli kararı. Bizim irademizden bekler Allah-u Teala. Ne yazık ki bugünün din kültürü, bu saydığımız, sizlere izah etmeye çalıştığımız bu olayların hiçbirisinden haberdar değil. Neden biliyor musunuz? İnsanların ilim öğrendiği, din öğrendiği kitaplar bu incelikleri yazmıyor. Sebep sadece bu kadar. Ve bu yüzden insanların %90'dan fazlası cehenneme gitmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, bunu bir facia olarak kabul ediyorum. 21. asır bu facianın sona erdirileceği asırdır. Ve bu asır içinde hidayet çağı bütün boyutlarıyla ufku kaplayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بإياك المستعين من صراط المستقيم مكتوب عليه وعلى الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir yarenlikte birlikteyiz. Sizleri çok seviyoruz. Çok ama çok seviyoruz. Ve istiyoruz ki hepiniz birbirinizi çok sevin. Allah-u Teala'nın insanı yaratarak ona verdiği emir 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Bunların her birisi mutluluğun daha büyük bir boyutunu temsil eder. Bir defa Allah'a ulaşmayı bir insan diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar o kişi muhteşem bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişi mutluluğu üst boyutta yaşayacak olan birisidir. Allah Teala bütün insanları mutlu kılmak istediği için 7 Safa'yı da şart kılmıştır, farz kılmıştır. 7 Safa'yı biliyorsunuz. 1. basamak da bir şey yok. 2. basamak da bir şey yok. Yani mutlulukla alakalı bir olay yok. Ama 3. basamakta insan Allah-u Teala tarafından seçiliyor. İnsanların %95'ten fazlası. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği anda 1. safhadadır ve cehennemden de kurtulmuştur. Evet sevgili kardeşlerim, bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum demek, bir tek dilek bir insanı mutlaka cehennemden kurtarır. Kurtarır, mutlaka cennet ehli yapar. Neden? Bakın ne diyor Allah Teala en basit anlatım içerisinde. Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ne olur takva sahibi olursa? Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Ve üzlüfetül cenneti lil muttakîn. Cennet yaklaştırıldı takva sahiplerine. Takva sahipleri için deniyor Arapçada. Türkçede de bunu söyleyebiliriz aynen. Li için muttakin, takva sahipleri. Takva sahipleri için, cennet takva sahipleri için yaklaştırıldı. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte haza, işte bu, ma şey, tuadune, vaat edildiğiniz şey. İşte vaat olunduğunuz şey budur. İşte vaat olunduğunuz şeyi size teslim ettik diyor Allah Teala. Li için külli bütün, li külli evvabin hafiz, evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab demek, meaba sığınmış olan demek. Meab da Allah'ın zatı olan sığınağın adı. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki, Allah'ın zatı en büyük sığınak, en güzel sığınaktır.
En güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse bütün ruhların ister ölümle, ister hayattayken nefs tezkiyesi yaparak Allah'a ulaşma olsun. Her ikisinde de sığınağa sığınmaları bütün insanlar için sonuçtur. Başka türlüsü mümkün değildir. Cehenneme gidecek olan insanların da, cennete gidecek olan insanların da ruhları mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bir farklılıkla cehenneme gidecek olan insanların ruhları Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'ın zatına ulaştırılır. Cennete gidecek olan insanların ruhları onlar tarafından Allah'a ulaştırılır. Ruh seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşır. Bunun için kişinin mürşidine ulaşıp tabi olması gerekir. Tabiyet sırasında mutlaka ruh vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte tabiyet sırasında devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine, onun başının üzerinde dikey yatay şekilde yerleşir. Ve o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi. Hadi Allah'a geri dön. Ruh bu noktada vücuttan ayrılır. Devrin imamının deryanı ulaşır. Oradan diğer bütün seyri sülükte olan ruhlarla birlikte birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına yükselecektir. Ve yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Sitedi müntahayı açacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir ruh Allah'ın katında yok olur ve cennetin üçüncü katına ulaşır o kişinin fizik vücudu kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükür ederiz ki bu hakikatleri bizlere öğretmiş. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey, Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemektir. Mutlaka dilemelisiniz. İşte mutluluğun başlaması bununladır. Eğer dilemezseniz, o zaman Allah'ın cennetine asla giremezsiniz. Kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın. İşte size mutluluğunuz için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini getirdik. Allah 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an'ı getirmiş. Mutluluğun şartlarını sıralamış. Seviyelerini de sıralamış. Ve sahabenin bütün bunları kademe kademe gerçekleştirdiğini de gene Kur'an-ı Kerim'in içine koymuş. İşte bu minval üzere olaylar dizisine baktığımız zaman ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesinin İslam'ın yedi safhasında yaşadıklarını, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz Kur'an ayetlerinde. Yeter mi? Yetmez. Bunların hepsinin üzerimize farz kılındığını da görüyoruz. Açık ve kesin bir muhtevada bunların hepsi var. Öyleyse gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi. Münebbine ileyhi ve ettekuhu.
Ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Peki, madem ki böyle, üzerimize farz, sahabede madem ki kurtuluşa ulaşmışlar, öyleyse onların hepsi sahabe adını verdiklerimiz Allah'a ulaşmayı dilediler. Öyle mi? Evet, aynen öyle. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاِنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Sahabe için diyor ki ve onlar tağutun dostu iken tağuttan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu oluyorlar. Bir. Dalaletteyken hidayette oluyorlar. İki. Cennetle müjdeleniyorlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Hem Allah'a kul olmak, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmak, hem de sahabeden bahsediyoruz. Hem de cennete, cennetle müjdelenmek, sahabenin birinci kat cenneti hak ettikleri yer, burası Allah'a mülaki olmayı diledikleri nokta. Hepsi dilemişler. Sevgili kardeşlerim, o zaman neyle karşı karşıyayız? Kur'an, bu asrın hidayet güneşidir. 21. asır. Bu asırda bütün dünya hidayete kavuşacaktır. İşte 14 asır evvel gördük ki üzerimize farz, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diye Allah Teala emir veriyor. Gördük ki bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Geçelim. Bundan sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyle bizatihi meşgul olur. Onların gözlerini, kulaklarını ve kalplerini irşat makamına karşı hazırlar. İrşat makamını gördükleri zaman onu herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak tanımlamaları için o kişilerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ikineti alır. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra onların görme, işitme ve idrak etme hastalarını değiştirir. Bu hastaları çalışır vaziyete getirir.

Görme hastasını harekete geçirir. İşitme hastasını harekete geçirir. İdrak etme hastasını harekete geçirir. Hem hastalarıyla hem uzuvlarıyla kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Bunun sonu tabiyettir. İkinci safa tabiyeti ifade eder. Bu noktaya gelebilmek için bir kişi 14. basamağa gelecektir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah 14. basamağa ulaştırır. Ona zikri sevdirir. Ona namazı sevdirir. Ona orucu sevdirir. O kişinin oruç tutarken açlık hissetmesini önler. Namaz kılarken namazı zevk haline getirir. Ve bütün ibadetlerini severek yapan bir insan hüviyeti verir karşımızda. Böyle bir insan müşriğine ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyet farz mı? Maide 35'te Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenettikullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takva. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Arkasında da diyor ki ve zikir yapın diyor. Allah yolunda zikirle cihad edin diyor. Demek ki irşat makamını istemek bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor: Estaînû bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Vestainu istiğane ile bir sabrı ve salatı sabırla istiğane edin, Allah'tan isteyin. Sabırla ve namazla Allah'tan istiğane edin, Allah'tan isteyin. İnnehâ lekebîretün. Muhakkak ki bu büyük bir iştir. Kebîretün bir iştir. Neden? Niçin Allah Teala böyle demiş? Çünkü eğer bir insan başlangıcı gerçekleştirmemişse, Allah Teala'ya ulaşmayı dilememişse, o kişi 24 saat Allah-u Teala'dan her gün Allah'a ulaşmayı dilese, mürşidini Allah-u Teala'dan istese, bunun için istihane namazı kılsa, Allah-u Teala ona hiçbir zaman mürşidini göstermez. O kişinin önce Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala'nın hediyesi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ve istihane ederse işte onlar için kapılar açık.
Çünkü Allah Teala diyor ki illa alel haşiin. Ama huşu sahipleri üzerine, huşu sahipleri hariç, onların üzerine böyle bir korku, mürşit bulamama korkusu yoktur diyor, gelmez diyor. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri hariç. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki, يَزُنُّونَ kesin şekilde inanmak. Onlar, اَلَّذ۪ينَ onlar ki, يَزُنُّونَ inanırlar kesin şekilde, اَنَّهُمْ muhakkak ki onlar ileyhi raciun, ona, Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler kesin şekilde inanırlar ki Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaklardır. Sadece huşu sahipleri. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen ve kalbinde dilediği anda kişi birinci huşunun sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci huşudadır. Sonra bu kişi mürşidine ulaşmayı diliyor Allah-u Teala'dan. Ve nefsinin kalbinde %2 nur birikimi onu ikinci huşuya ulaştırıyor. O kişinin kalbine Hadid Suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala %2 rahmet nuru gönderiyor ve o kişi huşu sahibi bu %2 rahmet nuruyla ve huşu sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından kendisine mürşit gönderilmesini, mürşidin kendisine beyan edilmesini talep ediyor. O zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Neden? Neden gösteriyor? Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zikir yapmış. Allah evvela ondan evvel o muhtevayı açtıktan sonra görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirdikten sonra işitmeyen kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirdikten sonra onda bütün bu güzellikleri tahakkuk ettirdikten sonra o kişiyi İlk huşunun sahibi yapıyor. %2 o kişinin kalbine rahmet nuru göndererek. Bu kişi huşu sahibi oldu. O zaman onun mürşidini Allah'tan sorma hakkı doğuyor. Ondan evvel de sorabilir mi? Sormasına bir engel yok. Cevap alamayabilir. Ama bu noktada mürşidine ulaştığı noktadan itibaren o kişi mutlak olarak Allah'tan cevabı alır. İşte hadis 16'daki kalbine %2 rahmet girmiş huşu sahibi, bir evvel söylediğimiz ayetteki huşu sahibidir. Allah Teala böylece bu iki ayet arasındaki irtibatı kurmuş.
Sadece huşu sahipleri buna ulaşabilir diyordu Allah Teala. Yani mürşidini Allah'tan sorarak istihaneyle o mürşide ulaşmaya sadece huşu sahipleri kadir olur. Allah Teala bunu böyle nasip ettiği için, kanun olarak koyduğu için ve Allah Teala o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide kişi ulaşacaktır. Kimi göstermişse mutlaka o ulaşabileceği bir yerdedir. O mürşide ulaşır kişi tabi olur. Gözyaşlarıyla yaptığı tabiyet o kişi için bir dönüm noktasıdır. Çünkü tabiyetle ruh vücuttan ayrılır. Tabi olduğu mürşidin dergahında ayrılır. O dergahtan devrin imamın dergahına ulaşır. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. Onarlık sıralar halinde ruhlar, erkekler sırası ayrı, hanımlar sırası ayrı olmak üzere onarlık sıralar halinde dizayn edilir. Son sıra her zaman 10 olmayabilir. Değişik rakamlarda olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu noktadan sonra mürşide tabiyet asıldır. Gördük ki farz. Kişi zikrini giderek ruhu vücuttan mürşide tabi olduğundan ayrılmıştır. Devrin imamın dergahını. Bu kişinin Allah'a ulaşması yapacağı zikirle kesin olarak ilişkilidir. Zikrini adım adım arttıracaktır. Arttırınca o kişinin ruhu diğer ruhlarla beraber önce birinci kata yükselir. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara ulaşacaktır. Zikirde giderek artacaktır ki bu olaylar tahakkuk etsin. Ve nihayet ruh yedinci gökyüzüne ulaşacak, yedi tane alemden geçecek. Zikir hücrelerinde zikirini tamamlayıp Sitre-i Münteha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması. Üzerimize farz mı? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılmış. Nem 82'de diyor ki: Allah'ı zikret ve veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek, her şeyden ayrılarak Allah'a ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi, ona, Allah'a ulaş. Üzerimize farz. Sadece bununla mı? Hayır. Allah Teala ve enibü ila rabbihim ve esluhu lehu diyor. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu ve cinin nefsini ve iradeni Allah'a teslim et diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda teslimler söz konusu oluyor. Ruhun Allah'a teslim olması gerçekleşiyor. Ruh yedi tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşarak Sitre-i Münteha'ya ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor.
Demek ki üzerimize farz. Peki bütün sahabe ulaşmış mı? Bütün sahabe ulaşmış. Allah Teala'ya Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulaştığını söylüyor. Allah'a ulaşan kişi hidayete eren kişidir. Allah Teala onlar hidayete erdiler diyor Zümer 18'de. Bütün sahabe için onlar hidayete erdiler diyor. Öyleyse ifade şöyle, onlar sözü dinlerler ve sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Gördük ki hidayet üzerimize farz ve bütün sahabe de hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücut teslimi geliyor. O da üzerimize farz kılınmış. Allah Teala diyor ki, ey insanlar, fizik vücutlarınızı, beşlerinizi Allah'a teslim edin. Bunu şu tarzda anlatıyor Allah Teala. Ben sizden ahd almadım mı diyor. Ey Ademoğulları. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin. Ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacağınıza dair. İşte bu bir farzdır. İnne hülekum adüvün mübin diyor. O size, şeytan size apaçık düşmandır. Şeytana kul olmak değil, bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde gördük ki bütün sahabe şeytana kul iken şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyorlar. Birinci bölümde bunu söylemiştik. Birinci safhada. Bütün sahabe şeytana kul iken kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Burada da Adem oğulları diyor. Birincisinde ruhları Allah'a ulaşarak Allah'a kul oluyor. Bunda da fizik vücutları ey Adem oğulları diye geçiyor. Adem oğulları bizim fizik cesetlerimiz. Ben sizlerden ahd almadım Allah Teala diyor bana kul olacağına dair fizik vücutlarımızın Allah'a kul olacağına dair Allah'a ahd vermişiz. Bütün sahabenin fizik vücutları Allah'a kul olmuş. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimede Allah Teala Habibim diyor, sen ve sana tabi olan de ki o ümmileri ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onları da teslim etmişler mi? Eğer dilerse onlar da hidayete ermişlerdir. Sonrası nefsin teslimi.
Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ederek ulleri vap olduklarını söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler. Ve onların hepsi ulul erbab oldular diyor Allah Teala ve onlar ulul erbab oldular diyor. Kimdir ulul erbab? Âl-i İmrân 190 ve 191 bunun cevabını veriyor. Li ulul erbab yeskurullah yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul erbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeleri söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yatarken zikredenler daimi zikrin sahipleridir. Bütün sahibe daimi zikre ulaşmış. Daimi zikre ulaşınca nefslerinde hiç afet kalmamış bu insanların ve lüplerin sahipleri olmuşlar. Allah'a tezekkür etmek imkanının sahibi olmuşlar.

Emrolundular. Allah'a halefler olarak kul olmakla değil, ya Abdullah'a, Allah'a abd olmakla, kul olmakla emrolundular ve muhlisler olarak. Öyleyse bütün sahabe acaba muhlis olmuşlar mı bu farz emrin karşılığında? Evet. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine ve ümmilere Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. Daha sonrası konunun selam makamına geliyor. Günahların örtülmesine, selam nurunun verilmesine, günahların sevaba çevrilmesine, arkasından da iradenin Allah'a teslim edilmesine kadar uzuyor konu. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınıyor. İşte 7 Safa ve 4 Teslimlik muhtevada bütün sahabenin ruhlarını da, beşlerini de yani fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse mutluluk mu? Huzur mu? Nefsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla sağlanan bir müessesedir. Kişi ruhunu Allah'a teslim ettiğinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Fizik vücudunu teslim ettiğinde %81'e ulaşmıştır bu. Nefsini teslim ettiğinde %100'e. İhlas makamında %100 devam ediyor. Selam makamında da devam ediyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bir insan, Allah'ın bütün emirlerini onlardan büyük zevkler olarak yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen insanlardır. Allah-u Teala'nın hepinizi bu standartlar içinde Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştırmasını dileriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah Teala bizlere bu sohbetleri yapmayı nasip kıldığı için hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet.

7 ayet-i kerime de dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldir. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık istemiyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. Bu zaten sizin peşinden koştunuz. Sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

0: Siz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a kalben diyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 testini yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Stres, depresyon, her türlü bağımlılıktan kurtularak Kur'an ayetleriyle sahabe gibi asr-ı saadeti yaşamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, hiçbirimiz bu dünyaya, bu gezegene kendimizden gelmedik. Gönderen, her şeyi yoktan var eden, hepimizin sahibi Allah. Ve Allah-u Teala Kıyamet 36'da hiç kimsenin başıboş bırakılmadığı, hiç kimsenin boşuna yaratılmadığını Allah-u Teala Kur'an'da bize söylüyor. Yetmez, Mü'minun suresinin 115. ayet-i kerimesinde yaptıklarınızdan mutlaka hesaba çekileceksiniz. Öyleyse bu iki ayetten bir sonuca ulaşıyoruz. Allah-u Teala bizi bir görevle, bir vazifeyle bu dünyaya gönderdi. Gaye, vazife ne? Eğer Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in kendisine, ona tabi olan sahabeye, onunla birlikte yaşanan asr-ı saadete baktığımız zaman açıkça ne olduğunu anlıyoruz. Allah-u Teala hepimizin kendisine kul olalım, kendisine dost olalım ve zirve noktada mutlulukları yaşayalım diye bizi vazifelendirmiş. Hepimizin görevi var. Başıboş değiliz, boşuna yaratılmamışız. Ne olur bunu yapmasak, bu görevleri unutur da kendi kafamıza göre takılırsak olmaz mı? Olunca işte şu anda akıbetini görüyoruz. İnsanoğlunu adeta sarıp sarmalayan stres, depresyon, her türlü bağımlılık, her türlü negatif şeylerin girdabına insan giriyor ve Allah'ın yeryüzünün halifesi olarak yarattığı insan tam tersi öyle bir bağımlı hale gelebiliyor ki evine gidemez oluyor. Sabahleyin havalandan buraya gelirken sağ tarafta battaniye üzerine örtülmüş bir kişi soğukta yatıyordu. Tamam, herkes o durumda olabilir, belki parası yoktu, şu bu düşünüyor ama bunun gibi binlerce hiç aile sorumluluğunu hissetmeden dışarıda takılan, banklarda yatan, her türlü negativiteyi içerisinde hayatını sürdüren insanlar var. Bizim onlardan farklı tarafımız yok. Bizim farkımız ne? Farkımız Rabbimizin davetine uymuşuz. Rabbimizin gönderdiği mesajı idrak eden, hayatına tatbik eden ve gerçekten kendisi mutlu olan, aynı zamanda etrafındaki insanları mutlu eden bir hayatın sahibiyiz. Herkes için iki kanal da açık. Özellikle Resulullah'ın şu hadisini hepimiz kulağımıza küpe edelim. Men arafe nefsehu fakat arafe Rabbu. Bu kainatı yoktan var eden Allah-u Teala'yı idrak etmek, sahibimizi anlamak, onunla hemhal olmak istiyorsak, bunun yolu içimizdeki nefsimizden haberdar olmak, nefsimizi bilmek, Allah'ın nefsimize verdiği görevi yerine getirerek tüm insanlığa faydalı olmak, kısacası Allah'ın Kur'an'da zikrettiği yeryüzünün halifesi olabilmek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanın yeryüzünün halifesi olduğunu buyuruyor. Bu seçimini Rabbimiz yaparken melekler hemen atılıyorlar ortaya. Ya Rabbim, biz çok sana ibadet ediyoruz, tesbih ve takdis ediyoruz. Ama bu fesat çıkaracak, kan dökecek insan nasıl bizim önümüzde olabilir? Rabbimizin beyanı, ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah-u Teala insanı meleklerden önde kılacak olan 99 esmanın ilmini veriyor Ademoğluna, babamız Adem Aleyhisselam'a. Bizden evvel yaratılan cinlerden iblis, ey cinler ve melekler, ben insana ruhumdan üfürdüm, şimdi hepiniz ona secde edin. Secde emrine muhatap olan cinlerden iblis, hayır diyor, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstündür. Allah Teala onu da huzurundan kovuyor. Neden? Ben ona ruhumdan üfürdüm. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz insansınız. Hepiniz Allah'ın yeryüzündeki halifeliği bütün unsurlarıyla muhtevanızdan bulunduran en şerefli varlıksınız. Hepiniz Allah'ın kainatı kendisi için yarattığı ve bunun sonucu olan Allah'ın tevdi ettiği emirleri yerine getirerek en zirve noktada Allah'ın sevdiği kullarsınız. Allah'ın dostlarısınız. Zor mu, kolay mı? Çok kolay. O kadar kolay ki tek bir dileğiniz. Yani niye böyle bir girizgah yaptım? Hayat Allah'ın bize verdiği mesajla kolaylaşıyor. Hayat Allah'ın bize verdiği mesajı hayatımıza tatbik etmekle asli hedefine ulaşıyor. O zaman hepimizin peşinden koştuğu huzur ve saadet kendiliğinden geliyor. Evet, Resulullah'ın dönemine baktığımız zaman ondan evvelki dönemin adı cahiliye dönemi. Herkesin alabildiğine birbirinin aleyhinde olduğu, kavgalar ettiği, hatta benden önceki Şeyma hocamızın ifade buyurduğu içki alışkanlığı had safhada, içki yasağını Allah emrini yerine getirdiği zaman Mekke sokaklarından içkiler akmaya başlıyor. Tek bir Allah'ın emriyle üç ana safhada, evvela Bakara suresinin 219. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sana içki ve kumardan soruyorlar. De ki faydası var, zararı var ama zararı faydasından büyük. Bu bir müddet devam ediyor. Nisa suresinin 43. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Şimdi bu iki emri alan, mesajını hayatına tatbik eden kişi, yahu diyor, bu içki ne menem bir şey. Hem benim dünyam için zararlı, hem de ahiretim için de zararlı. Çünkü o namazı kılan kişi Allah'tan hangi dereceyi kazanacaksa kılmadığı zaman kaybediyor. Ve Rabbimiz son noktayı koyuyor Maide 90'da. İçki, kumar, fal okları, puta tapmak size yasaklandı. Şimdi şekil A1'de görüldüğü gibi envai çeşit kötü alışkanlıklar olabilir. Ama Allah'ın reçetesi hepsinin ilacıdır. Bu reçete ne? Bu reçete mucize-i baki Kur'an. Bu Kur'an sadece sizin bu dönemdeki insana hitap etmiyor. Kur'an geçmişin de kitabıdır. Adem babamız ve çocuklarını anlatıyor. Kur'an anın da kitabıdır. Şu anda hepimizin hayatı bilmeyebilirsiniz. Ama bundan emin olun, hayatınızın her saniyesini Kur'an sarmalıyor. Tamam, yerine getirmeyebilirsiniz. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklara uyanlar, Kur'an onun için şefaatçi. Yerine getirmeyen, yasakları çiğneyenler için Kur'an davacı. Hiç unutmayın. Kur'an alelade bir kitap değil. Allah'ın kelamı ve her saniye, her an hayatınızda yaşananların karşılığı Kur'an'da yer alıyor. O zaman gelin basit bir formülle, biz Kur'an'a karşı görevlerimizi yerine getirebilirsek kesinlikle bu bahsedilen insan için zararlı olan stres, depresyon, madde bağımlılığı, içki, kumar, her türlü negatiflerden çok kısa sürede temizlenebiliriz. Hem kendimiz için faydalı bir insan, hem de çevresiyle uyum halinde olan, herkesi seven, aynı zamanda onlar tarafından sevilen bir insan olabiliriz. Yunuslar, Mevlana'lar, Hacı Bektaşveliler bunu bu şekilde Kur'an'ı yaşamışlar, tatbik etmişler. Yunus'un dörtlüğü şöyle: gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Bundan emin olun, eğer Kur'an'ın mesajını öğrenir, hayatına tatbik ederseniz, hayat sadece sevmek ve sevilmektir. Gerisi teferruattır. Evet, sadece sevmek. Bu şekilde kötü alışkanlıkların sahibi kardeşlerimiz aramıza katıldıktan sonra Kur'an'daki reçeteyi hayatına tatbik ederek çok kısa süre içerisinde temizlendiler ve Rabbimizin emrine uyarak, yaratılış gayemiz olan kul olmanın gereğini yerine getirerek, ruhlarını Allah'a ulaştırarak, teslim ederek toplumda en güzel güzide yerlerini aldılar ve şu anda insanlara örnek olarak, biz bu kötü alışkanlıkların içindeyken Allah Teala katından yardım elini bir can simidi olarak bize uzattı. Rabbimizin temel davetine uyduk. Kalben ulaşmayı diledik ve sonuçta kesinlikle hedefimize ulaştık. Evet, bağımlılıkların ve psikolojik hastalıkların esaretinden kurtulup tasavvufla mutluluğu yaşadılar. Demek ki bizi başıboş bırakmayan Rabbimiz, kamil insan olalım, Allah'a dost olalım, bizi bu dünya hayatına göndermiş ve nasıl dost olacağımızı, nasıl ona yakın kul olacağımızın kitabını da göndermiş. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'le tasavvuf arasındaki ilişki ne? Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Onun bunun sözlerine, onun bunun zihninden uydurduğu zanlara, bidatlere değil, tam tersi 14 asır evvel Rabbimizden inzal olmuş şekliyle Allah'ın koruması altında ve Allah'ın tayin ettiği veli mürşitlerle bu kitabı öğrenip yaşamaya başladığımız an Allah-u Teala'nın yardımıyla çok kısa sürede değiştiğimizi ve kardeşlerimizin ifadesiyle her türlü hastalık sahibi olabiliriz. Her türlü derdin sahibi olabiliriz. Ama bileceğiz ki dermanımızın hepsi Allah katında. Hiçbir dert yoktur ki dermanı Allah'ta olmaz. Bir gün tabii vakit olsaydı, kainat size gösterseydi, kainat tek noktadan başlayan büyük patlamayla Allah enerjiyle yaratmış. Sonra mı? Sonra enerjiyi maddeye dönüştürmüş. Sonra mı? Her türlü insanoğlunun ihtiyacı olan cansız ve canlı bütün varlıkları yaratmış ve en tepesine de Allah'ın en sevdiği varlık olan insanı koymuş. Ve ey insanoğlu diyor, senden istediğim tek şey senin mutlu olman, senin çevreyle birlikte uyum halinde bir hayatı yaşaman. Allah'ın bütün kutsal kitaplarda vaaz ettiği emirlerin hiçbirisi boş değil, sadece bizim mutluluğumuzun bir vasıtası. Zor mu? Çok ama çok kolay. Tek bir dilek, ama bu dileğin kalpten olması lazım. Şimdi tasavvufu iki kelimeyle Kur'an'ı özetlemek istiyorum size. Ama özetleyebilmem için Rabbimizin Kur'an'da insanı nasıl tarif ettiğine bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde şu dünya hayatını yaşayabilmemiz için bizi bir fizik bedenle halk ettiğini buyuruyor. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan, doktorların ihtisas alanı. Bütün doktorlar bu fizik beden üzerinde ihtisas yaparlar. Ama fizik beden insanın kalıbı. Bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Ne yazık ki dünya hayatını yaşayanlar dünyevileşmiş olan hayatı kendisine hedef iddiası edenler, fizik bedenin içerisindeki bu iki misafirden haberdar değiller. Öyle olunca da Nasreddin Hoca'nın misali ye kürküm ye, habire fizik bedene yükleniyorlar. Ama iç dünyada diyalektik bir kavga var. Şimdi bu neden diyalektik kavga? Çünkü Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz berzah alemine ait. Ve Resulullah'ın hadiste zikrettiği مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ. Sualim var size. Şu kainatın sahibini ona arif olmak istiyor musunuz? Bilmek istiyor musunuz? Yakınlarından olmak istiyor musunuz? İşte ona yakın sizi kılacak olan varlık nefsiniz içinizde. Men arafa nefsehu fakat arafa rabbuhu. Nereye kadar yakın götürecek? Allah Resulü cevap veriyor. Öyle Allah'ın kulları var ki onlara mukarreb kullar deniyor. Sahabe, ey Allah'ın Resulü, kimlerdir onlar? Onlar Kur'an ehlidirler. Onlar Allah ehlidirler. Onlar Allah'ın has kullarıdır. Kur'an ehli hayatını sadece Kur'an'la yaşayan insanlar. Mümkün mü? Çok kolay, çok basit. Allah ehli, kardeşlerimizin ifade ettiği gibi, devamlı olarak iç dünyalarında Allah'ın zikrini yapanlar. Allah, Allah, Allah, Allah. Mümkün mü? Evet. Biraz sonra tarif edeceğim. İşte sizi Rabbinize götürecek, sizi Rabbinize yakın kılacak, mukarrab kullardan kılacak olan nefsinizin kalbinin iki kapısı var. Birisi fücur kapısı, diğeri takva kapısı. Fücur kapısı, şeytan devamını sizi besliyor. Şeytanın beslemesiyle hayatı sürdürürseniz, akıbetiniz stres, depresyon, her türlü kötü alışkanlık. Ama dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar bilirler. 114 sure var. Tövbe suresi hariç her surenin başında ne var? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani iyi bir kul olmak istiyor musunuz? Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Giriş kapısı şeytanın kapısını kilitlemektir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Öyleyse ilk etapta kararınız çok önemli. Ben Allah'ın kulu olmak, ben Allah'ın dostu olmak istiyorum diyorsanız, kovulmuş olan şeytandan Allah'a kaçacaksınız. Bu nedir? Bu Allah'ın zatından üfürülen ruhun sahibi olan Allah'a sirat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle ulaştırıp teslim etmektir. Anlatabilmem için bunları çok ifade etmem lazım ama bu konuşmalar sizi ümitsizliğe sevk etmesin. Çok kolay bir dilek. Geri kalan dileğin dışında hedefe ulaştıran her şeyi sahibiniz Allah gerçekleştirecek. Dikkat edin, o kadar kolay ki, çünkü sahibimiz Rabbimiz Allah, mekanı kullanmıyor, zamanı kullanmıyor. Bütün boyutlardan münezzeh. Onun sadece bir şeyi bizim için yapması ol emri yeterli. Onun için hayatımızda ya bu kadar insanı kim kontrol edecek, ya benim içimdekini kim bilecek, hiç merak etmeyin. Şu anda sadece sizi değil, dünyada 8,5 milyar insan var. Şu an 8,5 milyar insanla Allah beraber. Kalplerindeki talebi Allah-u Teala biliyor, görüyor ve işitiyor. Ve sevgili kardeşlerim, aslında biraz zihninizi mukayese yapması lazım. Ne demek istiyorum? İşte çocuklarımıza ücretli öğretmenler tutuyoruz, başarılı olsunlar diye. O tuttuğumuz öğretmenler belki de hiç de öyle başarılı bir eğitim sahibi değiller. İyi de olabilirler, yanlış da yapabilirler. Ama sevgili kardeşlerim, Rabbimiz öyle bir sahiptir ki o bize öğrettiği zaman ondan daha seviyede bir öğretmen yok. O bizim derdimize derman olduğu zaman ondan daha seviyede doktor yok. O bizim elimizden tuttuğumuz zaman ondan daha güçlü kimse yok. Yani ne ararsanız arayın, her şeyin en güzeli kimde? Allah'ta. Her şeyin güzel Allah'taysa, kudretin sahibi ise o zaman neden mutsuzuz diyeceksiniz? Çünkü Allah insana serbest irade, cüz'i irade vermiş. Kutsal kitaplarda yolunu gösteriyor. Bak diyor, ey insanoğlu, her şeyi senin için yarattım ama seni kendim için yarattım. Dolayısıyla cüz'i iradenle davetime uyar, bana kul olursan, bana dost olursan, şu kainatta hiç kimseye vermediğim güzellikleri sana bağışlarım. Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Ahmet Yesevi gibi, Şeyh Edevali gibi, tüm Allah dostları, sahabe gibi bir insan olursunuz. Hepimiz olmak istiyor muyuz, olmak istemiyor muyuz? Kim istemez ki diyeceksiniz. Evet, çünkü fıtratımızda bu var. Yaratılışımızda bu var. Sadece bugüne kadar olmayışımızın arkasında Allah'ın mektubunun içerisinde ne var ne yok bilememişiz, öğrenememişiz ve öğrenemediğimiz için de hayatımıza tatbik etmemişiz. Şimdi sadece iki vücudunuza ben işaret söyledim. Nefsimizin manevi kalbinde her türlü kötü alışkanlığı bizi bulaştıran 19 tane hastalık var. Kur'an ayetleriyle bunu size söyleyeceğim için sakın yanlış anlamayın. Biz bu hastalıkları sonradan alıyoruz değil. Sadece alışkanlıklar katmerli olarak artarak hayatımızda yer alıyor. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. 19 hastalıktan bir tanesi neydi? Kötü alışkanlıklar. Ne menem bir şeyin bu kötü alışkanlıklar? İşte içki, kumar, fal okları Allah-u Teala Maide 90'da zikrediyor. Bunlar şeytanın pis amelidir. Öyleyse bizi strese, bizi depresyona, bizi her türlü insan olduğunu istemediği kötü alışkanlıkları götüren düşman şeytan. Şeytan bunu nasıl başarıyor? Şeytan, her zaman söylüyorum sizlere, radara yakalanmayan bir düşman. Ne demek istiyorum? Çünkü Arap suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytan ve avanesi sizi görürler, sizin onları göremeyeceğiniz yerden. Yani muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, görmediğiniz o şeytan ve avanesi hepinizin etrafında bir, iki, üç tanesi var. Hiç istisnasız. İşte bugün bu konferansta buraya gelirken, tabii kardeşlerim için söylemiyorum. Onlar buraya gelip bu mutluluğu yaşamak üzere geldiler. Ama yeni bu konferansa katılan kardeşim, yahu gideyim mi, gitmeyeyim mi? Bundan emin olun, bu salonda ait olduğu yere oturana kadar kafasında yüzlerce negatif olay geçmiştir. Ne diye gidip zamanını orada öldüreceksin? Ne yapacaksın? Kim Allah'ı görmüş? Allah nerede? Vesaire. Binlerce iblis, Araf suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde zikredildiği gibi, ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım, sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim, hepsini saptıracağım. Öyleyse bir düşmanımız var, şeytan. Bir de dostumuz var, Allah. Dostumuz Allah, anında davete uyarak sırat-ı müstakimde olmamızı istiyor. Düşmanımız olan iblis, sırat-ı müstakime ne zaman adım atmaya kalkarsak, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan girmek suretiyle zihnimizi çeliyor ve bizi kendi yoluna, gay yoluna, cehennem yoluna, ateşe götürüyor. Farkında değiliz. Mesela bunlardan bir tanesi içki. İçki Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. İçmeyen insan hangi derecatı kazanıyorsa, içen insan o derecatı kaybediyor. Yetmez, sadece ahiret hayatımızın zararı değil, aynı zamanda maişetimiz, çoluk çocuğumuzun maişetinin de parasını israf ediyoruz. Yetmez, içinde yer aldığımız toplumda en azından ait olmamız yerde bizi tutmuyor. İnsanlar artık bizden uzaklaşıyor. Kısacası nereden bakarsanız bakın, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz an negatif bir hayatın içine yuvarlanıyorsunuz. Onun için sevgili kardeşlerim, Kur'an bir kitap. Bu kitabı size üç cümleyle özetliyorum. Kur'an'da Allah'ın emirleri var, yasakları var. Bir, bu emirleri yerine getiren, yasaklara uyanların mükafatı cennet, dünyada mutluluk var. Bu emirleri yerine getirmeyen, yasaklara uymayanların da bu dünyada yaşadığı mutsuzluk, ahirette cehennem var. Ve Allah Kur'an'da örnek insanlar tarif ediyor. Sahabe, Resulullah'ın öğrencileri. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar hepsi cahiliye döneminin insanları ama Resulullah'ın öğretmenliği altında onun elinden geçerek evvela Kur'an'ı onlara öğretmek suretiyle yetmez. Onlarla birlikte Kur'an'ı yaşayarak asr-ı saadete ulaştılar. Neyle ulaştılar? Sevgiyle. Sevgi hayatımızın harcıdır. Sevgisiz hayat, hayat değil. Dolayısıyla bu dünyadaki öğrenmeniz gereken ilk şey sevgidir. Çünkü bir gün öğreneceksiniz. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Sevgiyi öğrenmemizi istiyor, sevgiyi yaşamamızı istiyor ve sevgiyi anlatmamızı istiyor. Dolayısıyla Allah'tan hoşlanmak bir, Allah'ı sevmek iki, Allah'a aşık olmak üç, Allah'a hayran olmak dört. Çok basit, kolay. Zor mu, kolay mı? Şunu bunu değil. Allah yoktan var etmiş. Hepinizle şu anda beraber. Şu anda beni dinlerken size bir sır vereyim. İç sesinizle Allah, Allah, Allah, Allah diyelim. Ne olur bu şekilde dinlerseniz? Resulullah'ın ifade buyurduğu gibi şeytanın kapısını zikirle kilitlemiş olursunuz. O zaman şeytan benim size anlattıklarıma onları paralize ederek sizi kesinlikle farklı yollara götüremez. Şeytanın kapısı kapalı. Doğrudan oraya Allah'ın katından gelen rahmet kalbinize girecektir. Ve asıl sizi mutluluğa, huzura ulaştıracak olan o kalbinizdeki rahmettir. O kalbinizdeki nur fazıldır. O kalbinizdeki selavattır. O kalbinizdeki sekinettir. O kalbinizdeki hikmettir. O kalbinizdeki feyizdir. O kalbinizdeki salah nuru. Bunların hepsi nur. Bunlar hepsi bu nurlar Allah'ın katından geliyor. Ama siz isteyeceksiniz. Neyi isteyeceksiniz? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Diler mi kalpten mi? Şu suali bana sormanız lazım. Ya hocam, fizik vücut Allah'a ulaşır mı? Hayır. Nefsimiz Allah'a ulaşır mı? Hayır. O zaman ne var ki ben ulaşmaya davet ediyorsun? Şimdi onu söylüyorum. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde "Summa sawaha ve nafaha fi min ruhi." Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ana rahminde şekillenen fizik beden ve nefstir. Ama psikologların da insanı tarif ederken şunu söylediklerini hepimiz biliyoruz. İnsan biyopsikososyal bir varlık. Biyolojik beden tamam. Psikolojik olan da nefs ama bir de Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz var. Sosyal aktivitemizi belirleyen hem Allah için hem de başka insanlar için hayatı tüketmemizi sağlayan Allah'ın bizdeki temsilcisi. Gazali Hazretleri ne diyor biliyor musun içinizdeki ruh? Allah'ın içteki peygamberi. Neden öyle diyor? Dikkat edeyseniz şu anda ruhta 19 tane haslet var. Nedir bu? Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. 19 hasletin 19'u sadece mutluluğunuz için var. O zaman işimiz çok kolay. Konferansımızın konusu neydi? Stres, depresyon, her türlü madde bağımlılık, kötü alışkanlıklardan kurtularak Kur'an ayetleriyle mutluluğu yaşamak. Mutlu olmak istiyor musunuz? Evet. Dilden mi, kalpten mi? Evet. Bunun giriş kapısı kardeşlerimiz ifade ettiği gibi kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Fizik vücut Allah'a ulaşmıyor. Nefs de ulaşmıyor. İrade zaten bir vücut değil. Ulaşan ne? Ulaşan ana rahminde şekillenen fizik beden olarak dünyaya gelen çocuğa Allah zatından ruh üfürüyor. Ve artık biz dünyaya Allah'ın emanetini taşıyan bir varlık olarak bulunuyoruz. Bu emanet meleklerde yok. Bu emanet cinlerde yok. Hayvanlarda yok, bitkilerde yok, cansa hiç kimsede yok. Tek emanet sizde var. Ne yapmanız lazım? Allah emanetini geri istiyor. İhtiyacı mı var? Hayır değil. Kainatı yoktan var edip de emrimize veren Rabbimiz bizim nasıl mutlu olmamızı istiyorsa bundan emin onun üfürdüğü ruhu geri istemesinin arkasında sadece bizim mutluluğumuz, sadece saadetimiz, sadece güzellikler var. Her şey o kadar güzel ki ama Allah'ın sevgi gözlükleriyle, Allah'ın sevgi dürbünüyle, Allah'ın sevgi teleskobuyla bakarsanız her şey çok güzel, her şey merkezinde. İşte böylesi bir iç dünyayı yaşayan sizler hiç kimse eline içki kadehini alabilir mi? Hiç kimse sizi kumar masasına oturtabilir mi? Siz Rabbinizle birlikteyken size bu negativiteyi kabul ettiren insan ve cin şeytanlardan biri size galip gelebilir mi? Mümkün değil. O zaman diyoruz ki tamam dünyada biz bir meslek ediniyoruz şurada burada diyoruz ama benim buradaki konum size hitap ederken neden coğrafyayı bilmiyorsunuz, neden matematiği bilmiyorsunuz, neden fiziği bilmiyorsunuz demiyorum. Neden Rabbimizin bize gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiyoruz? Çünkü sadece bu dönemin hali değil. İnsanlık tarihi boyunca incelerseniz göreceksiniz ki insanların kötü alışkanlıkların esiri olmasının arkasında üç temel hastalık var. Zor değil. Üç temel hastalık. Cehalet, zaruret ve ihtilaflar. Bu dönemin de asıl hastalıkları bu. Nuh Aleyhisselam döneminin de hastalıkları bu. İbrahim Aleyhisselam döneminin hastalıkları bu. Öyleyse kesinlikle her türlü kötü alışkanlığın arkasında ne var? Cehalet var. İnsanoğlu diyelim ki içki. İçkinin kendi hayatında oluşturacağı zararlar, toplumdaki yerini nasıl mahvedeceğini idrak edebilse o içki müptelası olabilir mi? Bilmiyor, başlangıçta bilmediği için el uzatıyor. Sonunda tabii evvela alışkanlık, sonra bağımlılık, sonra iptila, sonra esiri oluyor. Ve dikkat ederseniz 19 hastanın içerisinde kötü alışkanlıklar iptila diye tanımlıyoruz. İptila artık o kişi onun esiri, kurtulamıyor. Ne zaman kurtulabilir? Rabbimizin yardım eliyle. O zaman bunun hayatımızdan çıkmasını istiyorsak Allah'ın bizdeki emanet olan ruhu sahibine ulaştırmamız lazım. Ulaştırmak istiyor musunuz? Dinler mi kalpten mi? Çok kolay sevgili kardeşlerim. Özellikle bunu ben söylüyorum. Burada bu şu andaki konuşmamız kayda alınıyor. Dilerseniz burada gelmeyenlere de verebilirsiniz. Allah her saniye, her an istisnasız akil ve bali olan herkesin kapısını her olayla çalıyor. Tek gayesine bana ulaşmayı dile, bana ulaşmayı dile, bana ulaşmayı dile. Hayatınızın hiçbir saniyesi yoktur. Ulaşmayı dileyemeyen kişiye olaylarla Allah Teala bu daveti ona ulaştırmasın. Kur'an ayetleriyle söylüyorum sizlere. 7 ayet, 7 tane davet. Enfal 24. Allah diyor ki Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Bu bir. Yunus, Yusuf 108. Ben ve bana tabi olanlar Allah'a davet ediyoruz. Kim bu? Ben ve bana tabi olanlar. Nebiler Sultanı, Peygamber Efendimiz ve sahabe. Yunus 25. Allah tesimirde olan zatına davet ediyor. Nahl 125. Hikmetle davet söz konusu. Haç 67. Rabbine davet et. Kasas, Rabbine davet et. Ve Fussilet 33, Rabbine davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse sevgili kardeşlerim, akil ve bali olduğunuz noktadan ölüme kadar ulaşmayı dilemediğiniz takdirde Allah asla sizden vazgeçmez. Her saniye, her an kapınızı çalar. Nasıl çalar? Aile içinde karı koca kavga eder. O kavga onun işaretidir. Sen diyor benim davetimi kabul edersen bu kavgayı senin hayatından çıkartırım. Evi terk ediyor, gidiyor. İçki müptelası insanlarla beraber oluyor. Hayatı zehir oluyor. Allah Teala ona da işaretini veriyor. Sen benim davetimi kabul edersen toplum içerisinde en güzide yerin, makamın olur. Ben seni her güzel şartlar içinde yetiştiririm der. Yani Allah'ın mesajını her saniye, her an alamayan hiç kimse yok. Ama mesaj bize gelmesine rağmen eğer biz sağırlardansak, dilsizlerdensek, körsek o zaman anlamıyoruz. Neden sağır, dilsiz ve kör oluyoruz? Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle ifade ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz için. Sualim var size. Bay ve bayan, misafirlerimiz. Kalben Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi, kalpten mi? Evet. Kalpten diliyorsanız tamam, 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla size tecelli ediyor ve bundan emin olun. Allah'ın katından Allah'ın yardım eli Rahim. Allah'ın yardım eli size uzanıyor ve sizin elinizde tutuyor ve mutlaka ve mutlaka ve mutlaka sizin ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Zikirsiz olabilir mi? Hayır. Allah zikri sevdiriyor. Namazsız olabilir mi? Hayır. Namazı sevdiriyor. Ne diyelim? Zekatsız olabilir mi? Zekatı verir hale geliyor. Yani sadece ve sadece ve sadece sizden Allah'ın beklediği serbest iradenizle bu daveti kabul etmeniz. Nasıl gideceğim? Tekrar ediyorum. Fizik bedeniniz Allah'a ulaşmaz. Bu zahiri aleme ait. Nefsiniz berzah alemine ulaşmaz. Ama Allah'ın zatından üfürülen ruh, o Allah'a ulaşmakla vazifeli. Halk arasında bir söz var. Ne deniyor? Haydan geldik, huya gidiyoruz. İşte haydan geldik, huya giden Allah'ın zatından bize üfürülen ruh. Siz de eğer bunu şu anda kalbinize yerleştirdiyseniz, ki dikkat ederseniz kalbinize yerleştirebilmeniz için bunun yolu Allah sevgisinden geçer. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ı sevmek mi değil mi? Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. O zaman ulaşmayı diliyor musunuz?
1: Evet.
0: Dinler mi, kaptan mı?
1: Evet.
0: Siz Allah'ı seviyorsunuz. Siz Allah'ı seviyorsunuz. Allah sizi sevmiyor mu? Zaten en üst seviyede sevgini neyle ishal etmiş? Câsiye 13'te. Bütün kainat sizin için. Hepiniz Allah'ın misafirlerisiniz. Allah size bu kainat sofrasını açmış. Bu kainat sofrasını size açan Rabbiniz sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Bir insan meselesiz anne babalar, sevdiğiniz çocuklarınız için ne istersiniz? Mutlu olmak. İşte Allah Teala'nın da bizden istediği tek şey bizim mutlu olmamız, saadeti yaşamamız. Rabbimizin yardımının size ulaşabilmesi sizin bir kalbi deliğinize bağlı. Şimdi kabul edelim ki öyle anlatmak istiyorum. Bu davet kendisine ulaştı. Git be işine ya. Seni çok dinledik. Bugüne kadar çok palavraları böyle dinledik. Hiç de umurumda bile değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. O zaman Allah Teala onu cezasız bırakmıyor. Ne yapıyor? Beş duyu organı dediğimiz kulak, göz ve onların üzerine engeller koyuyor. Hangi ayet gereğince? Câsiye 23. Böylesi daveti kabul etmeyen kişi diyor ki bu benim davetimi kabul etmiyor, nefsini ilah ediniyor. Öyle mi değil mi? Muhatabın, ilahın olan Allah seni kendi zatına davet ediyor. Sen bunu kabul etmiyorsun. Kabul etmediğin zaman o zaman bu emre isyan eden senin nefsin. O zaman sen nefsini ne yapmış oluyorsun? İlah ediniyorsun. O zaman ilah edindiğin için Câsiye 23'te ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allah onların işitme hassasını kalbini mühürledi. basar hastası kucağına perdeyi yerleştirdi. Şimdi bunu dilemeyen kişi sabahtan akşama kadar Kur'an okusa, Kur'an kursağından geçmiyor. İşte ne yazık ki bugün İslam aleminin durumu bu. Bu hakikati bilmediği için dikkat ederseniz her surenin başında ne var? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Üç isim. Allah, Rahman ve Rahim. Rahman esmasıyla şu zahiri alemde envai çeşit nimetler bizim önümüze serilmiş ama asıl bizi kurtuluşa ulaştıracak, bizi mutluluğa ulaştıracak olan hangi esma? Rahim esması. Rahim esmasıyla Allah tecellisi olmadan gök kapıları bize açılmaz. Bakın ne demiştim? Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Rabbinize arif olmak istiyor musunuz? Dinler mi kalptenle? O zaman Rabbinize arif olmak istiyorsanız mutlaka Rahim esmasının tecellisine mazhar olmanız lazım. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Yusuf Aleyhisselam, ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefs yapısındaki 19 hastalık sebebiyle şiddetle kötü emreder. Ama hangi nefs hariç? Rahim esmasıyla Allah'ın tecelliyeti nefs hariç. O zaman sevgili kardeşlerim, ne yapın yapın, her surenin başında geçen Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim formülünü hayatınıza tatbik edin. Rahim esmasının size tecelli etmesini istiyor musunuz? Evet. Dinler mi kalpten mi? Evet. O zaman kalben ulaşmayı dileyeceksiniz. Rahim esmasından sizi uzaklaştıran kim? Şeytan. Evet. Kesinlikle Araf 16'da sırat-ı müstakime oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların sana ulaşmasına mani olacağım. Çünkü sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. O yoldan bizi alıkoyan kim? İblis. Hedefi ne? Hedefi biz Allah'a ulaşmayı dilemeyelim. Hedefi kendi yoluna tabi olalım. O da bizim elimizden tutsun. Kendisiyle birlikte nereye götürsün? Cehenneme ve bu dünyada bize huzursuz mutsuz yaşasın. Şu anda stresin de, depresyonun da her türlü kötü alışkanlığın muhatabı olan kişi Rabbi ile bir ilişki kurmadığı için o sıkıntıya düşmüştür. O kötü alışkanlıkların sahibi olmuştur. Hayatınızdan her türlü negativiteyi çıkartmak istiyor musunuz? Belki hanımların diliyle ifade edeceğim. Şu anda ekrana gelip sıraatımızı büyütürsek. Tasavvuf, nefsimizin manevi kalbindeki hastalıkların hepsini dışarı almaktır. Tasavvuf, ruhumuzun hasletlerini Allah'ın katından kalbimize boşaltmaktır. Mevlana şöyle diyor. Siz kalbinizi bir havuz olarak düşünün. Bunu temizlemek istiyorsanız evvela kirli suyun aktığı bir kanal olması lazım. Bu nefsinizin kapısı. Bir de bu havuza bir yerden temiz suyun gelmesi lazım. Bu da Rabbani kanal, ruhunuzun kapısı. Dolayısıyla sadece size düşen ne? Sadece size bu rahmetin kapısını açık tutmak düşüyor. Allah deyin bakalım. Allah deyin. Evet. Allah deyip de Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiye üç nuru birden göndermemesi mümkün değil. Gönderdiği nurlar ne? Gönderdiği nurlar rahmet ve fazıl. Hangi ayet? Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde. Allah Teala buyuruyor ki: "Elem yenellezine amenu en tahşa kulubum li zikrillahi ve anzelnar." O amenu olan, kalben ulaşmayı dileyen Allah'ın zikri ve haktan inen rahmetle kalpleri huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, imam hocalarımızın ifade ettiği gibi namaza başlarken namazı safları sık ve düzgün tutalım ve huşuyu koruyalım. Diyorlar mı demiyorlar mı? Güzel de huşuyu koruyabilmemiz için huşunun kalbimizde olması lazım. Bu dileğin sahibi değilsek Allah Resulü 14 asır evvel haber vermiş. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. İnsanlar İslami ismini anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insan en şerleri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. Bakın kaynaklarıyla birlikte sizlere sunuyoruz. Sebep neden huşu sahibi bir insan olmayacak? Çünkü hidayeti unutuyorlar. Hidayet ne? Hidayet dünya hayatını yaşarken insan ruhunun Allah'a ulaşması. Siz de dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? O zaman kalpten dilediğiniz an kesinlikle Allah size zikri sevdirecek. Zikir ibadetlerin sultanı. Zikrin size sağlamayacağı her türlü güzellik size o zikri sağlar. Dolayısıyla her türlü kötü alışkanlığın ilacı, şifası zikirdir. Hatta bir Allah dostu diyor, hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. İrade eksikliği hariç. Neden irade eksikliği? Çünkü zikir irade işidir. Sizi kimse zorlamaz. İradenizle isterseniz Allah, Allah, Allah diyeceksiniz. Ve bakın Allah Teala bu zikre ne kadar önem vermiş, onu size ifade etmek istiyorum. Müzdemir, mesela şu anda mutlu olmak istiyor musunuz? İşte mutlu olmanı zikirledi. Hangi ayet söylüyor? Rad 28. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُوبُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرَ اللّٰهِ تَتْمَيْنَا قُلُوبُمْ. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes için mutluluk var. Ama Allah'ın emrine itaat etmesi halinde. İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ne yap? Allah'a dön. Zikrettiğiniz zaman Allah sizin o zikrinizi boş bırakmaz. Katından nurlarını gönderir kalbinize. Kalbinize gelen, giren nur miktarı kadar karanlık çıkar. Yani zikir demek, mutsuzluğu sizden alan, temizleyen, zikir demek Allah'ın katındaki mutlulukları kalbinize taşıyan demektir. O zaman çok kolay değil mi? 3 saat zikrettiniz. Yetmez. Allah Teala diyor ki seni çok seviyorum. 3 saat mutluluk sana yetmez ey insanoğlum, kulum. Ahzab 41. Ya eyyühellezine amenü zikrullaha zikren kesire. Şu anda siz de zikrediyor musunuz? Allah'a çok zikirle zikredin. Bu zikir 12 saat ve daha fazlası. Manası ne? Manası sizin kalbinizin %51 nurlanması. Yetmez. 18 saat zikre ulaştırıyor ve nefsimizin manevi kalbindeki karanlıklarının %81'i bu zikirle temizleniyor. Yerine ne geliyor? Allah'ın katından faziletler geliyor. Bir tarafta kötü alışkanlık sahibi, hiç kimsenin yüzüne bakmadığı birisi, öbür tarafta Rabbimizin katından kalbi nurlarla dolan, faziletli, erdemli bir insan. Biz insanlar aslında ne istiyoruz? Neyin peşinden koşuyoruz bu dünya hayatında? Faziletli, erdemli insanlar olmak istiyoruz. Ve Rabbimizin de insan için tayin ettiği de bu. Kamil insan olmak, Allah'ın veli mürşidi olmak, Allah'ın dostu olmak, Allah'ın sevgilisi olmak. Bunu başarmamız zor değil, çok kolay. Sadece bir dileğe bağlı. Yetmez. Zikrin Allah katında nasıl kıymetli olduğunu beyan eden bir süre daha var, bir ayet daha var. Nisa 103. Ne diyor? Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Yani sevgili kardeşlerim, şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Bizi strese, bizi depresyona, bizi her türlü kötü alışkanlıklara götüren kimdi? Şeytandı. Zihnimize ve kalbimize hortumunu uzatarak karanlıkları akıtması, oradan zihnimizi paralize etmesinin arkasında o varlık var ve biz ondan kurtuluyoruz. Ne ile kurtuluyoruz? Daimi zikirle. Evet, daimi zikirle şeytanın kapısını kilitliyoruz. O zaman sevgili kardeşlerim, şu sır ortaya çıkıyor. İnsanın dışındaki her şeyi Allah kim için yaratmış? İnsan için. Şeytan da insan için mi? Evet, daimi zikre ulaştığınız takdirde şeytan sizin hizmetkarınız. Sizi imtihana sokmaz mı? Elbette sokar. Ne olur o zaman imtihanlar? Siz de çocuklarınızı yetiştiriyorsunuz. Diploma alabilmeleri için onların imtihana girmeleri gerekir mi? Gerekir. İşte Rabbimizin irşat diplomasını almak için bu köftehor düşman iblis bir vasıta. Ama siz o görevini yapsa da yapmasa da Rabbinize karşı itaati yerine getirirseniz, Allah'a dost olursanız ki o her noktada sizin yardımcınız. Anneler, babalar çocuklarını çok seviyorlar. Okula gönderiyorsunuz. Özellikle anneler çocuklarını çok seviyorlar. Yolda acaba başına bir şey geldi mi, şu geldi mi, bu geldi mi? Ama eğer siz o çocuğa Allah'ı sevdirirseniz, kalbinde Allah sevgisi olursa, evladım şu kainatta ben değil, seni en zirve noktada koruyacak olan senin sahibin Allah. Sıkıntıya düştüğü zaman o çocuk kalbinden Allah'tan talepte bulunursa, Allah'ın koruyucu eli onun üzerinde olursa, onu hiçbir tehlike ona baş edebilir mi? Mümkün değil. İşte bizden istediği bu. Peygamberlerin sözünü size söylüyorum. Allah Teala Hud suresinin 88. ayet-i kerimesinde bütün peygamberler şu formülü söylüyorlar. Bizim başarımız Allah iledir. Ben Allah'a tevekkül ettim ve ben Allah'a dönüyorum. Siz de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Allah peygamberlerine bunu söyletirken şekil A1'de görüldüğü gibi kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Bize ne diyor? Sen de başarının Allah'ta olduğunu, Allah'a tevekkül et, Allah'ı kendine vekil tanı et. Her işinde

istediği tek bir dilek, o zaman hayatınızda her türlü kötü alışkanlıkları silip süpürecek olan siz değilsiniz. Allah'ın zikri, Allah'ın zikri, Allah'ın zikri ve her konuda zikrettiğiniz zaman her şeyin sahibi, her şeye kadir olan Allah'a müracaat ediyorsunuz. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Siz eşinize itaat ederseniz belki o güç onda yine yoktur. Bilgisi de yoktur. Size yardımcı olamaz. Siz öğretmenize ulaştınız. Fizik ötesi hiçbir şeyin sahibi değil. Kısacası bütün insanlar Allah'ın yanında aciz kullardır. Ama her şeye kadir olan kimdir? Allah'tır. Kullar için imkansız, Allah için çok kolay. O zaman ulaşmayı kalben dilediniz mi? Kalbinize bunu gören Rabbimiz Rahim esması ile tecelli etti. 7 Furkan ve 12 tane insanla sizi mutlaka mürşidinize ulaştı. Mürşid alelade insan değil. Mürşid nasıl çocuklarınız okula giderken onların öğretmenleri birilerinin eliyle tayin edilmiş de vazifeliyse, resmiyse, mürşid de Allah'ın resmi memuru. Hiç unutmayın. Bakın, birilerinin söylediği gibi ben söylemiyorum. Gidin falan, kalabalık var, oraya değil. Allah hangi mürşidi sizin için tayin etmişse, kalben ulaşmayı diledikten sonra Perşembe Cuma'ya bağlayan gece mürşidinizi hacet namazıyla Allah'tan soracaksınız. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Nedir ya Resulallah mübeşşirat? O salih rüyadır. Öyleyse mübeşşirat dediği salih rüyada Allah'ın sizin için tayin ettiği üstaz, hikmet sahibi alim, Allah'ın dostu kimse, siz onu Allah'tan soruyorsunuz. Tasavvufun erlerinden olan Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Öyleyse Allah bütün dostlarını biliyor mu? Biliyor. Biz biliyor muyuz? Biz bilmiyoruz. O zaman bilmediğimiz Allah dostunun birisine ulaşmak istiyorsak ki o Allah'ın bizim için ayetidir. O zaman Rabbimize müracaat etmemiz nasıl? 4 rekat bir namazda, 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayetel kürsi, 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felek Nas, 3. rekatta aynı, 4. rekatta aynı ve kimseyle konuşmuyoruz. Ve namazı kıldıktan sonra gerçekten şu imanın sahibiysek ne demek? Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalbiniz huşuda ise, siz Rabbinize soruyorsanız, Rabbinizin size cevap vermemesi mümkün değil. Gösterilene tıpkı Yunus gibi gidip tabi olursanız, Yunus da bir kıtlık zamanda nereye gitti? Hacı Bektaş kasabasına gitti. Buğday almak üzere. Ama Hacı Bektaş veli, buğday mı istersin, himmet mi istersin? Neyi istersin dediği zaman, benim çuvalımı doldur, ben gideyim dediği zaman, buyurun dedi. Ama yarı yolda Allah-u Teala ilhamını verdi. Himmetin buğdaydan daha kıymetli bir şey olduğunu öğrendi ve geldi, dedi ki ben buğday değil himmet istiyorum. Hacı Bektaş veli Allah dostu olmasına rağmen rabıtada, senin anahtarın bende değil, taptuğa gideceksin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünya hayatını yaşarken mürşidin eliyle Allah'a götürülüp o sizi Allah'a teslim ediyor. Çünkü o daha evvel Allah'a teslim olmuş birisi. Ama siz bunu tayin edemezsiniz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince vesileyi Allah'tan isteyeceksiniz. Allah'ın size gösterdiği vesileye ulaşıp tabi olacaksınız. Ve bakın çok kısa, bunların hepsini Allah sizin için gerçekleştirecek. Çok kısa süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve tezkiye kademelerini bir geçeceksiniz. Burada bir slaytımız var. 15 bin zikirde nefsimizin manevi kalbinde, bu değil. Daha belki bir slaytımız. 15 bin zikirde kalbimiz %7 nurlanıyor. 17 bin zikirde kalbimiz %7 daha nurlanıyor. 19 bin zikirde %7 daha nurlanıyor. 21 bin zikirde %7 daha nurlanıyor. Yani kalbimizin %51 nur, evet. 15 şu anda slaytımız, bakın. Paralel bir ilişki içerisinde emanet ruhtur. Allah'a yükselebilmesi nefsinizin manevi kalbindeki nurların artmasına bağlı. Balonu düşünün. Balonun yükselmesini istiyorsanız balonun içindeki ağırlıkları atmanız lazım. Ağırlıklar azaldığı zaman o balon yükselir mi, yükselmez mi? Yükselir. İşte tıpkı bunun gibi
Ruh emanettir, sahibi Allah.

0: hatır, siz ona ulaştıracaksınız. 15 bin zikirle, zikirle nefsinizin manevi kalbindeki %7 nur artıyor. Bakın dikkat ederseniz, evet. Şu anda %7 nur. 17 bin zikirle %7 nur daha artıyor. 114. 19 bin zikirle %21. 21 bin zikirle %28. 23 bin zikirle 35. 25 bin zikirle 42 ve 33 bin zikirle nefsiniz manevi kalbi %49 fazıl. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Allah'ın katından geliyor. Kalbimize yerleşiyor. Kalbinde %51 nur bulunan kişinin artık şeytanın pis ameli olan stresin de, depresyonun da, içkinin de, kumarın da, her türlü kötü alışkanlığın içinde olması mümkün değil. Ondan kurtuluyor ve Allah'ın dostu oluyor. Bunu öğrenen bir insan, ya tek bir dilekle Allah beni bu güzelliğe ulaştırdı. 3 tane cennet, dünya, saatin yarısı. Ben gerisini de istiyorum. Der mi demez mi? Der. Ve o zaman yapması gereken şey ne? Zikrini arttıracak. Fizik vücut teslimiyle 18 saat zikir, nefsin teslimi 24 saat zikir. 24 saat zikirde sevgili kardeşlerim, şu dünyada envai çeşit güzellik var. Neyi istiyorsanız daimi zikrin sahibini Allah ulaştırıyor. O zaman her türlü güzelliğin anahtarı ne? Daimi zikir. Her türlü çirkinliğin de hayatımızdan sıfırlandığı anahtar ne? Daimi zikir. Daimi olarak Allah ismini tekrar etmek. Evet, çok uzattım. Af diliyorum. Çünkü benden önceki konuşmacı kardeşimiz çok süreyi kısa tuttu ama ben bunu anlatmak durumundaydım. Emanet olan ruhun sahibine teslimi insan hayatında bir dönüm noktası. Çok kısa 7-8 ay süre içinde gerçekleşiyor. Ve inanıyorum serbest iradenizin kararı. Bir kere daha söyleyeyim. Hepiniz Allah'ın misafirlerisiniz. Mutlu olmak istiyor musunuz?
1: Evet.
0: Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz?
1: Evet.
0: Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Allah ile bile olduğunuzun sağlaması bu. Mutlu olmak istiyor musunuz?
1: Evet.
0: Mutlu olmanın sağlaması da zikir. O zaman her şey elinizde. Un var, şeker var, yağ var. Ne diyoruz? Helva yapsana. Evet. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Rabbimizden Efendimiz'in adıyla diyerek sözlerimi burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
3: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğumuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Bu akşamki konumuz isyanda birleşen tek ümmet. XXI. yüzyıldayız. Üçüncü milenyumdayız. Üçüncü bin yıldayız. Bu çağ yeni bir çağ. Hidayet çağı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hiçbir devrede birden fazla dini olmamıştır. Sadece bir tek din üzere yaratıldık. Ve o tek dini yaşayacak olan özelliklerle. Bu dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif dinidir. Tek Allah'a inanmak birinci özellik. Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak ikinci özellik. Ve Allah'a teslim olmak üçüncü özellik. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hanif'in temel anlamı tek Allah'a inanan ve Allah'a teslim olan. Hazreti Adem Hanif dininin sahibiydi. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi haniftiler. Hangi peygamberi düşünürseniz düşünün, Kur'an'da adı geçen, geçmeyen hepsi haniftiler. Bütün peygamberler yani nebiler ve bütün resuller, veli resul olsun, Nebi Resul olsun, bütün Resuller hepsi Hanif dini üzerinden eğitildiler Allah Teala tarafından. Başka bir din hiç olmadı. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki fe'ekum ve çeke liddini. Din için kendini ikame et. Veçini, zatını din için ikame et. Kainatın tek dini olan Hanif dini olarak o Allah'ın Hanif dinidir ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla, yani o hanif dinini yaşayacak olan özellikle yarattı. Ve Allah'ın yaratmasında, ne din yaratmasında, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani ilk insandan kıyamet günü doğacak, o zaman yaşayacak ve ölecek olan son insana kadar bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılırlar. Allah Teala bu sürede kendini din için ikame et diyor. Veçini
din için kıyama kaldır, ikame et. Ama Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde dini, Hanif dinini ikame edin diyor Allah Teala. Hayata getirin. O dini hedef alın. O dini yaşayın diyor. O din ki diyor Allah Teala, onu Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdik ve onlara indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizin için de şeriat yaptık diyor Allah Teala. Yani senin şeriatın senden evvelki peygamberlerin şeriatından ayrı bir şeriat değildir diyor Allah Teala. Tek bir din vardır diyor. O da Hanif dinidir. Sana da vahyederek seni de Hanif kıldık diyor Allah Teala. Burada dini ikame edin diyor Allah Teala. Şura 13'te dini ikame edin. Ama Rum 30'da kendini diyor, zatını din için ikame et. Sonra diyor ki münibine ileyhi ve yettekun, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Kendini o Hanif dinine doğrult ki Allah bütün insanları o fıtratla, Hanif fıtratıyla yarattı. Rum 30. Allah'ın yarattığında değişiklik göremezsin. Ne dinde değişiklik görebilirsin? İnsanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir. Tek bir din vardır. Ne de insanları Allah'ın yaratmasına değişiklik görebilirsin. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı ve değişiklik göremezsin diyor. Allah'ın Hanif dinine kendini doğrult diyor. O dinde de değişiklik göremezsin. Peki sonra ne diyor Şura 13'te Allah Teala? O diyor müşriklere, onları davet ettiğin tek Allah'lı din, Hanif dini ağır geldi. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a insan ruhunun ulaşması, Allah'a ruhun ölmeden evvel geri dönüşü. Öyleyse bu muhtevada Hanif dininin birinci özelliği tek Allah. İkinci bir Allah yok. Nefsini bile kendisine ilah edinenler şirkte sayılıyor. Bir insan ne zaman nefsinin bir afetine tabi olursa Allah'ı Rab mevkinden indirmiştir. Nefsinin o afetini emir ve kumanda mevkiine, Rab mevkiine koymuştur. Ona itaat etmiştir. Nefsinin afetine. Bu sebeple nefsinin afetlerini, yani hevalarını kendilerine ilah edinenlerden bahsediyor Allah Teala. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları İlim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakır.
onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hassası ve kalpleri mühürlüdür. Dalaleti olanların kalpleri, kalplerindeki idrak hassası mühürlüdür. Onların işitme hassaları da, Semi isimli işitme hassaları da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının ise üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Onları gördün mü diyor Allah Teala. Hevalarını kendilerine ilah edinenler, onlar dalalettedir. Aynı tarifi Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde görüyoruz. Habibim, sen o kafirlere ne söylersen söyle eşittir. Hiçbir şey değiştirmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Onların Semi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası, o da mühürlüdür. Kalpleri mühürlüdür. Hem kalplerinde küfür kelimesi vardır. Bu sebeple Allah-u Teala kafir diyor onlara. Hem de kalplerinde ekinnet vardır. İdrakten acizdirler. Fıkıh edemezler. İşte şimdi böyle insanların var olduğu bir noktada o insanlar Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesine göre dalalette, ama aynı özellikleri taşıyan Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki 3 vasfın 3'ü de aynı kişiler kafir. Öyleyse dalalette olanlarla kafirler aynı kişiler, hepsinin kalpleri mühürlü. Dalaletten kurtuldukları an kalplerinin mühürü açılan insanlar bunlar. Açılınca ne oluyor? Gözlerindeki hicabı mestur alınıyor. Görme hastalığının üzerindeki gışavet alınıyor. İşitme hastalarının mührü açılıyor, kulaklarındaki vakra alınıyor. Kalplerinin mührü açılıyor, içindeki küfür kelimesi alınıyor ve içindeki ekinnet alınıyor. Yerine de ihbat konuluyor. Böylece kişi dalaletteyken hidayette oluyor, hidayet üzere oluyor. Böylece kişi küfürdeyken mümin oluyor, kalbindeki küfür kelimesi alındığı için. Öyleyse bu akşamki konumuz bu insanlar. Gözleri mi? Gözlerinde hicab-ı mestura var. Kulakları mı? Kulaklarında vakra var. Kalpleri mi? Kalplerinde ekinnet var. Gözleri mi? Gözlerinde hicab-ı mestura var. Öyleyse göz, kulak, kalp, üç uzuv üç uzuvun üçü de iş göremez halde, kapalı. Üç hassa, görme hassası, basar, üzeri gışavet adlı bir perdeyle kapalı. İşitme hassası, mühürlü. İdrak etme hassası, o da mühürlü. Bu insan kör, sağır,
ve dilsiz, idraksiz. İşte dünya üzerinde bugün yaşayan insanlardan kim böyleyse, onlar bu akşamki konumuz. Allah Teala birden fazla dinin hiç olmadığını söylüyor. Ama zamanımızda dinlerin birleştirilmesi konusunda faaliyet gösteren pek çok vakıf ve kuruluş var. Bu kuruluşların bir kısmı zaten sapmış durumda. Çünkü onlar sadece dinin sahiplerine değil, spiritüel gruplar dedikleri, şeytanla ilişki kuran bir takım grupları da dinlerin birleşmesinde devreye almak istiyorlar. Oysa ki dinler yok. Bir tek din var ve şeytanla ilişki kuran hiç kimse dinin içinde olamaz. Öyleyse insanlar var Allah'ın yolunda. Gözlerindeki hicab-ı mestüre alınmış. Kulaklarındaki vakra alınmış. Kalplerindeki ekinnet alınmış. Görme hastalarının üzerindeki gışavet alınmış, perde alınmış. İşitme hastalarının mührü açılmış. İdrak etme hastalarının da mührü açılmış. İdraki önleyen ekinnet kalpten çıkarılmış, yerine idraki sağlayan ihbat gelip yerleştirilmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup insan sadece iki grup olarak görünüyor Allah-u Teala'nın indinde. Birisi, birinci grup hayırlarda birleşenler, itaatte birleşenler, ikinci grup şerlerde birleşenler, isyanda birleşenler. Kafirler, dalalette olanlar, Allah'ın yoluna girmek için bir talepleri olmayanlar. Bu dinleri birleştirmek üzere harekete geçen çok sayıda grupların ortaya koydukları bir vaka var. Bütün dinler birleştirilmelidir diyorlar. Ama diyorlar spiritüel gruplar da bunlarla beraber olmalıdır. Oysa ki dinin muhtevasına baktığımız zaman bu muhtevayı yaşayacak olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dizaynına baktığımız zaman bu zamanda yapılan araştırmalar, bu söylediğimiz çok sayıdaki dinleri birleştirme gayreti içinde olanların yaptıkları araştırmalar, 72 tane din veya din sayılabilecek olan inananları tespit ediyorlar. 72 tane grup. Öyleyse bir de 73. olması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırkaya ayrılacak diyor dünya. Ve bunlardan sadece
bir fırka kurtulacak. İşte konumuz bu bir fırkayla, kurtuluşa ulaşan fırkayı Naciye ile diğer 72 fırkanın oluşturduğu ikinci bir fırka. Çünkü 72 fırka da bir ters istikamette beraberliğin içine girmişler. Şerde birleşmişler. Bir kısmı bunun şer olduğunu aklına bile getirmiyor. Dinini bilmediği için, Allah'ın dinden neyi murad ettiğini bilmediği için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ayrıma dikkatle bakın. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu dilek üzerine yaşayanlar. Bunlar Allah'a önce ruhlarını ulaştırırlar, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra da iradelerini. Bunun dışında kalan insanların hepsi ikinci bir grubu oluştururlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi ikinci bir grubu oluştururlar ki bu ikinci grup 72 tane fırkadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkadır. İşte tespit edilen 72 tane fırka onlar. Din adı verilen bir şeyleri yaşadıklarını zanneden insanlar. Ve insanların, sevgili kardeşlerim, %90'ından fazlası bu 72 tane fırkayı oluşturuyor. 73. fırka dünya insanının %10'undan her zaman aşağıda kalmıştır. Allah-u Teala tarafından seçilmeyenlerle Allah'a isyanda oldukları için seçilmeyenler, kalplerinde zevk olduğu için seçilmeyenler, kalplerinde maraz olduğu için seçilmeyenler, yeryüzünde fesat çıkardıkları için seçilmeyenler, uzak dalalette oldukları için seçilmeyenler, başka insanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırdıkları için seçilmeyenler, hepsi o grubun içindedirler. Yani cehennemin bütün kademeleri bu 72 tane fırka tarafından doldurulacaktır. Bu fırkalar bütün dinleri kapsar. Bütün dinlerdeki yaşayan insanların bugün %90'ından fazlası Allah'ın dinini unutmuş durumdadır. Allah'ın dinden neyi murad ettiğini bu insanlar hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, o dinin içindeki insanların %90'ından fazlası Allah'ın dinini unutmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse kurtuluş sadece bir açıdan var. Cehennem gene sadece bir açıdan var. Bu bir açının, bir anahtarın dışındaki hiçbir anahtar cennetin kapısını açmıyor. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun." Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların bizim ayetlerimizden
gafil olmaları söz konusudur. Daha kısa bir ifadeyle, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu 72 fırkanın her birinin %90'ından fazlasını, mutlaka fazlasını ifade eder. 72 fırkanın dinler olarak ayrılan 72 ayrı inanış biçiminin içindekilerin, her birinin içindekilerin %90'ından fazlası ne yazık ki kurtuluşa ulaşamayacak olanlar. %10'dan azı ise şu anda bütün kavimlerde, bütün dinlerin içinde yaşıyorlar. İnsanlık tarihi boyunca bütün kavimlerde Allah-u Teala Resuller beas ettiğini söylüyor. İşte Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. Hayata getiririz. O kavimde onu hayata getiririz ve risaletle vazifeli kılarız. Şu anda da yeryüzünde yaşamakta olan bütün kavimlerde, bütün milletlerde Allah'ın bir Resulü şu anda hayatta görev yapıyor. Ve insanlara diyorlar ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah Teala hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi farz kılıyor. Eğer dilemezseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezseniz, o zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız ve gideceğiniz yer cehennemdir diyorlar. İşte bu sözleri dinlemeyenler, kulaklarını tıkayanlar, Resul'e arkalarını dönenler, insanların %90'ından fazlasını oluşturuyor şu anda bütün dinlerde. Öyleyse bu 72 fırkadaki, 72 fırkadan oluşan bu bütün, yani cehenneme gidecek olan kesim kimdir? Vasıfları nedir? Şu anda yaşamakta olan Resullerin söylediklerine kulaklarını tıkayan, bizim dinimiz var, bizim dinimiz bize yeter diyenler. Oysaki dinlerinin kitaplarına baksalar, hakikati orada görecekler. Ama bakmıyorlar, dinlerini mukaddes kitaplardan öğrenmiyorlar. Dinlerini insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Kimler bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte onlar, şu anda yaşamakta olanların %90'ından fazlası ve Zuhruf suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde anlatılıyorlar. Birleştikleri yer dalalet, birleştikleri yer küfür, birleştikleri yer karanlık. Zuhruf suresi 33. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve levla en yekunen nasu ümmeten vahideten.
Eğer olmasaydı, insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı, eğer insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı. Kur'an-ı Kerim indirildi 1400 yıl oluyor. Her devirde durum hiç değişmemiş. 1400 yıl evvel de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken de gene dünyadaki insanların %90'dan fazlası gene zulmetteydi. Gene tek bir ümmet oluşturmuşlardı. Onlar kimler? Rahman'ı inkar edenler. Sevgili kardeşlerim, inkar deyince hayır Allah yoktur, Rahman yoktur demek istemiyor Allah Teala burada. Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler dediği zaman Allah Teala buradaki inkar Allah'a ulaşmayı inkar. Ne diyor Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde? Onlar ki Allah'ın ayetlerini inkar ederler ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir. Allah'ın ayetlerini inkar etmek de Allah'a inkardır. Allah'a ulaşmayı inkar etmek de. Öyleyse böyle bir inkarın sahipleri tek bir ümmet olacak olmasaydı diyor. Her devirde bunlar tek bir ümmeti oluşturmuştur. Bu tek ümmet Allah'a isyan eden bir ümmet olmuştur. Bütün ümmetlerin toplamından oluşan zamanımızda da 72 tane ümmet, 72 tane ayrı din farz edilebilecek olan standardın sahibi olan insanlar, onlar tek bir ümmet oluşturuyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ümmeti. Sayıları her devirde %90'dan fazla olmuştur. Yaşayan insanların mutlaka %90'ından fazlası. Şu anda İslam aleminin içinde de insanların %90'dan fazlası aynı durumda. Hristiyan aleminin içinde de insanların %90'dan fazlası aynı durumda. Yahudilerin içinde de %90'dan fazlası aynı durumda. Din sayılan veya din kabul edilen araştırmaların neticesinde ortaya çıkan 72 tane fırkanın, 72 inanç çeşidinin her birinde yaşayan insanların %90'dan fazlası, bir kısmında bütünü Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyen insanlarınsa söylediğimiz gibi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre gidecekleri yer cehennemdir. İşte bunlar Allah'a karşı isyanda birleşenler. Farkına bile varmadıkları bir isyan. Öyle öğrenmişler. Dinlerini kendilerine öyle öğretmişler. Hristiyan toplumun
bir inancı var. Hazreti İsa çarmıha gerildi ve öldü diyorlar. Çarmıha gerilip ölenin Hazreti İsa'nın şekline döndürülmüş olan 13. havari olduğunu bilmiyorlar. Buna inanmak da istemiyorlar. Çünkü nazariyelerini ona göre kurmuşlar. Diyorlar ki onun kanı döküldü. Onun kanı bütün insanları kurtaracak olan bir kandır. Kim Hristiyansa Allah'a, Ruhul Kudüs'e ve Hazreti İsa'ya Allah nazarıyla bakıyorsa, üç Allah vardır diyorsa, onların hepsi Hazreti İsa, onlar için de kan dökmüştür. Bu inancın sahiplerinin hepsi Hazreti İsa onlar için de kan döktüğü için cennete gidecektir diyorlar. Böyle olduğunu kabul ediyorlar. Ve bütün anlattıklarımıza rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve de cennete gideceklerini zannediyorlar. Bütün Hristiyanlar böyle mi? Hayır, değil. Hristiyanların içinde de bir küçük grup, nasıl İslam'ın içinde bir küçük grup? İslam'ın toplamına göre küçük bir grup. 1 milyardan fazla İslam yaşıyor bugün dünya üzerinde. Onların %10'undan daha azı, yani ...70 milyondan daha azı. Onlar İslam'ı yaşıyorlar. Her İslam ülkesinde İslam'ı yaşayanlar var. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, irşat makamına gidip tabi olanlar, Allah'ın gösterdiği ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler. 7 safa, 4 teslim olarak İslam'ı yaşayanlar. Aslında kainatın tek dinini yaşayanlar. İşte o yaşayanlar da tek bir ümmet. 73. fırkayı oluşturuyor. Bütün dinlerin içindeki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kendi aralarında 72 tane fırka ulaştırmış durumda, oluşturmuş durumda. Ama 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. İşte onlar Ahdallahiye riayet edenler. Dünya insanında %10'dan çok azı. Dünya insanının değil, kendi dinlerinin içinde %10'dan daha azı kurtuluşa ulaşanlar, netice itibariyle dünya insanının %10'undan daha azı oluyor. Çünkü her dinin içinde bu insanlar var. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde? Ve bi ahdillahi efu haza sıratı mustakim fettebiuhu. Ve Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ve ona, sırat-ı müstakime tabi olun. Sonra da diyor ki Allah Teala, sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki diyor Allah Teala. Bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar. İşte Allah'ın size olan vasiyeti budur. Allah'ın ahdini yerine getirmeniz. Öyleyse Allah'ın ahdine
riayet, ruhun ve çin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyiniz de Allah'ın mısınız? O zaman dört tesliminizi de gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. İşte Allah-u Teala Ahdallahi'ye riayeti emrediyor. Ve Rad Suresinin 20-21-22. ayetlerine bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِيَحْتَلّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Misaklerini bozmazlar. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerini de yerine getirirler. İradelerinin Allah'ın ilahi iradesine verdiği misaklerini yerine getirirler. Ama bir de ruhumuzun verdiği, Allah'a verdiği misak var. O da misak. Onu da yerine getirirler. Ve diyor ki Allah Teala vellezine yasulune ma emerallahi bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşemne rabbihim ve Rablerine huşu duyanlar. Vellezine sabirip tigaye ve çerabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın veçini dileyenlerdir. Allah'ın veçine ulaşmayı dileyenlerdir. Misaklarını eda ederek Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Gene misaklarını eda ederek. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhlarının Allah'a verdiği misaki gerçekleştirerek ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. O zaman Allah'ın ahdini gerçekleştirmeyi dileyenlerdir. Ya da başka bir ifadeyle gene misaklarını yerine getirmeyi dileyenlerdir. Ama iradelerinin, cüz'i iradelerinin ilahi iradeye verdiği misaki yerine getirenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a verdiğiniz iki tane misak var. Biri ruhunuzun misaki ki bu üç tane yemin oluşturur. Fizik vücudunuzun ahdi, nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki. Üçünü de teslimini içerir. Bunların ötesinde iradenizin Allah'a verdiği misak var. Bu üç yemini de muhtevasını alır ve iradenizi de Allah'a teslim etmeyi içerir. İşte kim Allah'a verdiği misaki ifa etmek üzere, yani bir başka ifadeyle Allah'ın cephesinden Allah'ın ahdini ifa etmek üzere harekete geçtiyse, ki bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o fırka-i naciyenin artık içindedir. O ve onunla beraber olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir tek fırka oluştururlar. Bu Hanif dininin, kainatın tek dininin Allah'a teslim olmayı dileyen, tek Allah'a inanan, o tek Allah için tek bir toplum oluşturmayı dileyen ve o Allah'a ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de teslim etmeyi dileyen insanlar, işte onlar hayırlarda birleşenlerdir. Hayırlarda birleşen tek bir ümmettir.
73. fırka, Fırkayı Naciye. Bütün dinlerin içinde bir küçük azınlık o toplumu içerir. Bütün dinler dediğimiz aslında bir tek dinin çeşitli isimler almış, zaman içerisinde değişmiş varyasyonlarıdır. Aslında tek bir dinin hepsi salikleridir. Hepsi de ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmeyi dileyenlerdir. Ama daha ruhlarını Allah'a teslim etmeyi diledikleri andan itibaren Fırka-i Naciye'nin içindedirler. Tek fırka, tek toplum, tek bir ümmet. 72 fırkanın oluşturduğu tek bir ümmet, ve kaybedenler o 72 fırkanın içindeki insanların Allah'a ulaşmayı dileyenleri 73. fırkayı oluşturuyor. Gene tek bir ümmet. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Bakalım ne diyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kimdir mümin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'a inanıyor muhakkak, kesin. Bir, ikincisi Allah'a ruhunun ulaşmasının üzerine farz kılındığına inanıyor. İki, ve bu kişi ruhunu

Mutlaka Rabbimize ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. 157. ayet-i kerime, işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Bunlar Allah-u Teala'nın sevdikleridir. Bunlar Allah-u Teala'nın koruduklarıdır. Bunlar Allah'ın kullarıdır. Kul olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tahakkuk etmiştir. Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَا بِيلَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِينَ. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldikleri için kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Demek ki kim şeytana kul olmaktan iştinab ederse, kaçınırsa, kendisini kurtarırsa o andan itibaren Allah'a kul olmuştur. Bununsa başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Şimdi Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminler diyor Allah Teala, kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onun dışındakiler hepsi şeytana kul olanlar. İşte Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesinde geçen o tek ümmet, tek bir ümmet olacak olmasaydı, o ümmet bugün dünya üzerinde oluşmuştur. Şeytana kul olanların ümmeti. Dünya nüfusunun %90'dan fazlası. 6 milyar insandan fazla insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz onları kurtarmak için. Konuştuğumuz zaman herkes kendi dininin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın içindekiler de kendi öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. Kur'an'a bak, onu incelemek, hayır, böyle bir zahmete katlanmıyorlar adamlar. Efendim diyorlar, bunca alim bilmiyor da sizler mi biliyorsunuz bunun ne olduğunu? Evet, biz de diyoruz ki evet, biz biliyoruz. Çünkü biz onu kitaplardan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. Ve Kur'an'a baktığınız zaman, Allah'ın bize öğrettiği ayetleri gördüğünüz zaman, incelediğiniz zaman Allah'ın söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu öğreneceksiniz. Ve o zaman bunca geçmiş olan yıllarınıza acıyacaksınız. Şeytanın yolunda geçirdiğiniz, hayatınızı tükettiğiniz yıllar. Şimdi şeytanın böyle söylemesine sebep olan şey ne? Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Hangi vaat? Biliyorsunuz ki iblis Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedi. İsyan etti Allah-u Teala'ya. Ve kim şu anda isyandaysa onlar şeytanla beraber isyanda olanlardır. Allah'ın emirlerini hiçe sayanlardır. Bütün emirlerini yerine getirseler, sadece bir emri hiçe saysalar, gene kurtulamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeseler, geri kalan her şeyi yapsalar, hiçbir şeyi değiştirmez. Bu insanlardan hiçbirisi kurtulamaz. Allah-u Teala, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblise soruyor, seni emrime rağmen, Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ey iblis diyor, ey iblis, ey şeytan. Şeytan diyor ki, beni ateşten yarattın. Onu tıyından yarattın, kilden, topraktan, ben ondan üstünüm diyor. Oysa ki Allah'ın ifadesine bakın, diyor ki ona şimdi ben ruhumdan üfürdüm, ona can vermiştim zaten, şimdi de ruhumdan üfürdüm. Ona şimdi

secde edin diyor. Secde edilen Adem Aleyhisselam değildir. Allah'ın Adem Aleyhisselam'da bulunan ruhudur secde edilen. Öyleyse secde edilen Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıdığı için ne şeytanın ne meleklerin böyle bir yetkisi olmadığı için insan üstündür. Ve iblis Allah'a bu isyanının üzerine Allah Teala diyor ki seni huzurumdan kovuyorum. Kıyamete kadar lanetlisin. Şimdi buradan defol. İblis diyor ki ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar müsaade ver. Ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinden intikam almak istiyorum. Eğer bana bu müsaadeyi verirsen onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. İşte iblisin kendisine bağladığı insanlar kimlerdir? Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesine geçen tek fırka. Ne diyor Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesi? وَلَوْ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاهِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِرَحْمَانِ لِي بُيُوتِهِمْ سُكُوفًا مِنْ فِدَّاتٍ وَمَعَارِيْجَ عَلَيْهَا يَسْهَرُونَ Eğer insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı, şeytanla birlik olarak Allah'a karşı isyan edecek olan tek bir birlik olmasaydı, tek bir birlik olacak olmasaydı, yani bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dünyanın %90'ından daha fazlasını oluşturan tek bir birlik olması söz konusu olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde çıkıp yükselecekleri merdivenler yapardık diyor Allah-u Teala. Ama öyle diyor insanların %90'dan fazlası ne yazık ki Rahman'ı inkar etmiş olacaklar. Bu olay, bu ayetteki Rahman'ı inkar müessesesiyle bir ayet tamamen birbirinin zıttı. Bakara suresi 256. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini. Kat tebeyene rüştü minel gay. Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yollarıyla dilemeyenlerin yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır. Kim tağutu inkar eder de rüşt yolunu seçerse, yani Allah'a amenü olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman diyor Allah-u Teala, o Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Ne diyor Allah-u Teala? Tağutu inkar edip Allah'a ameni olursa. Burada ne diyor Zuhruf 33'te? Rahman'ı inkar edenler diyor. Bunlar kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ya Rahman'ın inkarı söz konusu ya tağutun inkarı söz konusu. Ne görmüştük Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Tağuttan iştinab eden, tağutu inkar eden insanlar Allah'a kul oluyorlar. Ve hem dünya müjdesini alıyorlar hem cennet müjdesini alıyorlar.
burada da tağutu inkar edenler gene Allah-u Teala'nın söylediği Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde tağutu inkar ediyorlar. İrşad yolunu seçiyorlar, Allah'ın yolunu seçiyorlar ve kurtuluşa ulaşanlar onlar. Amin olanlar onlar. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılıyorlar. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tağutu inkar edenlerle Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler. İki tarafta bir fırka oluşturuyor. Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler 72 tane fırkanın birleşmesiyle oluşuyor. Bu fırkaların %90'dan fazlaları. Bu 72 fırkanın içinde %10'dan daha aşağı bir kesimi ifade eden insanlarsa Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar ise gene tek bir ümmet oluşturuyor ama tağutu inkar eden bir ümmet. Öyleyse 72 fırkanın çok büyük bir kısmının oluşturduğu 72 tane fırkadan oluşan bir birlik, şeytanın yolunda birlik. Gene 72 fırkadan oluşan onların içinde gene tek bir birlik, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin topluluğu. Toplumlardan birisi ötekinin 10 katından daha büyük. Tağuta kul olanlar, Rahman'ı inkar edenler. Diğerleri de Allah'a kul olanlar, Rahman'a kul olanlar, tağutu inkar edenler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Zuhruf 34'te Allah Teala diyor ki veli buyutuhum ebvaben ve sururen aleyha yettekun. Evlerine kapılar ve üzerine yaslanıp dayanacakları koltuklar verirdik diyor Allah Teala. Ve Zuhruf ve in kullu zalike le mametaul hayatet dünya vel ahireti inde rabbikel muttakin. Ve çekici süsler, bütün bunlar yalnızca dünya hayatının metaıdır. Ahiret ise Rabbinin katında takva sahipleri içindir diyor. Takva sahibi olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andır. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz o fırkanın içindeyiz ve onun başındayız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a çok hamd edin, şükredin ki siz fırkayı naciyenin içindesiniz. Bütün dünyanın kıyamet günü imrenecekleri o tek fırkayı dünyanın nüfusunun onda birinden azı oluşturuyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizler o fırkanın müntesipleriyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kavramlardan felah. Felah bildiğiniz gibi kurtuluş demektir. Yani cehennemden kurtuluş. İflah olmak, engelleri aşmak, başarıya ulaşmak, nefsi tezkiye etmek ve özellikle cehennemden kurtulmak. Felah müessesesi de yani cehennemden kurtuluş da 7 ayrı safa içerir. Birinci safa Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde veriliyor. فَمَنْ سَكُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ O zaman yani kıyamet günü kimin mizanı ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. O bir insanın cennetle cehennem arasındaki dengesini sağlıyor. Bir sonraki ayet-i kerime, Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor ki, kimin günahları ağır gelirse, onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır, diyor Allah-u Teala. Demek ki felah ve hüsran, birbirinin karşılığı olan iki tane unsur. Felah cehennemi müjdeliyor, hüsran cehennemi işaret ederek cehennemle korkutuyor. Öyleyse kalın çizgilerle felaha ermenin matematik ifadesi sevap tartılarının, günah tartılarının ağır basmasıdır. Ve de bildiğiniz gibi kiramen katibi melekleri ömrünüz boyunca bütün olayları kaydedeceklerdir. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Eğer bir insan düşünürse ki ben şu anda namaz kılmıyorum, bir ibadet de yapmıyorum, tamam derecat kaybetmiyorum, derecat kazanmıyorum. Ama şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecatı kaybetmiyorum. Yanlış sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala zikri, daimi zikri de farz kılarak bütünlemiştir. Hem Allah'a verdiğimiz sözün gereği olarak Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek vardır. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek vardır. Ve Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de daima zikretmek farzdır. Öyleyse bu üç zikir farz kılınmış mı üzerimize? Elbette. Allah Teala buyuruyor ki az zikir için veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Bu günün bir kısmında zikretmektir. Günün yarısından daha az zikretmektir. Allah Teala bu muhtevayı önümüze koymuş. Sonra Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala Allah'ı çok zikirle zikredin.

Sonra da Allah Teala buyuruyor ki: "Veskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikredin muhtevasındaki ayet-i kerime: "Veskurallâhe zikren kesira." Veskurunallâhe zikren kesira. Öyleyse Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok olmalı zikriniz, diyor Allah Teala. İşte bu üç faslın üçü de ayrı ayrı cennetlere ulaştırır kişinin. Öldüğü zikir seviyesine göre ve günahlarına göre şekillenir her şey. Bu Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesi: "Kimin sevapları fazlaysa onların gideceği yer cennettir" muhtevası, Allah'a ulaşan herkesin sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Allah'a müyakki olmayı dileyen kişi cenneti Allah Teala tarafından hak etmiştir ve onun günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey amin olanlar,

Takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Amin olan kişi Allah'a inanan kişidir. Mümindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediyse Allah'a inanması onu cehennemden kurtaramaz. Gideceği yer cehennemdir. Ama Allah'a ulaşan kişi, Allah'a bu amin olan kişi, iman eden kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman takva sahibi olur. O zaman Allah Teala da Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre onun günahlarını örter. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'a inanıyorsa onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde gideceği yer mutlaka cehennemdir. Felah müessesesinin ikinci safhası Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala La tecudu kavmen yu'minune billahi Allah'a amin olan kavmi bulamazsın. Ve yevmil ahire Allah'a iman eden ve yevmil ahire iman eden kavmi

Allah'a ve Resulüne karşı girenlerle sevişir, bulamazsın diyor Allah Teala. Velevkânû âbâehum, onların anne babaları olsa, ebnâeküm çocukları olsa ve ihvânehum kardeşleri olsa da bu geçerlidir diyor Allah Teala. Ev aşiretühüm veya onların aşiretlerinden olsa, velâike ketebe fî kulûbihimil îmâne, onların kalplerinin içine iman yazıldı. Ve yedühüm bir ruhim minhu, ve Allah'ın katından, ondan, Allah'tan bir ruh ile yedirdiler. Desteklendiler. Bu Allah'tan bir ruh, devrin imamının ruhu. Allah Teala kimi devrin imamı kılmışsa, mürşidine tabi olan herkesin başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka ulaşır. Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Onlara yevmit telakı, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber versinler diyor. Ve yutuluhum cennetin, ve onları Allah Teala cennetlerine koyar. Tecrî min tahtihel enharu, altından nehirler akan. Halidine fiha, orada ebediyen kalacaklardır. Radıyallahu anhum, Allah onlardan razıdır. Ve radıyallahu anh, onlar da ondan. Ülâike hizbullah, işte bunlar Allah taraftarıdırlar. Ela inne hizbullahi hümül müflihun. O Allah taraftarları var ya, onlar felaha erenlerdir. Ne yapmışlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmüşler. Onun tarafından olmuşlar. Allah'a, o zaman Allah'a ve Resulüne iman edenler oluyor onlar. Resulüne tabi olup, Resulüne inanıp da ona tabi olanlar, Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Bu imanlarını kainatın en büyük mürşidine tabi olarak pekiştirmiş olanlardır. Burada da Allah Teala felaha erenlerden bahsediyor. Kim bunlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onların sahip oldukları vasıflar hakkında, işte ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, fizik vücutlarını teslim ettiler, nefslerini teslim ettiler filan gibi bir açıklama gelmeden evvelki durum. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde orada felaha erenlerden bahsediliyor. Bunlar daha düşmanlarla mücadele halinde tabi olmuşlar. Ruhları vücutlarına alıp Allah'a doğru yola çıkmış. Ama henüz tezkiye olmamışlar. Henüz ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Üçüncü safa tezkiye olma müessesesi, bir insanı tezkiyede felaha erdirir. Mürşidine tabi olan kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah Teala onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir ve kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişi mürşidine ulaşır, ikinci safhada tabi olur ve bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar.
Mürşide tabiiyet, nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Nefsin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle o kişi nefse emareye ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levameye ulaşır. Nefsi emarede zemin kattan birinci gök katına kadar ulaşır ruh. Nefsi levamede ikinci gök katına ulaşır. Nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 fazıl birikiminden sonra ilk %7 nur birikimi o kişiyi nefsi emareye ulaştırır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levameye ulaştırır. Bunun manası birinci gök katı ve ikinci gök katına ruhun ulaşmasıdır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar, ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, o kişinin nefsinin kalbinde %28 fazıl 7, 14, 21, 28, %7'den 4 defa %28 fazıl birikimi gerçekleşir. Beşinci defa %7 fazıl birikimine kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 fazıl birikimiyle Allah da ondan razı olur. Birincisi nefsi razıyedir, ikincisi nefsi mardiyedir. Ve bir defa daha %7 nur birikimi nefsi tezkiyedir. Yedinci defa o kişinin nefsinin kalbi Allah'ın fazıllarıyla dolarsa 7 defa 7 %49 eder. Başlangıçta %2'de rahmet nuru girmişti kişinin kalbine. Toplam %51 eder. Bu toplam %51 nur birikimi neyi sağlar? O kişinin

ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Neyle sağlanmıştır bu? Nefsinin tezkiye edilmesiyle. 7 defa %7 nur, %49 eder. %2 de bu fazılların ötesinde, %2 başlangıçtaki rahmet nuru ile 49 artı 2, %51 eder. İşte bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır, nefsini tezkiye etmiştir. Burada nefs tezkiyesi açısından meseleye bakıyor Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Kat eflaha men zekâ, kat andolsun ki eflaha felaha erer men, o kişi ki zekâ, onu nefsini tezkiye etmiştir. Bu üçüncü safhadır. Dördüncü safhada bu tezkiyenin ötesi fizik vücudun Allah'a teslimi gelir. Beşinci safhada nefs %100 afetlerden kurtulur. Altıncı safhada kişi muhlis olur. Yedinci safhada da iradesini Allah'a teslim eder. Üç safhada felaha ermenin muhtevasını Allah Teala Mümin 102'de birinci safhayı, Mücadele 22'de ikinci safhayı, Şems 9'da da üçüncü safhayı veriyor. Şimdi dördüncü safhaya geçiyoruz. Yani fizik vücudun teslimi noktasındaki felah müessesesi. Tövbe 88. Allah-u Teala diyor ki, لَاكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا مَعَهُ جَاهُدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفِسِهِمْ Lakin, fakat, el-Resulü, Resul, vellezine aminu ve onunla beraber amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, me'ahu ve o ve onunla beraber olan, amin olanlar, cahidu, cihat ettiler, bi emvalihim, mallarıyla ve enfüsihim ve nefsleriyle. Yani canlarıyla cihad ettiler. Kimisi şehit oldu, kimisi gazi. Ve ülaike lehumül hayratu. Ve onlar için, onlar için hayırlar vardır. Ve ülaike hümül mühlühün, işte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman mallarıyla, nefsleriyle Resul'le birlikte cihat edenlerden bahsediyor Allah Teala. Bu cihat bir evvelki kademede nefs tezkiyesi gerçekleştiği için onun ötesinde bir muhteva taşır. Allah'ın Resulü'yle birlikte fizik vücudunu Allah için veren sahabe, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederek, Allah'ın emrini yerine getiren, savaşa iştirak ederek, şehit olan sahabe, savaşa iştirak eden ama şehit olmayan, gazi olanlar, bu fizik standarttaki muhteva ama ve nefsleriyle cihat ettiler diyor Allah Teala. Hayırlar onlarındır diyor. Nefsleriyle cihat ettiler.
Hayırlar onların oldu. Öyleyse Allah yolunda cihat etmek söz konusu. Bir de Allah yolunda hem mallarıyla hem canlarıyla cihat etmek. O ikisinin beraberliği

Allah Teala bütün hayırlar onlarındır dediği cihette hayrın normal müessesede nefsini tezkiye eden bir insandan üstünlüğünü kesin olarak ifade eder. Hayırlar onlarındır diyor Allah Teala. Diğerleri nefsini tezkiye etmiş ve felaha ermişler. Allah Teala'nın zaten garantisinde olan bir iş. Ama burada Allah'ın garantisinin dışına çıktığı kesin olayın. Çünkü bunlar Allah için ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Herkes ulaştırır. Orada bir kimsenin bir problemi olamaz. Ama onun ötesine geçtiğimiz zaman orada kişinin cihadında işaret koymuş Allah Teala hayırlar onlarındır diyor. Diğerlerinden çok farklı bir hüviyetleri var. Belli ki nefsleriyle, canlarıyla ve fizik vücutlarıyla fizik vücutlarını teslim ettiği için tam bir cihadın içine girmişler. Beşinci safhada kişinin daimi zikre ulaşması, ulleri bulmaması ve bu seviyede bir felahı elde etmesi söz konusu. İşte bu beşinci safha için Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Onlardan önce diyor Allah Teala. Yerleşmiş olan imanlı kişiler imanı kalplerinde

hem kişiler imanlı hem de yerleşmiş olan, Medine'de yerleşmiş olan yardımcılardan bahsediyor Allah-u Teala. Medine'deki yardımcılar, Mekke'dekileri Medine'ye çağırdılar bildiğiniz gibi. Orada iskan ettiler. İmanlı kimseler, imanı göğüslerine yerleştirmiş olanlar. Men hacere yuhibbune, yuhibbune, muhabbet duyarlar. Men kişilere, hacere ileyhim, onlara, hicret eden kişilere muhabbet duyarlar. Ve la yecudune fi sudurihim haceten. Mimma utu. Ve yusulune ala enfusihim. Ve levkâne bihim hassasa. Onlara ihtiyaçları olsa bile onları, yani Mekke'den Medine'ye göç edenleri nefslerinden önde tutarlar. Onlara verilenlerden dolayı, Mekke'dekilerin, Medine'dekilerin, Mekke'den gelenlere verdiklerinden dolayı onların gönüllerinde, göğüslerinde bir haset bulamazsın diyor Allah-u Teala. Ve kendilerinin ihtiyaçları olsa bile onları, yani göç edenleri, Mekke'den Medine'ye gelenleri, muhacirini kendi nefslerinden önde tutarlar. Ve men yuka şuha şuha nefsihi. Kim nefsini cimrilikten korursa, fe ulaike humul muflihun. İşte onlar felaha erenlerdir. Burada gördüğümüz şey, Mekke'den Medine'ye göç edenleri kendi nefslerinden önde tutanlar. Öyleyse bunlar mutlaka nefs tezkiyesinin ötesine geçmiş olanlar. Fizik vücutlarını teslim ettikten sonra öyle bir noktaya gelmişler ki onlara verdikleri şeyler sebebiyle hiçbir şekilde haset duymazlar. Bundan büyük mutluluk duyarlar. Öyleyse onların kalplerine iman üst boyutta yerleşmiş olanlar. Yani Medine'de yerleşmiş olup da Mekke'den gelenleri misafir edenler. Öylesine imanlı kimseler ki misafirlerini kendi nefslerinden üstün tutuyorlar. Üstün tutabilmeleri bu nefs tezkiyesinin ötesinde bir olgunun sahibi olduklarını gösterir. Tezkiyenin ötesinde fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikten sonraki bir safha bu. Öyleyse o zaman fizik vücudun tesliminden sonra ulaşılan yer nefsin Allah'a teslim edildiği daimi zikir safhasıdır. Yani ulul elbab makamıdır. Burada ulul elbab makamındakilerin, ulul elbab makamındaki Ensar'ın hüviyetini Allah-u Teala veriyor. Günlerinden haset,
ve buna benzer bütün muhteva tamamen Allah Teala tarafından alınmış. Demek ki daimi zikrin sahipleri haset bulamasın diyor, onların gönüllerinde haset yoktur. Haset yok edilmiş. Altıncı safa kişinin muhlis olması hali. Bu noktadaki Allah Teala'nın dizaynında altıncı safadaki felaha bakıyoruz. Maide suresinin 100. ayet kelimesi. Kul ya kul la yestevil habisu ve tayyibu. De ki habis ve tayyib bir olmaz. Velev acabeke kesretil habis. Habisin çokluğu senin hoşuna gitse bile. La yestevil eşit değildir. Habisu ve tayyibu. Habisle tayyib eşit olmaz. Fettekullâhe. Öyleyse Allah Teala diyor ki öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olsun, olun. Kime diyor bunu? Ya ulul elbab. Ulul elbab olmuş kişiler. Dördüncü safhada, beşinci safhada ulul elbab olmayı tamamlamışlar. Burada altıncı safhada ya ulul elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı takva sahibi oldukları ulul elbab makamının takva sahibi olduğu yer, salah makamı, ihlas makamı. Burada altıncı safa ihlas makamını gösteriyor. Kişinin tövbe-i nasuha çekildiği yer. Umulur ki siz felaha erersiniz. Bundan sonraki bu felah ulul elbaba söyleniyor. Ey ulul elbab, siz umulur ki felaha erersiniz. Ulul elbabın ulaştığı, ereceği felahın adı. İhlas makamının felahıdır. Allah Teala ayet-i kerimede açık bir şekilde ulul elbaba hitap ediyor. Ya ulul elbabi la leküm tuflihun. Umulur ki felaha erersiniz. Ulul elbabın felaha ermesi bir üstteki kademeye geçmesi demek. O kademe muhlisler kademesi. Bildiğiniz gibi Allah Teala sahabeye hitap ediyor. Bütün sahabenin salaha erdiği de muhlis olduğu da bir vaka. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki, o kafirlere ve müminlere deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Yedinci safhaya ulaşıyoruz. Allah-u Teala'nın felah konusundaki son safhası, yani ihlas makamının ötesi, salah makamı, iradelerini Allah'a teslim edenlerin durumu. Âl-i İmran 104. وَلْتَكُمْ مِنْهُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sizden hayra çağıran, maruf ile emreden, kötülüklerden alıkoyan bir ümmet, mürşitler olsun, işte onlar müflühün, felaha erenlerin ta kendileridir diyor Allah Teala. Burada hayra çağıran, irfanla emreden, münkerden nehyeden tam bir mürşit tarifi. Bir ümmet bulunsun diyor Allah Teala. İşte onlar
erenlerdir. Burada Allah Teala'nın dizaynında bu ayetle bir sonraki ayeti bir araya getirirsek Allah Teala bütün sahabenin münkerden nehyeden ve marufla emreden bir hüviyete kavuştuğunu Ali İmran 105'te Ali İmran 105'te deyip Ali İmran 110'da 104'ten 6 ayet-i kerime sonra Ali İmran 110'da Allah Teala diyor ki siz ey sahabe münkerden nehyeden ve marufla emreden bir toplum oldunuz diyor. Öyleyse onlar münkerden nehyeden ve marufla emreden bir toplum olarak Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde felaha ermiş olanlar şeklinde vasıflandırılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her zamanki gibi sizlerle birlikte olmak bir büyük huzur, mutluluk sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan muhabbetle ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, daha güzele, daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanların yanlış davranışlarından incinmek ve arkasından da onlara kötü davranışlarda bulunmak, onların yaptığıyla onlara cevap vermek. O Allah-u Teala'yı tanımayan insanların yaptığı yanlışlıkla iştirak etmek değil midir? Onlar bilmiyorlar. Unutmayın, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı her türlü saldırılar yapılmış, düşmanca davranışlarda bulunmuş, hakaret edilmiş, taşlanmış, hakkında her çeşit kötü sözler söylenmiş. Bütün bunlara karşılık Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah-u Teala'ya söylediği şey, Ya Rabbi, sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Öyleyse bu hepimize bir örnek olmalı. Eğer başka birisi size kötü davranmışsa, siz ondan özür dileyin. Gerçek anlamda kabahatliymişsiniz gibi. Bir suçunuz olmadığı halde, kabahatiniz olmadığı halde size kötü davranan bir insana sizi hatalı gören bir insana söyleyeceğiniz bir özür, ondan af dileme bir büyüklük değil midir? Onun bütün kapılarını kapatmış oluyorsunuz. İkinci adımı atamaz. Eğer sizinle kavga etmek dileğindeyse, o size o kötü davranışını tatbik ettiğinde, mesela size hakaret ettiğinde, siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, size ikinci defa bir saldırıda bulunması artık mümkün değildir. Onun bütün kapılarını kapatmış oluyorsunuz. Af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz an, onun size saldırabilme imkanlarının hepsi artık kapalı bir kapının arkasında kalır. Onu yapabilecek olan kapıyı aralamadığınız için. Eğer birisi size kötü bir şey söyler de siz bundan alınırsanız, öfkelenirseniz ve siz de ona onun kadar ağır bir şey söylerseniz, daha hafif bir şey de söyleseniz, gene onu rencide edecek standartta bir sözse,

O artık size saldıracak olan bir söz bulamaz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Birisi size kötü bir şey söylediği zaman, siz de ona aynıyla mukabele etmek yerine, ondan af dilemek büyüklüğünü, kabahatsiz olduğunuzu kabul ediyoruz. Af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz ne kaybedersiniz? Onunla af diledikten sonra da o size hakaret etmemiş gibi konuşmanıza devam edebilirseniz olay bitmiştir. O size karşı kötü bir davranışta bulunmak imkanının artık kapısını aralayamaz. Davranışınızla bunu kesin olarak önlemiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Mir Vakfı'nın, International Mir Vakfı'nın muhterem mensupları, hepimiz başkalarının yanlış davranışlarına huzurla cevap verebilirsek, mutlulukla cevap verebilirsek, kızmadan, öfkelenmeden, onlardan af dilemeyi başarırsak, o zaman bizim Mir Vakfı'nın mensubu olduğumuz, onlar için de tahakkuk eder. Demek ki bu insanlar kendilerine hakaret edildiğinde bile karşısındakinden intikam almak gereğini duymuyorlar, öfkelenmiyorlar. Bunlar sükuneti öğrenmişler, sakin olmayı öğrenmişler. Onlar kavgayı bitirmeyi öğrenmişler. İşte sevgili kardeşlerim, gayretleriniz bu istikamette olmalı. Huzuru, mutluluğu, sükunet için içerisinde yaşamalısınız. Başkalarının yanlış davranışları sizin huzurunuzu bozamamalı. Ayrıca o öfke içerisinde size gelen kişiyi otomatik bir şekilde sükunete ulaştırmanın yolu ondan af dilemek büyüklüğünü gösterilmektedir. Sevgili kardeşlerim, ne diyorduyunuz? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize diyor. Öyleyse Yunus bunu Allah'tan aldığı bir dizaynda söylemiyor mu? Öyleyse neden biz kin tutalım ki? Bize kötü davranan insan, biz ondan hatamız olmamasına rağmen af dilediğimizde ikinci adımı atmak imkanının artık sahibi değildir. Olay bitmiştir. Kavga bitmiştir. Sülh ve sükuna istese de istemese de girmek mecburiyetindir kişi. O öfkesini alabilmek için sizin de ona çatmanızı ve o zaman daha çok size çatmak imkanını bulmayı istemektedir. Ama sizin daha ilk etapta o ağzını açıp

size hakaret ettiği noktada af dilemek büyüklüğünü göstermeniz olayı bitirmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden kavga? Neden huzursuzluk? Neden insanların kalplerini kırmak ve insanları mutsuz etmek? Hayır. Sizin göreviniz başka insanları mutsuz etmek değildir. Sizin göreviniz başka insanları mutlu etmektir. Sizi yanlış ve ters davranışlarla mutsuz etmeye çalışanlar da buna dahildir. Onları da mutlu etmekle mükellefsiniz. Netice mi? Neticede asıl mutlu olan daima siz olursunuz. Hiç kimse mutluluğunuzu bozamaz. Allah Teala'nın emri bu istikamette gidiyor. Hepiniz hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamalısınız. Başka insanların saadeti sizin için hedef olmalı. Siz bütün insanları saadete, mutluluğa çağıran ve onların mutlulukları için her şeyi yapmaya daima hazır olan birileri olmalısınız. Mutluluk taşıyıcıları, mutluluk kervanının mensupları, etrafa sadece mutluluk taşıyan, huzur taşıyan, hiç kimseyle anlaşmazlığı, kavgası olmayan bir toplum. Bunları neye dayalı olarak söylüyoruz? Yakın gelecekte bütün dünyada bu olay tahakkuk edecektir. Bütün dünyadaki savaşlar bitecek. Ve her milletten insan bütün boyutlarıyla dostluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, şu anda savaş olan yerlere baktığımız zaman ayrı ayrı dinlerin mensupları olduklarını zanneden insanların birbiriyle harp ettiklerini görüyoruz. Ayrı ayrı dinlere mensup insanların demedik. Ayrı ayrı dinlere mensup olduklarını zanneden insanlardan bahsettik. Yani ne demek istiyoruz? Yani ayrı ayrı dinler yoktur. Hristiyanlık da ondan evvelki Judaizm de yani Musevilerin dini de Hazreti Musa'ya tabi olanların dini de, Hazreti İsa'ya tabi olanların dini de, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların dini de, bir başka açıdan gidelim, Tevrat'a tabi olanların, İncil'e tabi olanların, Kur'an'a tabi olanların dinleri değil, dini söz konusudur. Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Çünkü Tevrat'ı incelediğimizde görüyoruz ki Hz. Musa, Hz. İbrahim'in Hanif dininin sahibidir. İncil'i incelediğimizde görüyoruz ki Hz. İsa ve ona tabi olanlar Hanif dinine tabi olmuşlardır. Kur'an'ı incelediğimizde şunu görüyoruz ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesi Hz. İbrahim'in
Hanif dinine tabi olmuşlardır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu açık ve kesin bir şekilde kaydedilmiştir. Sevgili kardeşlerim, o zaman bütün dinlerin mevcut olmadığı, dinlerin mevcut olmadığı, sadece bir tek dinin mevcut olduğu ve Hazreti Adem'den kıyamete kadar sadece bu dinin devam edeceği gerçeğini yerli yerine oturtmak bizlerin üzerine vazifedir. İnsanlar dinler arası savaşlar yaptılar. Yüzyıllar boyunca savaştılar, savaştılar, savaştılar. Birbirlerini öldürdüler. Ve öldürenler de, ölenler de kendi dinleri için bunu yaptıklarını düşündüler hep. Ama Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Allah Teala bize Tevrat'ı öğretti. Allah Teala bize İncil'i öğretti. Ve gösterdi ki üç kitaplı din de sadece bir tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Şimdi bu muhtevayı Kur'an-ı Kerim standartları içinde sadece iki ayetle tamamlamak mümkün. Rum suresi 30. ayet-i kerime Allah Teala şunu söylüyor. Habibim, sen Hanif'sin. Hanif olarak veçini dine ikame et. O dine ki o din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. O din Hanif dinidir. Sen de Hanifsin. Ve Allah Teala'nın ne dini ne de insanları Hanif dininin dışında veya Hanif fıtratıyla yaratmasının dışında bir şey hiç mevcut olmamıştır. Allah sen nasıl Hanifsen bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın dini sadece Hanif dinidir. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik olmuştur insanlık tarihi boyunca, ne de insanları yaratmasında değişiklik olmuştur. Din Hanif dinidir ve bütün insanlar sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Sonra geçiyoruz. Rum 31'e. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu müşrikin. Allah'a yönel, Hanif olarak Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol.
ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a yönel, Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kim müşrikler? O Allah-u Teala'nın söylediği o tek dinin, Hanif dininin dışında bir takım şeyleri kendilerine hedef edinmişler ve aslı unutmuşlar. Öyleyse dinin bir temel müessesesi var. Bu temele baktığımız zaman bunun Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını görüyoruz. Sadece Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler Hanif dininin mensuplarıdır. Dilemeyen hiç kimse Hanif değildir. Öyleyse sen Hanifsin. Hanif olarak ve içine dine ikame et ve Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Müşriklerden olma, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse dinde fırkalara ayrılmaktan kişiyi kurtaracak olan şey bu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı şirkten, gizli şirkten kurtarıyor. Mutlaka cennetin sahibi yapıyor. Şimdi Tevrat'ı incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya sen Hanif'sin, senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya sen Hanif'sin, senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'da Allah-u Teala'nın sen Hanif'sin. Senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. O zaman bu Hazreti İbrahim'in Hanif dini nasıl bir din ki? Sadece o din var, başka bir din hiç olmamış. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Hazreti Adem'in dini olduğunu görüyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ardından sonra gelen peygamberler, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim. Hepsi o dini, kainatın tek dinini yaşamışlar. İkinci bir din hiç olmamış. Şimdi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman mutluluğu onun vücuda getirdiğini görüyoruz. Başka bir din hiç olmamış ve Allah Teala bütün insanları sadece mutlu olsunlar, hem dünyada mutluluğu yaşasınlar, hem de Allah'ın cennetine girerek öldükten sonra, kıyametten sonra sonsuza kadar cennette yaşantılarını sürdürsünler diye yaratmış. Ama insanı serbest iradeyle kılmış. Öyleyse
Gördüğümüz ne sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Bütün insanları mutlu etmek için Allah Teala bir tek din öğretmiş. Eğer o dini insanlar yaşayamazsa mutlu olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü yaşayamazlarsa nefslerini tezkiye edemezler. Afetlerden kurtaramazlar. Kurtaramazlarsa ömür boyunca dünya üzerinde hep mutsuz insanlar olacaklardır. Nefsin tezkiye edilmemesi demek, şeytanın devamlı o insan üzerinde tesirini sürdürmesi söz konusudur. Şeytan, sevgili kardeşlerim, şeytan kime hakimse, o kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Çünkü şeytan insanların sadece mutsuz olmalarını, huzursuz olmalarını ister. Devamlı insanlara onları mutsuz edebilecek olan şeyleri fısıldar. Hem de onları süsleyerek, püsleyerek sanki onları mutlu edecek olan şey şeytanın söylediğiymiş gibi bir imajla insanları yönetir. Kandırır. Son derece zeki bir mahluktur. Zekası korkunç derecede çalışır. Ve de bütün gayretiyle insanları birbirine düşürmeye çalışır. Gayreti insanoğlunun huzursuz ve mutsuz olmasına yöneliktir. Mutsuz kılınmasına, mutsuzluğa itilmesine yöneliktir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, halbuki dinler yoksa, sadece bir din varsa, acaba bu dinin özellikleri ne diye merak etmez miyiz? Üç özelliği var Hanif dininin. Bir, tek Allah'a inanmak. Vahdet akidesi. Allah'ın tekliği. Bir tek Allah vardır. Başka ilah yoktur. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de eğer diyor gökte ilahlar olsaydı onların hepsi birbiriyle kavga halinde olacaktı şimdi diyor. Ama diyor yok. Sadece biz varız diyor. Yaratan ve öldüren biziz. Biz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ikinci özelliği tevhid akidesidir. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir fırka, gene bir rakamı. Allah'ın tekliğine inanan insanların oluşturduğu Allah'a ulaşmayı, o tek Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir topluluk, tek bir toplum tevhid akidesi. Ve vahdetin ve tevhidin sahibi olan insanoğlunun hepsinden Allah'ın beklediği tek şey. Üçüncü faktör teslim. Ruhun teslimi
22. basamak fizik vücudun teslimi, 25. basamak nefsin teslimi, 26. basamak iradenin teslimi, 28. basamak. 4 tane teslim: ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte eğer İncil'i incelerseniz bunu göreceksiniz. Eğer Tevrat'ı incelerseniz bunu göreceksiniz. Eğer Kur'an-ı Kerim'i incelerseniz bunu göreceksiniz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İnsanlar asırlar boyunca hep harp etmişler. Kendi dinleri için harp etmişler. Başka dinlerin mensupları olduğunu zanneden insanları hep düşman bilmişler. Başka dinlerin olduğunu zannettikleri için. Hatta bundan emin oldukları için. Müslümanlar ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannetmişler. Hristiyanlar ayrı bir dinin sahibi olduklarını zannetmişler. Museviler de ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannetmişler. Ve bugün dünya üzerinde 72 çeşit inancın varlığı kesinleşmiş durumda. Yapılan bütün araştırmalar, ister negatif istikamette inanç olsun, ister pozitif istikamette inanç olsun, bu inançların toplam sayısının 72 tane olduğu tespit edilmiş durumda. Gelin görün ki sahabe bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyor: ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırka. Bu 73 fırkayı oluşturmak bu zamanda da geçerli olmalıydı. Ama bakıyoruz ki 72 tane fırka var. 72 tane inanç biçimi. Bu inanç biçiminin hepsinde insanlar hep dejenerasyona uğramışlar. Son üç kitaplı dinin önce Musevileri, Yahudileri, sonra Hristiyanları, sonra da İslam alemi, hepsi dejenere olmuşlar. Allah'ın kendilerine hedef gösterdiği o asli unsurları unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey hepinizin mutlu olmasıdır. Saadet içinde bir dünya hayatını gerçekleştirmenizdir. İşte bu güzelliği yaşamanızı ister Allah Teala. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmenizi, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi ister. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i ciddi bir tahlilden geçirdiğiniz zaman, tahlilinizi Allah yönlendirmişse, üç kitabın içinde de aynı hususları görürsünüz. 7 tane Safa, 4 tane de Teslim. Hz. Musa ve ona tabi olanlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi o devirdeki peygambere, Hz. Musa'ya tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış tabi olanlar.
Yani Hz. Musa'nın dinini yaşayanlar, Tevrat'ı yaşayanlar hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Daha sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Daha sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daha sonra irşad olmuşlar. Ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına ulaşmışlar. Tevrat'ta 7 safhanın 7'si de farz kılınmış. Yine Tevrat gösteriyor ki Hz. Musa ve ona tabi olanlar 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Öyleyse Tevrat'ın muhtevası Hanif dininin muhtevasıdır. 7 safa ve 4 tane teslim. Sonra İncil'e geliyoruz. Bakıyoruz ki Tevrat'ta nasıl 7 safanın 7'si de farzsa ve 7 safanın 7'sini de Hz. Musa ve ona tabi olanlar yaşamışsa, İncil'de de aynı şeyi görüyoruz. 7 safanın 7'si de farz ve Hz. İsa ve ona tabi olanlar, 12 havarisi hepsi 13. havari bildiğiniz gibi yolundan sapıyor. Ama 12 havari Hz. İsa ile aynı şeyleri paylaşıyor bir ömür boyu. Hepsi 7 safanın 7'sinde yaşamışlar. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi 7 safanın 7'sinde yaşamış. Kur'an'da 7 safanın 7'si de farz. Ve bütün sahabe 7 safanın 7'sini de gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, Hz. Musa ve ona tabi olanlar Tevrat'ta farz kılınan 7 safanın 7'sinde yaşamışlarsa, 4 teslimi de gerçekleştirmişlerse, Hz. İsa ve ona tabi olanlar da İncil'deki aynı olan 7 safanın 7'sinde yaşamışlarsa ve 4 teslimi de gerçekleştirmişlerse ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar 7 safanın 7'sini de yaşamışlarsa, başlangıçta ona tabi olmuşlarsa, o ve ona tabi olanların hepsi 7 safanın 7'sini de yaşamışlarsa, ruhlarını, vecdlerini, nefslerini ve iradelerini hepsi Allah'a teslim etmişse, o zaman sevgili kardeşlerim, dinlerden bahsetmek mümkün olabilir mi? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Hz. Musa'nın dini de, Hz. İsa'nın dini de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de, Hz. İbrahim'in dinidir. Hanif dinidir. Hal böyleyse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların, birbirlerine Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların
birbirlerini ayrı dinlerden zannetmeleri, bunun uğrunda savaş vermeleri, devam edecek mi? Hayır, devam etmeyecek. Yolun sonuna geldik. İspat vasıtaları bizim elimizde. Hristiyanlara da, Musevilere de, İslam'a da dinler diye bir şey olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, üç kitapta da hem 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılındığını, hem de 3 peygamber zamanında da 7 Safa ve 4 Teslim'in yaşandığını ispat ettiğimiz zaman, o zaman savaşlar bitecek sevgili kardeşlerim. Dünya sulh ve sükuna kavuşacak. İşte Allah Teala'dan aldığımız bunca nimetin arasında en önemlisi, Allah'ın bize bahşettiği en önemli nimet bu diye düşünüyoruz sevgili kardeşlerim. Dinlerin mevcut olmadığının bu dünyada evvela bize öğretilmesi. Üç kitabında 7 Safa ve 4 Teslim ihtiva etmesi, üç kitabında peygamberinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olduğunun kesinleşmesi, bunların ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim olma edilmesi yoluyla gerçekleştirilmesi, hem hepsinin farz olması, hem de üç peygamber zamanında hepsinin tahakkuk etmesi. Onlar ve onlara tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'in hepsini yaşamışlar. Sonra mı ne olmuş? Sonra iblis girmiş devreye. Ve önce Musevilere, daha sonraki devirde Hristiyanlara, en sonraki devirde de Müslümanlara Allah'ın dinini unutturmuşlar. İşte Tevrat, işte 7 Safa ve 4 Teslim'in farziyeti, işte Tevrat'ta Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin bu 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamış olmalarının ispatı. İşte İncil. İşte İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılınması ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'in hepsini yaşaması. İşte Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların hepsinin 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşaması. Kur'an-ı Kerim'de 7 Safa ve 4 Teslim'in hepsinin farz oluşu. Öyleyse kim bunlara karşı çıkabilir ki? Bütün dünya bu hakikatleri yakın gelecekte tamamen öğrenecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dediği mutlaka gerçekleşecek ve dünya bir sulh ve sükun devresine, Allah'ın önceden belirttiği gibi mutlaka ulaşacaktır. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda bunların hepsinin gerçekleştiğini, bütün dünyanın sarmaş dolaş olacağını, bütün insanların dinlerin değil, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu ve o tek çatı altında bütün insanların huzur ve mutluluk içinde yaşamaya başladığını göreceksiniz. Allah'a en çok
En çok bunun için şükrediyoruz ki bu büyük görevi bu devirde bize Allah Teala nasip kılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan mutluluğunuza dualar ederek ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öteden beri bir şey hep tartışılır. Allah'ın zatı görülür mü? Büyük kesim görülmez deyip işin içinden çıkar. İslam'ın beş şartıyla amel edenler için Allah'ın zatının görülmesi elbette imkansızdır. Çünkü Allah'ın zatını görebilmek her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözü bedavadan açılmaz. Bir insanın önce Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi Allah'ı görür mü? Göremez. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman Allah'ı görür mü? Göremez. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman görür mü? Ruhu Allah'a ulaşır ama o göremez. Peki fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamakta görür mü? Göremez. Peki nerede görür? Ulle levhap olduğu zaman görür mü? Göremez. Muhlis olduğu zaman görür mü? Göremez. Peki bu kişi ihlas kademesini de aştı, salâh makamına ulaştı. Allah onun günahlarını örttü. Görür mü? Hayır. Ona salah nuru verdi. Görür mü? Hayır. Onun örttüğü günahlarını sevaba çevirdi. Görür mü? Hayır. Onun iradesini teslim aldı. Görür mü? Görebilmesi için Allah-u Teala'nın bir işlev daha yapması lazım. Onu irşada memur ve mezun kılması lazım. İşte iradenin Allah'a teslimini müteakip Allah-u Teala bir kişiye irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap eder. Bu onun mürşit olduğunu, ona tebliğidir, Allah'ın tebliğidir. Bu kişi Allah-u Teala'nın önünde tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir. Bir evvelki makamda, ihlas makamında. Ondan sonra da ruhunu ve çini ve nefsini evvelce Allah'a teslim etmiş olan bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Artık böyle bir insan için zikir söz konusu değildir. İradesi Allah'a teslim edildiği için kendi iradesini kullanarak zikir adı verilen işlevi yapamaz. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini kendi kendine söyleyerek 24 saati tamamlaması söz konusu değildir. İrade-i külliye onu kontrolü altına almıştır. Gene 24 saat o kişi Allah kelimesini tekrar eder. Ama kendi iradesiyle olmadığı için bu zikir değildir. Bu noktadan itibaren bu o kişi için tesbih adını alır. Gene 24 saat Allah kelimesi o kişi tarafından tekrar edilmektedir. İç sesi devamlı olarak çınlamaktadır
Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ama o kişinin kendi iradesiyle değil. 24 saat aralıksız olarak Allah'ın zatını, Allah'ın ismini kişi tekrar eder. İşte o zaman Allah Teala o kişiye zatını gösterir. Sadece Sala makamının 5. kademesine ulaşarak Allah Teala'dan irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat yetkisi alan insanlar için geçerlidir. Öyleyse Allah yorulur mu sualinin cevabı kesin olarak evettir. Evet, Allah'ın zatı görünür. Ama ne zaman görünür? Herkes görür mü? Herkes görmez. İkinci, gök katından sonra sitedin mintağıdan yukarıya doğru yapılan bir yolculuktan sonra ruh Allah'a ulaşır. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse ruhlar Allah'ı görür mü? Elbette. Bütün ruhlar zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyor? Allah'ın zatı görülür mü, görülmez mi? Bu istikamette Allah'ın söylediği nedir? İşte Rü'yetullah konusunda Allah Teala şöyle söylüyor. Bakara Suresi'nin 140. ayet-i kerimesi. Em tekulûne, söylüyor musunuz? Yoksa siz şöyle mi, öyle mi diyorsunuz? İnne muhakkak ki İbrahim'e ve İsmail'e, İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Yakub'a ve Esbat'a ve onun torunlarına kânû. Yani idiler, Hüden, Yahudi, Ev, Nesara veya Hristiyan mı diyorsunuz? Kul, de ki, entüm alemu. Eminlah. Sizler mi daha iyi biliyorsunuz? Yoksa hem Allah. Allah mı yoksa daha iyi biliyor? Ve men azlemu mimmen. O kişiden daha zalim kim vardır ki? Keteme şehadeten, keteme ketmeder, gizler. Şehadeten, şehadeti, görüşü, görmeyi. İndehu minallah. Allah'tan verilen. Onun indindeki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Allah'ın katında Allah'ın zatının görülmesini, onun katındaki şahadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Daha zalim olan kimdir? Ve vallahu bi gafilin
Ama taminun. Ve ma Allah ve Allah değildir. Bi gafilin gafil değildir. Amma ta'melun. Yaptıklarınızdan, işlediğiniz amellerden, yaptıklarınızdan gafil değildir. Bu ayet-i kerimenin Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Önemli unsur nedir? Allah'ın nasip ettiği, Allah'ın katındaki şehadeti, şahitliği gizleyen kişiden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Bu sala makamına ulaşan, sala makamının 5. mertebesine ulaşan, Allah'ın irşada memur ve menzum kılındığın cümlesiyle irşat makamını kendisine tebliğ ettiği, mürşit standardına sahip olan birinin Allah'ın katındaki Allah'ı kalp gözüyle görmesi olayıdır. Ama Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala ma kezebel fuadu ma rea. Ma kezebe tekzip etmedi diyor. El fuadu fuadi yani kalp gözüyle gördüğü şey ma şeyi rea. Baş gözüyle gördüğü

Şeyi tekzip etmedi. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın katına çıktı. Sonsuzluklara bir anda yükseltti Allah-u Teala onu. Zatına ulaştırdı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yolculuğu sonsuz hızla yaptı. Çünkü bu yolculukta ruhu vücuduna, fizik vücuduna örtü olmuştu. Ruh sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Onun için fizik vücudunu muhtevasına alarak, ruhu vücuduna örtü olarak Allah'ın katına çıktı. Ve ruhunun gözleriyle Allah Teala'yı gördü. O zaman kalp gözüyle gördüğü Allah'ı ruhunun gözleriyle bu sefer gözle görmek imkanının sahibi oldu. Ama gördüğü şey birbirini tekzip etmedi. İkisi de aynıydı. Ruhunun baş gözüyle gördüğü Allah, kalbindeki Fuat hasasıyla, görme idrakiyle gördüğü Allah ile bir farklılık göstermedi. Allah'ı görmüştü, gene Allah'ı gördü. Ve Allah ile konuşup emirleri aldıktan sonra tekrar geriye dönmesi söz konusu oldu. Öyleyse bir fizik vücut böyle bir yolculuğa dayanabilir mi? Dayanamaz. Mutlaka ruhun fizik vücuda örtü olması gerekiyordu. Ve Allah-u Teala onu gerçekleştirdi. Ruhu fizik vücuduna örtü olarak Allah'ın katına çıktı. Öyle olduğu için ruhunun baş gözleriyle Allah-u Teala'nın gördü. Allah-u Teala'yı gördü. Daha önce kalp gözüyle Allah-u Teala'yı görmüştü. Ve kalbinin gördüğü Allah'ı ruhunun baş gözüyle gördüğü görüntü tekzip etmedi. İkisi de aynı görüntüydü. Allah Teala Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde ve la yemlikul lezine yed'une min nurihi şefaate İlla men şehida bil hakkı ve hum ya'lemun. Ondan başka dua ettikleri, yani Allah'tan başka taptıkları putlar, la yemlikune, malik değillerdir şefaate. Ya yemlikullezine yed'ûne min dunuhi şefaate. La yemlik malik değildir. Ellezine onlar ki yed'ûne dua ediyorlar. Min dunihi ondan başka, Allah'tan başka dua ettikleri şeyler, la yemlikul lezine şefaate, şefaate malik değildir der. Şefaate malik değildirler. İlla hariç men, o kişi hariç,

ki nizamı bilirler. Önde huzur namazının imamı olduğunu, arkasında iki kişi olduğunu, arkasında bir kişi olduğunu ve sıraları bilirler.

Ali ise Allah Teala görünür mü, görülmez mi müessesesi Kur'an'da cevap bulmuştur. Allah Teala bir sual sorulduğu zaman onun kapıdan verilen cevaplarla savuşturulmasını uygun görmez. Hep Kur'an'dan ayetle desteklenmesini, sadece desteklenmesini değil, ispat edilmesini ister. İspat Kur'an'dandır. Bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendisine indirilen Kur'an'dan bahsetti. Sadece Kur'an. Ve ömrü boyunca söylediği şey hep Kur'an ayetleriydi. 14 asır sonra Allah Teala bize bütün öğrettiklerini Kur'an ayetleriyle sizlere ulaştırmamızı emretti. Bu sebeple biz Kur'an'ı söyleriz. Gerektiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'a mutlak uygunlara kesin olarak inandığımız hadislerini söyleriz. Şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse hangi hadis Kur'an'a ters düşüyorsa o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi değildir. Sahih hadis değildir. İnsanlarsa asırlardan beri başka bir şeyi usul haline getirmişler. Bir hadis olarak değerlendirdikleri nesnenin delillerine bakıyorlar. Eğer o hadisin hadis olduğu konusunda ellerinde başka hadislerle delil oluşuyorsa, o zaman o sahih hadistir diyorlar. Senedine bakıyorlar hadisin.

Ve ne yazık ki binlerce uydurma hadislerin arasına girmiş. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz sözü bu sebebe dayalı olarak söylenmiştir. İnsanların asırlar sonra bir sürü mevzu hadisi ortaya çıkaracakları ve bu mevzu hadislere itibar edecekleri ve de Kur'an'ı unutacakları Allah Teala tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette söylenmişti. O biliyordu. Onun için uyarıyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İnsanlar Allah'ın görülmesi konusunda da bir takım iddiaların sahibidir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ki ben ve bana tabi olanlar hakkı görerek

hakkı tavsiye ederiz. Hakka çağırırız. Öyleyse Hakka çağıranlar işte Allah'ı görme standardına sahip olanlar onlardır ki onlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Peki bir insan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği zaman hangi hüviyette olur? İradesinde Allah'a teslim etmişse mutlaka irşat makamının sahibidir. İşte Allah'ı görenler irşat makamının sahipleri, o zaman sahabe bu makamın sahipleriydi. Onlar Allah'ı gördüler. Allah Teala sahabe için diyor ki Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el-ahirin var ya, onların bir kısmı ensardandı. Sabikun el-evvelin, affedersiniz. Evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü tabi'in onlara tabi olmuş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dört halife boyunca sahabe de o halifeler gibi irşada memur ve mezun standartlardaydı. Ne diyordu Allah Teala? Deyin ki bizim kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların çoktan unuttukları manevi tekamül artık insanlar arasında bir hüküm ifade etmiyor. Asırlar sonra şeytan insanları öyle korkunç bir tuzağa düşürmüş ki her şey yok olmuş. Sadece İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve insanlar İslam'ı bu 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Bir de hadis bu konuda var, mevzu bir hadis. Uydurulmuş bir hadis. Bir bedevi gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hadise göre. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? O da diyormuş ki ona, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete gider miyim? Evet, gidersin. Hayır. Bunları yapan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın zatını görmeyi falan bir tarafa bıraktık. Allah'ın cennetine giremez. Çünkü bu 5 tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Önemli mi Allah'a ulaşmayı dilemek? Evet, son derece önemli. Çünkü dilemeyen dalalette, dilemeyen küfürde, dilemeyen şirkte, dilemeyenin gideceği yer cehennem, dilemeyen şeytanın kulağı. O zaman sevgili kardeşlerim, bilelim ki İslam'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. İslam'ın mezuniyet kapısı ise
irşada memur ve mezun kılınmaktır. Mezuniyet, bir okuldan mezun olmak demek, o okulun muhtevasına sahip olarak oradaki öğretiyi başkalarına öğretmek konusunda yetki almak. Öyleyse bütün sahabe bu istikamette Rüyetullah'ın Allah'ın zatını görme yetkisinin sahibi oldular mı? Evet, Allah Teala diyor ki Ali İmran 104'te ey sahabe aranızdan Hakk'a ulaştırmaya yetkili olan, münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun. Ali İmran 104. Ali İmran 110'larda Allah Teala diyor ki, sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe bu şerefe ermişler. Kim Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradesini Allah Teala'ya teslim etmişse, iradesini teslim edip de Allah'tan irşada memur ve mezun kılındın cevabını almışsa, işte o Allah'ın zatını gören bir kişidir. Münkerden nehyeden, marufla emreden bir hüviyetin sahibidir. 14 asır evvel bütün sahabe bu şerefin sahibi oldular.

Onun için Allah Teala Allah'ın zatının görülebilmesi için Cenab-ı Hak makamından daha evvel de açabilir bir kişinin kalp gözünü. O zaman kişi arif olur. Ama bu kalp gözünün açılma olayının kesinleştiği yer ulul albab makamıdır. İnsanlar ulul albab makamında mutlaka daimi zikre ulaştıkları için ulul albab olurlar. Çünkü ulul albab daimi zikrin sahibi demek. Li ulul albab yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim diyor Allah-u Teala. Ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken Allah'ı zikredin emrini vermiş Allah-u Teala. Bunu gerçekleştiren ulul albaptır. Ulul albap için ayaktayken, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte kişinin ulul albap olduğu nokta, onun daimi zikre ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bunun tabii neticesi olarak Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını da açmıştır. Ulul albab olan kişi Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibidir. Ehli tezekkürdür. Ulul albab olan kişi ehli hayırdır. Her saniye Allah'ı zikrettiği için, kesintisiz bir zikirle zikrettiği için her an derecat kazanan birisidir. Derecat kazanmak hayır olduğu cihetle o kişi ehli hayırdır. Aynı zamanda ehli hikmettir. Ayetlere baktığı zaman o ayet 28 basamaktan hangisine aitse bir bakışta görür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün sahabe hedeflere ulaşmışlar. Hepsi Allah'ı kalp gözüyle görmek şerefine ermiş. Hepsi münkerden nehyeden, marufla emreden bir hüviyete gelmiş. Hepsi hikmet sahibi. Allah yaratandır. İnsan bir yaratıktır. Ve Allah'ın en büyük nimeti yaratılana verdiği mahluka verdiği, insana da verilen mahlukuna verdiği en büyük nimet Allah'ın zatının görünmesidir. Rü'yetullah bütün insanlar için bir mazhariyettir. Üst seviye bir yetkidir. Allah'ın zatını gören insanlar nadir insanlardır. Aslında herkese kapılar açık mı? Herkese açık. Ama şeytan öyle bir tuzak kurmuş ki bütün insanları bundan men eder noktaya neredeyse gelmiş. Evvela İslam'ı beş şarttan ibaret kabul ettirmiş. Bu tuzak zaten tek başına yeterli. Ve insanlar bunun doğru olduğunu zannediyorlar. İslam'ın beş şartı doğru yoldur ve orta yoldur. Eğer bir insan beş şartı gerçekleştirmezse o orta yolda değildir. Gideceği yer cehennemdir diyorlar. Beş şartı gerçekleştiren cehennemde birazcık kavrulduktan sonra cennete gidecek olandır
diyorlar. Ama mutlaka cennete gidecektir. Kalbinde zerre kadar iman olan mutlaka cezasını çektikten sonra cehennemde cennete gider sözünü bir hadis olarak insanlar başkalarına ispat vasıtası olarak kullanıyorlar. Oysa ki bu bir uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an açık ve kesin bir Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran bir ayıraçtır. Öyleyse Allah'ın zatı görülür mü sualine muhatap olduğunuz zaman onlara evet deyin. Allah'ın zatı görünür. Görülebilir ama bu gözlerle, baş gözleriyle değil. Şurada başka bir göz var. Kalp gözüyle. Daimi zikre ulaşmadan evvel de Allah-u Teala bir kişinin kalp gözünü açabilir. Fakat o kişi iradesini teslim etmedikçe Allah'ın zatını göremez. Kalp gözünün açılması başka şey, Allah'ın zatının görülmesi başka şey. Kalp gözü açılan kişi Allah-u Teala önce seyri sülükü gösterecekse önce ana dergahı gösterir. Ana dergahtaki toplantıyı, nasıl ders görüldüğünü, seyri sülükü nasıl çıkıldığını, onarlık sıraların nasıl oluştuğunu, oradaki ders öğretim dizaynında hepsini birer birer gösterir. Sonra birinci gökatını, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökatını ve yedinci katın yedi tane alemini gösterir Allah-u Teala. Ondan sonra Sitre-i Münteha'yı ve onun ötesinde Allah'ın katını gösterir. Allah'ın katındaki huzur namazını gösterir. Huzur namazının bütün özelliklerini gösterir. Sonra da en son göstereceği şey Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatı son rü'yettir. En üst seviye rü'yettir. Allah'ın zatını görmek şerefine eren kişi mutlaka irşat makamının sahibidir. Kim size Allah görülemez derse, ona Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesini, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesini, Necm suresinin 11. ayet-i kerimesini rahat rahat söyleyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu sohbetimizde sizlere hidayeti anlatacağız. Hidayet, Kur'an'ın bel kemiğidir. Hidayet, konunun, dinin temelidir. Allah Teala bize ruh, veç, nefs ve irade olmak üzere dört ayrı muhteva vermiştir. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz bir bütünü oluşturur. Ve Allah Teala bunların hepsini kendisine teslimini istiyor. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman hidayet dört tane teslim ihtiva eder. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Bu dört tane teslime ulaşabilmemiz 7 safhada gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha,

Mürşide ulaşıp taviyet, ikinci safa, ruhun teslimi, ilk teslim, üçüncü safa. Dördüncü safhada fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Beşinci safhada nefsimizi teslim ediyoruz. Altıncı safhada irşad alıyoruz. Yedinci safhada irademizi teslim ediyoruz. Öyleyse yedi safhalık bir İslam merdiveninde 28 basamaktan oluşuyor. Dört tane teslim var. Ruhun ve için, nefsin ve hidayet, iradenin Allah'a teslimi. Ve bu teslimlerden her birisi bir hidayetin önemli halkasını oluşturur. Ama hidayetin muhtevasına baktığımız zaman nasıl Allah Teala bütün kavramları yedi safa halinde dizayn etmişse ve bir paralellik içinde ortaya koymuşsa, hidayet de bu standartlar içerisinde. Hidayetin birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde وَاْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz diyor بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipine وَاْتَسِمُوا sarılın. Allah'ın ipini sımsıkı yakalayın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hepiniz. Ve la teferreku ve fırkalara ayrılmayın. Son derece önemli bir konu. Fırkalara ayrılmayın. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman fırkalara ayrılmamanın temel teşkil ettiğini görüyoruz. Yani burada Allah Teala Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın demekle bu Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde bize aslında Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesini söylemiş oluyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekune minel müşrikin. Rum 31 ve 32'yi vermiş oluyor bu ifadeyle. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Orada ne diyor Allah Teala Rum 31 ve 32'de? Allah'a mülaki olmayı dileyin. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve o müşriklerden olmayın ki böylece onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Diyor Allah-u Teala, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte fırkalara ayrılanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Buradaki ifadeyle, Ali İmran 103'teki ifadeyle Allah'ın ipine sımsıkı sarılan bir tane ip var. O ip sırat-ı müstakimdir. İnsanları Allah'a ulaştırır. O ipe sımsıkı sarılın, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Ayrılan ne olur? Ayrılan şirkte olur. Fırkalara ayrılmıştır. O kişi şirktedir. Gideceği yerde cehennemdir. Takva sahibi olamaz. Devam ediyor Allah Teala Ali İmran 103'te. Veskürü nimet Allahi aleyküm. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin ki, düşünün ki, hatırlayın ki, iz kuntum adaen. Siz
birbirinize adavetle, düşmanlıkla ilişki içerisindeydiniz. Sizler birbirinizin düşmanıydınız. Ayrı ayrı kabilelerdeydiniz. Her kabilede başka kabilelerden mutlaka birkaç kişiyi öldürmek söz konusuydu. Ve o kabilelerdekiler de diğer kabilelerden birkaç kişiyi öldürmüşlerdi muhakkak. Ve kabileler arasında kan davası vardı. Bu sebeple kabileler arasında uduvet, düşmanlık, adavet bütün gücüyle vardı. Allah Teala diyor ki fe elefe beyne kulübikum. Sonra o Allah kalplerinizin arasını birleştirdi diyor. Kalplerinizin arasını telif etti, birleştirdi. Yani kalplerinizi birbirinize sevdirdi. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Ve asbahtüm bi nimetihi ihvana. Ve Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Ve artık o zaman ya da kalplerinizin arasına Allah Teala telif ettiği zaman, birleştirdiği zaman onun bu nimetiyle, kalplerinizi birleştirmesiyle ihvan oldunuz, kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Ve kuntum idiniz ala şef'a hufretün minen nari. Ve kuntum siz idiniz ala üzerinde şef'a. Hufretün minen nari, ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. Ala şefa hufretün ateşten, yani hufretün bir çukurun minen nari, ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. İdiniz. Hufretün çukur minen nari ateşten. Ala üzerinde şefa kenarı üzerinde. Kuntum idiniz. Fe enkazukum minha ve sizi kurtardı oradan diyor Allah Teala. Kazazede oldunuz. Sizi oradan kurtardı. Fe o zaman ki Allah enkazekum sizi kurtardı minha ondan oradan. Ve kezalike işte böyle yübeyyinullahu Allah beyan ediyor, açıklıyor. Lekum sizin için sizlere ayatihi ayetlerini lalekum tetedun umulur ki hidayete erersiniz. Burada Allah Teala dalalette olan birbirlerine düşman olan kavimleri Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek ki diledikleri takdirde fırkalara ayrılmaktan kurtulacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyerek diledikleri anda fırkalara ayrılmaktan kurtularak birinci safa hidayete adım atmalarını Allah Teala ifade ediyor. Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. İkinci safa burada ne oluyor? Herkes, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onları başlangıçta seçmiş. Seçilenlerden sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dedikten sonra
Allah onların üzerinde tecelli etmiş ve

göğüslerinden kalplerine nur yolu açmış. Sonra zikir yapmışlar kalplerine. Rahmet nuru girmiş. Bu muhteva içerisinde Allah Teala onların kalbine ulaşmış. Kalplerini Allah'a çevirmiş. Onların irşat makamına bakış açılarını değiştirmiş. Onlar irşat makamını herhangi bir kişi gibi görürlerken artık irşat makamını irşada yetkili kılınan bir kişi olarak görmeye başlamışlar. Onun söylediklerini işitmeye ve idrak etmeye başlamışlar. Ve bu öğrendikleri ilmi kalplerine indirmişler. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diledikleri için onların kalplerine ulaşmış, kalplerini Allah'a çevirmiş. O kişilerin gözlerini ve görme hastalarını irşat makamını irşat makamı olarak görmek istikametinde açmış. Kulaklarını ve işitme hastalarını açmış, irşat makamının söylediklerini dinleyebilecek ve anlayabilecek ve bundan zevk alır hale getirmiş. Sonra Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamış. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek bu konunun içine girmişler. Ve de orada mürşitlerine ulaşacakları noktaya ulaştırmış Allah-u Teala onları. İrşad sevgisi vermiş. Huşu sahibi kılmış. Zikir yaptıkları için, kalplerine yüzdeki rahmet nuru girdiği için huşu sahibi olmuşlar. Huşu sahibi olunca mürşide ulaşmak yetkisinin de sahibi olmuşlar. Hacet namazını kılmışlar. Mürşitlerine ulaşmışlar. Ve tabi olmuşlar. Burası ikinci safhasını anlatıyor hidayetin. Meryem suresi 43. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunun hidayetin ikinci safhası olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim babasına diyor ki, ya ebeti, ey babam, inni muhakkak ki ben, kat ca'eni minel ilmi, ilimden andolsun ki bana geldi, ma lem yetike, ma ki o şey, o ilim, lem yetike sana gelmedi. Fettebi'ini, öyleyse bana tabi ol, ittiba et. Ehdike ve seni hidayet edeyim sıraten seviyya. Sırat-ı müstakime. Sırat-ı seviyeye yani düzgün seviyeli Allah'a ulaştıran bir yola hidayet edeyim. Ehdikum. Ehdike seni hidayet edeyim. Ehdikum olsaydı sizlere olacaktı. Öyleyse tabiyetle beraber bir yola tabiyet söz konusu. Ama bildiğiniz gibi Hazreti İbrahim'in babası tabi olmuyor. Ve tabi olmayınca kurtulamıyor. Ve sonra ne olur? Bir kişi tabi olursa, Allah onun üzerinde işlemlerini gerçekleştirecektir. Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et,
Allah'a dön emrini verecektir. Ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecek. Vücudun içine girmeyecek, başının üzerinde kalacak. Kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor tabi olduğu zaman. O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse çok yönlü bir müessese var. Kişinin iradesi afetlere karşı güçleniyor. O güne kadar Allah Teala o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Fakat suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim tabi olup da nefs tezkiyesine başlarsa o zaman Allah onların günahlarını sevaba çevirir buyuruyor. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. Bu tabiyetin gereği ve o güne kadar bir o an alan kişi yüzdelik kazancı karşılığı o günden itibaren 1'e 100 almaya başlıyor. Ve bu minval üzere devam ediyor. Ruhu Allah'a doğru kişinin yola çıkıyor. Sırasıyla %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde emmare, levvame, müntkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini aşıyor. Ruh da bunların her birinde bir gök katı yükseliyor. Ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Üçüncü safa Allah'ın zatına ruhun ulaşma noktası. Her bir kademede %7 nur birikimi gerçekleşir. Önce nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma ubarru nefsi inne nefse emmaretin bis-su'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu konunun başlangıcı. Sonra nefsi levvame kişi nefsini levme diyor. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Nefsi emmare de ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşıyor ve kişi 1'e 100 almaya devam ediyor Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren. Sonra daha ötede ikinci kata ulaşıyor ruh. Burası nefsi. Levvame kişi nefsini levm ediyor. Kınıyor. Sonra nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve elhamaha fücuraha ve elfa elhamaha ve fücuraha takvaha. O kişiye takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Fecr suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, sonra 4. defa %7 nur birikimi, mutmainne kişi doyuma ulaşıyor. Mutmain oluyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, ruh beşinci katta kişi Allah'tan razı oluyor, raziye. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da ondan razı oluyor, var diye. Allah Teala buyuruyor ki, ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, irci'i ila rabbiki radiyeten var diye, fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, mutmainne kademesi, dördüncü kademe. Allah'tan razı ol, beşinci kademe. Ve Allah'ın rızasını kazan, birincisi radiye, ikincisi var diye. Ve Rabbine geri dön diyor ruha. Ve fizik vücuda da kullarımın arasına gir,
ve cennetime gir diyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ulaşınca kişi gerçek anlamda hidayete ermiş oluyor. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Allah Teala muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. Ve yine Allah Teala inne hüdallahi hüdallahi hüvel hüda, muhakkak ki hidayet var ya, işte o muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor. İnne hüdallahi, muhakkak ki Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir diyor. Üçüncü safayı safa olarak veren Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki velen terda ankel yehudu velen nasara hatta tettebiya millettuhum. Velen terda senden razı olmazlar. Yani razı olmazlar. Anke senden el yehudu Yahudiler velen nesara ve Hristiyanlar senden razı olmazlar. Hatta oluncaya kadar tettebi'a milletühüm onların dinlerine tabi olacağın zamana kadar. Tabi olana kadar. Kul de ki inne hüdallahi hüvel hüda Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. İşte bu ruhun Allah'a ulaşması üçüncü hidayet. Allah Teala ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra o kişi zikrini artırmaya devam ediyor ve Allah Teala fizik vücudu teslim ettiğinde yeni bir hidayeti oluşturuyor. Ne olur kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş, 7 tane gök katına yükselmiş ruh, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş. Bundan sonra dik yokuş başlıyor. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Şeytan devrededir, insanı devamlı bezdirmeye çalışır. Buna rağmen kişi zikrini 3 saatlik bir zikirden 18 saatlik bir zikre ulaştırmak mecburiyetinde. Bu gerçekten dik bir yokuştur. Ve burada da bu yokuşun sonunda fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. Hac 37'de Allah Teala diyor ki لَنْ يَنَعَلَى اللّٰهَ لَهُمُوهَا وَلَا دِمَاوِهَا

Yena Lahut. Onun yani kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Velakin yine Nuhut takva. Velakin sizden ona takva ulaşır. Kezalike sahharaha lekum. İşte böylece size kezalike işte bunun gibi sahharaha musahhar kıldı size lekum sizin için onu yani hidayeti sizin için musahhar kıldı. Li tükebbirullâhe alâ mâ hedâkum. Sizi hidayete alâ mâ hedâkum, sizi hidayete erdirmesi üzerine Allah-u Teala'yı tekbir etmeniz için, yüceltmeniz için. Ebeşiril muhsinin ve muhsinleri müjdele. Burası yine sizi hidayete erdirdiği için diyor ve ma halakum dediği için hidayetten bahseden bir ayet-i kerime ve burada açık bir şekilde fizik vücudun hidayeti söz konusu. Bu hidayetin fizik vücudun teslimi olduğunu nereden anlıyoruz? Muhsinler kelimesini kullanıyor Allah Teala. Muhsinler ruhlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor Allah Teala. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Secde suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Velev şi'na, eğer biz dileseydik, ateyna verirdik külle nefsin hüdaha, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik. Ve lakin hakkal kavlu minni, lakin hakkal kavlu sözüm hak oldu minni benden, le cehenneme minel cinneti ben nasi icmain, le İmla edeceğim, dolduracağım cehenneme cehennemi minel cinneti ve nasi cinlerle ve insanlarla ecmain tamamen. Cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım. Sözü hak oldu. Ama nefslere de hidayetlerini verirdim diyor Allah Teala. Nefslere Allah-u Teala'nın hidayet vermesi, beşinci katta o nefsin daimi zikre ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Altıncı safa Yunus Suresinin 9. ayet-i kerimesi. Altıncı safa hidayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ Onlar ki amin olmuşlardır ve nefsi ıslah edici ameller işlemektedirler. لِيَهْد۪يهِمْ رَبِّهُمْ Onları Rableri ulaştırır. بِاِيمَانِهِمْ imanları ile تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ف۪ي جَنَّةِ النَّعِيمِ Naim cennetlerine ulaştırır. Kim bu insanlar? Amin olanlar ve Allah-u Teala'nın amin-i salat işleyenleri naim cennetlerine ulaştırır diyor. Naim cennetleri muhlisler için geçerlidir. Muhlisler de Allah'a nefslerini teslim ettikten sonra 7 tane gök katını görenler, görmeye başlayanlar, onlar muhlisler oluyor. Hidayetin 6. safhası
Burada Allah Teala yehtihim rabbühüm diyor bi imanihim. İmanlarıyla onları hidayete erdirir. Bu hidayet, ulaştıkları hidayet, nefsin teslimi. Nefsin tesliminden sonraki muhlisler kademesi. İhlas makamı, ulu'l-elbab makamından sonra gelen bir makam. Merhaba ki ayette, secde 13'te nefsini tezkiye etmiş olan insanların daimi zikre ulaşmasıyla bir hedefe ulaşması söz konusu. Bu nefsin tesliminden sonraki devre 6. safa kişinin muhlis olması. Yani tövbe-i nasuha davet edilip tövbe-i nasuhla tövbe etmesi. Birinci tövbesi mürşidin önünde yapılıyordu. Günahları sevaba çevriliyordu. İkinci tövbesi Allah'ın huzurunda yapılıyor. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek burada artık kesin olarak Allah'tan vahiy almaya başlamış birisi var. Daimi zikrin sahibi ve ulul elbab. Ne diyor Allah Teala? Li ulul elbab veskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. İşte İhlas makamı bundan sonraki makamdır. Ulu'l-elbab makamında 7 yer katı gösterilir ama İhlas makamında 7 tane gök katı gösterilir. Bundan sonra kişi salah makamına ulaşır ve salah makamı iradenin de teslimini içerir. Bu hidayeti Araf suresinin 159. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Emin kavmi Musa ümmetün yehtune bil hakkı ve bihi yadirun. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır, ümmetün yehtune hidayet eder, ulaştırır bil hakkı, hakka ve bihi yadilun. Ve onunla adaletle hükmederler. Yani hakkı hak ile hak da adaletin gerçeğidir. Onlar adaletle hükmederler. Bütün sahabe bu 7 tane hidayetin hepsini yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Sahabe tağuta kul idiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı denediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'ın kulu oluyorlar. Tağutun kuluymuşlar. Tağutun kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'ın kulu olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra hepsi mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Mümin 11'de Allah Teala orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peki hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsi ulaştılar. Bütün sahabe
ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, hidayete erdiler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olanı sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleridir. Ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Üçüncü safa, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp ruhun hidayetine de ulaşmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş mi sahabe? Etmiş. Ali İmran 20'de Allah Teala diyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki Habibim, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içimizi Allah'a teslim ettik. Peki hepsi ullelbap olmuşlar mı? Olmuşlar. Allah Teala daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor sahabenin. Ullerif olduklarını söylüyor.

sözün ahsen olanına tabi olurlar, sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve onlar ullel vefa oldular diyor. Peki bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i Allah Teala diyor ki o ümmelere ve kafirlere deyin ki sizin de sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Peki bütün sahabe iradelerinde Allah'a teslim edip irşat makamına ulaşmışlar mı? Hepsi. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Tevbe 100'de o sabıkun evvelin var ya evvelki sabıkunlar onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sabıkunen ahirin ensardan oluşmuş, macirinden oluşmuş, bir de onlara ihsanla tabi olanlardan oluşmuş. Böyle bir şey için kendilerine tabi olunabilmesi için mutlaka iradelerini Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle onların müşerref olmaları lazım. Gerçekleşmiş. Bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet konusundaki 7 tane safa bu minval üzere gerçekleşiyor. Allah Teala'nın hepinizi bütün hidayetlere ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizle inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar, bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız.

kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül Kayyum'dur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül vuskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah, amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kâfirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onları, onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki o diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir kareye uğrayan kimsenin, "Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek?" demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona, "Ne kadar ölü bir vaziyette kaldın?" dedi. O da, "Bir gün veya günün bir kısmı kadar," dedi. Allah, "Hayır, 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu, seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca, Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum," dedi. Hazreti İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" buyurdu. Hazreti İbrahim de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbimin tatmin olması için," dedi. "Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah, dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra, verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kakmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki, onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun. Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona, bahçeye, içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük efsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size
fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettiğinizse verdinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ya Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler, sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse, o takdirde geçmiş olan önceden aldığı faiz onundur ve onun işi, onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ve kim de faizciliğe dönerse işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi, faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise, ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler.
haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın. Ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi, sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki ikisinden biri unutursa o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculukta iseniz ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde, içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti. Biz onun resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz senin mağfiretini dileriz ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız dediler. Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler O'nundur ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de O'nundur. Sorumluluğu O'nun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi ahize etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, hayattadır, kayyumdur, ezeli ve ebedidir. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi. Ve Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Ve sonra da Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise, biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye azaba karşı kafirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız. Cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir Savaşı'nda çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular
şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din, İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah, kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu
hür olarak senin için yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim, gerçekten ben onu kız olarak doğurdum dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince o da o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin, dedi. Bunun üzerine o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler, bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır, dedi. Allah da, işte böyle Allah dilediğini yapar, buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, bana bir alamet, işaret kıl, dedi. Allah, senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et, buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur. Ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin. Ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin. Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelimeyle seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih, Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o salihlerdendir. Hazreti Meryem, Rabbim, benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı, dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i, Beni İsrail'e, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek. Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim, o zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana
itaat ediniz. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur. Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol dediler. Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciğiniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve aminus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah gerçekten o azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse o zaman muhakkak ki Allah fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar
farkında değiller. Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler, dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın, dediler. Habibim, onlara de ki, muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe onu sana iade etmez. Bu onların ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol, sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu, okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allah-u Teala, öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona
Allah'a teslim olanlarız, de. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o, ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi, Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar, Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler, açık deliller geldi. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin, onların, fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip, ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile birlikteyiz. Sizlerle birlikteyiz. Hepimiz bütünün birer parçasıyız. Sevgili kardeşlerim, bu sonsuz kainatta bir küçücük dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Yani sonsuzda bir. Düşünelim sevgili kardeşlerim, 100 milyar galaksiden bahsediliyor. Galaksilerin sayısı 100 milyar çevresinde. Her bir galakside yaklaşık olarak 100 milyar yıldız var. Bu bir tek galaksinin, bu kadar galaksinin, 100 milyar galaksinin bir tanesindeki bir milyarlarca yıldızın içinde bir yıldız bizim dünyamız. Sonsuzun ne kadar da biriyiz siz düşünün sevgili kardeşlerim. Ama hamdolsun Allah Teala hayat vermiş bu dünyaya. Allah Teala bize dinimizi öğretmiş. Allah Teala bize mutluluğu öğretmiş. Ve biz de sizlerle mutluluk üzerine konuşuyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes birbirinin dostu olsun, birbirini sevsin. Bu sevgi yumağı içinde herkes bir mutluluk yeri açsın kendisine. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizden ama hepinizden sadece bir tek şey ister. O istediği şey sizlerin mutlu olmanızdır. Mutlu oluşunuzdan başka hiçbir şey istemez. Hepinizi çok sever sevgili kardeşlerim Allah-u Teala. Allah-u Teala hepinizi çok ama çok sever. Çünkü siz insan olarak yaşıyorsunuz, yaratıldınız ve doğar doğmaz Allah-u Teala sizlere ruhundan üfürdü. Şu anda ruhunuzu Allah'a teslim etseniz de Allah'ın ruhu sizde de olsa netice değişmez. İnsansınız. Allah'ın ruhundan üfürdüğü kainattaki yegane mahluk, insan. Allah Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmek gibi kainatın en büyük şerefini vermiş. Yani Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu taşıyan bir insan. Sonra da onu Allah'a tekrar iade etmiş tabii. Ruhunu, daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini, daha sonra iradesini. Sevgili kardeşlerim, bu teslimlerin her birisi mutluluğun basamaklarında yükselmek, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmak.
Dünyadaki en mutlu insanlar iradelerini de Allah-u Teala'ya teslim edebilenlerdir. Onların iç dünyalarında tam bir sulh ve sükun oluşur. Peki onların da düşmanları yok mudur? Vardır.

İnsana karşı olan kini kıyamete kadar tükenmeyecektir. Neden? Çünkü insan yüzünden cennetten kovuldu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanın ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu insanın, insana da verilen bu mahlukun mutlu olmasını istiyor. Düşün ki kainatta bir tek mahluka insana Allah Teala ruhundan üfürmüştür. Ne meleklerde Allah'ın ruhu üfürmesi vardır, ne de cinlerde. Aslında cinlerde de Resuller var. Ama Allah'ın ruhu üfürdüğü hiçbir cin mevcut değil. Ama insanların hepsine Allah Teala doğar doğmaz ruhundan üfürüyor. Nefaha fihi ruhi diyor. Ve onların içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanların içine ruhundan üfürmüş. Üfürürse ne olur? Üfürürse insan olur. Sadece insan bu şerefe layık kılınmış. Üfürürse ne olur? Üfürürse Allah o kişiyle birlikte olur. Şimdi bütün insanlara Allah Teala ruhundan mutlaka üfürdüğüne göre o zaman bu haydutlar, bu caniler nasıl oluşuyor sevgili kardeşlerim? İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. İnsanlar çalıyorlar. İnsanlar olmadık kötülükler yapıyorlar birbirlerine. İnsan olarak yaratılmışlar. Allah'ın ruhunu taşıyorlar bünyelerinde. Bu kötü hedeflere yönelik olan insanların elbette ruhlarını Allah'a ulaştırmaları, fizik vücutlarını teslim etmeleri, nefslerini teslim etmeleri, iradelerini teslim etmeleri söz konusu değil. En azından bu işleri yaparken bu işlemleri, cinayeti, hırsızlığı, yol kesenliği işlerken bulundukları hüviyet onların Allah ile beraber olmadıklarıdır. Onların da ruhu var ama ruhlarını devre dışı bırakmışlar. Hep işleri sıkılıyor, sıkıntı içindeler. Aslında bu ruhun o kişiye yaptığı azabı ifade eder. Bir başkasına istemeden de olsa bir kötülüğünü dokunduğu zaman mutlaka üzüntü duyarsınız sevgili kardeşlerim. İşte onlar başkalarına bilerek isteyerek kötülük yapan ve bundan ızdırap duymamış gibi davrananlardır. Oysa ki Allah-u Teala'nın herkeste vicdan azabı dediği bir müesseseyi uyguladığını biliyoruz. Öyleyse A'ya kötülük eden bir kişi, A ile B'ye kötülük eden kişiden daha az üzülür. A'ya kötü davranan bir kişi, A'ya, B'ye, C'ye kötü davranan kişiden daha az üzülür. Çünkü sevgili kardeşlerim, her yaptığımız kötülüğün karşılığı Allah-u Teala tarafından bize bir vicdan azabı standardı içinde mutlaka geri döner. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim herkese onların mutlu edeceği şeyleri, onların mutlu olacağı şeyleri ulaştırmak yerine neden insanlar onları mutlu edecek şeylerle meşguller? Arkasında sadece şeytan var sevgili.